Allahü Teala'yı hatırlamayanlar ölüler gibidirler dedi. Hacı Abdullah Efendi, ölümü çok hatırlayınız. Ölüm gelmeden hesabınızı yapınız. Tövbe ediniz ki affa kavuşasınız dedi. İmam-ı Rabbani, ölüm sevgiliyi sevgiliye kavuşturan bir köprüdür dedi. Kâb-ül Ahbar, ölümü gerçekten tanımış bir kimseye dünya bela ve musibetleri, dert ve sıkıntıları çok hafif gelir dedi. Ömer bin Abdülaziz, ölümü çok hatırla. Eğer geçim rahatlığı içindeysen bu sana darlık, ürperti getirecek. Geçim darlığı içindeysen genişlik, ferahlık kazandıracak dedi. Süfyan-ı Sevri, ölüm her an gelebilir. Yarına kadar yaşayabileceğini zanneden bir kimse ölüm için hazırlıklı değildir. Allahü Teala'ya yapılan ibadetler ölümü hatırlamaya işarettir. Günah ve kusur olan işler de ölümü unutmuş olmanın alametidir dedi. Veysel Karani, uyuduğun zaman ölümü yastık yap. Kalkınca da onu göz önünde bil dedi. Yahya bin Muaz-ı Razi, ölümü bir tabağa koyup çarşıda satsalardı, ahiret ehli başka bir şeye bakmayıp onu satın alırdı dedi. Sabit bin Eslem el-Benani, bir kimsenin ölümü çok hatırlaması amellerinde kendini gösterir dedi. Yine Sabit bin Eslem el-Benani, bir saat, bir an, bir miktar ölümü hatırlayan kimseye ne mutlu. Süfyan-ı Sevri, bir kimse hep ölümü hatırlar. Ömrünü ölüme ve ondan sonraki hayata hazırlamakla geçirirse, kabri cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Ölümü hiç hatırlamaz, gafletle günleri geçerse, onun kabri cehennem çukurlarından bir çukur olur, dedi. Ölümü kalbe yerleştirmek. İnsanların ölümden gafleti, onu az düşünüp az konuşmalarındandır. Hatta ölümü hatırlayanlar da onu boş bir kalp ile düşünmez. Dünya şehvetleriyle meşgul olan kalpler ile düşünürler. Bu bakımdan ölümü hatırlamak gönüllerde fazla tesir etmez. Bunun çaresi her şeyden sıyrılmış, boş bir kalp ile daima gözünün önünde bulunan ölümü, çöl veya deniz yolculuğuna çıkacak olan insanın bu tehlikeli yolculuktan başka bir şey düşünmediği gibi düşünmektir. Nitekim Ebu Derda radıyallahu anh, ölüleri hatırladığın vakit kendini de onlardan biri diye kabul et demiştir. İbn Mesud da radıyallahu anh, Said başkasından ders alandır demiştir. Ömer bin Abdülaziz, görmüyor musunuz? Her gün sabah veya akşam nasıl birini Allah'a yolcu ediyoruz? Onu yerin içine koyup üzerine toprağa atıyoruz. Dostları geride kalıyor ve ilişkileri tamamen kesiliyor demiştir. İşte bunları ve benzerlerini devamlı olarak düşünmek, mezarları ziyaret etmek, hastaları görmek gibi tutum ve davranışlar gönülde ölümü hatırlamayı tazeler ve bu hal kalbinde galebe çalarak bütün işlerinde ölümü göz önünde bulundurmaya ve buna göre hazırlanmaya vesile olur da bu sayede dünyaya aldanmaktan korunmuş olur. Bir gün İbn-i Muti evine baktı ve evi hoşuna gitti. Sonra, vallahi ölüm olmasa seninle sevinir ve eğer dar olan mezara girmeyecek olsam dünyalıktan hoşlanırdım. Fakat şimdi bunların hepsi boş şeylerdir diyerek yüksek sesle

ağlamaya başladı. Kısa emelin fazileti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Ömer'e radıyallahu anh hitaben, sabaha çıktığın vakit akşama çıkacağını düşünme. Akşama çıktığın vakitte de sabahlayacağını hatırına getirme. Hayatından ölümün ve sıhhatinden hastalığın için ayır. Ey Abdullah, yarın adının ne olacağını bilemezsin, buyurmuştur. Hazreti Ali'den radıyallahu anh gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizin için en çok korktuğum iki kötü huydur. Nefsinizin hevasına uymak ve uzun kuruntudur. Hevaya uymak insanı haktan alıkor. Tuğli emel ise dünya sevgisinden gelir. Allahü Teala dünyayı sevdiğine de buğz ettiğine de verir. Fakat bir kulunu sevdiği vakit mutlak surette ona imanı nasip eder. İyi biliniz ki dünya arkasını çevirdiği gitmek üzeredir. Ahiret ise bize yönelmiş yaklaşmaktadır. İyi biliniz ki amel gününde hesabınız olmayacağı gibi hesap gününde de amelinizin olmayacağından korkulur, buyurmuştur. Ümmü Münzir'in rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir akşam vakti bazı kimselere hitaben, ey insanlar, Allah'tan utanmıyor musunuz, buyurdu. Dinleyenler, niçin ya Resulallah, dediler. Resulullah, zira yiyeceğinizi toplar, ulaşamayacağınız uzun emeller peşinde koşar ve oturamayacağınız inşaatları yaparsınız, buyurdu. İbn Abbas'ın radıyallahu anhüma rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest bozduğu vakit hemen akabinde teyemmüm ederdi. Bir gün kendisine yakında su var dedim. Bana belki suya ulaşamam, buyurmuştur. Diğer bir hadis-i şerifte Ademoğlu 99 ümit peşindedir. Umduklarını kaçırırsa ihtiyarlığa düşer, buyurmuşlardır. İbn Mesud radıyallahu anhüma, bu insan, bunlar da etrafını kuşatan tehlikeli ümitleridir. Açık olarak karşısındadırlar. Bu ümitlerden sonra ihtiyarlık, ihtiyarlıktan sonra da emeller gelir. O, açık ümitleri için çeşitli emeller besler. Şayet umduğuna ulaşamazsa, ihtiyarlık onu öldürür, dedi. Enes'in radıyallahu anh rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ademoğlu ihtiyarladığı halde iki haslet kendisiyle kalır. Onlar da hırs ve tuli emeldir, buyurdu. Diğer rivayette Ademoğlu ihtiyarladığı halde kendisinde iki haslet gencelir. Onlar da mala ve ömre haris olmaktır, buyuruldu. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu ümmetin evveli yakin ve zühd sayesinde kurtuldu. Sonu da cimrilik ve tuli emel sebebiyle helak olacaktır, buyurmuştur. İsa aleyhisselam ihtiyar bir demircinin karşısında oturdu ve Allah'ım, bunun tuli emel arzusunu kes, diye dua etti. Demircinin işi hemen bıraktığını ve tezgahın üzerindeki işinin yarım kaldığını görünce, ya Rabbi, bunun emelini arttır, diye dua etti. Adam da tekrar çekici elini alıp işe başladı. İsa aleyhisselam ihtiyar demirciye, önce işi bıraktın, sonra tekrar başladın. Bunun sebebi nedir, diye sordu.

İhtiyar, bir ara artık ihtiyarladın. Daha ne kadar çalışacaksın? Artık işi bırak diye hatırımdan geçti ve işi bıraktım. Sonra, canım, yaşadığın müddetçe yemeğe ihtiyacın var. Böyle durmakla olmaz diye düşündüm ve yeniden işe başladım, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde, emellerinizi kısaltın, ölümünüzü gözünüzün önüne getirin ve Allahü Teala'dan hakkıyla haya edin, buyurdu. Resulullah duasında, Allah'ım, ahirete engel olan dünyadan, ölümün hayrına mani olan hayattan ve amelin hayrını men eden emelden sana sığınırım, derlerdi. Mitraf, ecelimin zamanını bilseydim, aklımın başımdan gideceğinden korkardım. Fakat Allahü Teala lütfetti, bunu gizledi ve bize gafletini verdi. Eğer gaflet olmasaydı, hiç kimse bir işine bakamazdı, dedi. Hasan, gaflet ve emel, Adem oğulları için iki büyük nimettir. Eğer bunlar olmasaydı, Müslümanlar sokaklarda yürüyemez hale gelirlerdi, demiştir. Süfyan-ı Sevri, öğrendiğime göre insan ahmak olarak yaratılmıştır. Eğer ahmak olmayıp her şeyi inceden inceye düşünebilseydi, hiç kimse geçimi için çalışamazdı, dedi. Ebu Said bin Abdurrahman, dünya mamuriyetini adamlarının ahmaklığına medyondur, dedi. Selman-ı Farisi radıyallahu anh, üç şey beni hayrete düşürdü ve hatta güldürdü. Bunlar, ölüm kendisini yakalamak üzere olduğu halde dünyalık peşinde olan, unutulmadığı halde kendisi gaflette bulunan, Rabbisi kendisinden razı olup olmadığını bilmediği halde ağız dolusu gülenlerdir. Üç şey de beni üzdü ve ağlattı. Bunlar da Resulullah ve onun mensubu gibi dostların ayrılığı, kıyametin dehşeti, cennet veya cehenneme gitme düşüncesidir, buyurdu. Zatın birisi de, Zürare'yi ölümünden sonra rüyamda gördüm ve kendisine hangi amel sizin için daha faydalı olmuştur diye sordum. O da tevekkül ve kısa emeldir, dedi. Süfyan-ı Sevri, zahitlik kaba kumaş ve sof giymek değildir. Zahitlik uzun emelleri atmaktır, dedi. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh, ölüm boynunuza asılı, dünya ise ardınızda dürülmektedir, dedi. Davud-u Tâi, eğer bir ay müddetle yaşamayı umsam, büyük bir iş yapmış sayılırım. Nasıl bunu umayım ki, her gün insanların başına gelen felaketleri görmekteyim, dedi. Hikaye edildiğine göre, Şakik-i Belhi, hocası Ebu Haşim er-Rummani'yi ziyarete gitti. Hocası cebini kabarık görünce, cebinde ne var, diye sordu. O da, dostlarımdan birisi bana bir miktar yardımda bulundu ve orucunu bunlarla açmanı arzu ederim, dedi. Bunun üzerine hocası, demek ki sen akşama kadar yaşayacağını hatırından geçirebiliyorsun. O halde ben seninle artık konuşmam, dedi ve kapıyı üzerime kapayarak içeri girdi, dedi. Abdullah bin Sümeyt babasının şöyle dediğini anlattı. Ey sıhhatine aldanan, sapasağlam bir insanın düşüp öldüğünü hiç görmedin mi? Ey ömrünün uzunluğuna aldanan, vakti gelmeden kimsenin öldüğünü hiç gördün mü? Eğer sen ömür boyu bunu düşünsen, geçmiş zevklerini unuturdun. Sıhhatine ve
uzun boylu yaşamana mı aldanıyorsun? Ölümünden emin mi oldun? Yoksa ölüm meleğine mi aldırış etmiyorsun? İyi bil ki ölüm meleği geldiği vakit onu servet ve adamlarından hiç kimse önleyemez. Ölüm anının gam, gussa, keder, hasret ve nedamet olduğunu bilmiyor musun? Sonra ölüm ötesi için çalışan kula Allah rahmet etsin. Allah o kula rahmet etsin ki ölüm gelip çatmadan önce kendine bakmış ve hazırlanmıştır, dedi. Ebu Zekeriya et-Teymi'yi anlatıyor. Süleyman bin Abdülmelik ile Mescid-i Haram'da bulunuyorduk. Birisi içerisi oyulmuş ve yazılmış bir taş getirdi ve yazıyı okuyacak adam aradı. Vehb bin Münebbih geldi ve yazıyı şöyle okudu. Ey Adem oğlu, ömründen ne kadar kaldığını bilseydin, dünyadan yüz çevirir ve biraz daha fazla amel etmeye gayret ederdin. Hırsını azaltırdın. Halbuki ölüm yarın sana gelecek, sürçmelerine seni pişman edecek, varlığından ve adamlarından seni sıyıracak. Artık ne dünya adamı olacak, ne de ahiretin için bir şey yapabileceksin. O halde hasret ve nedamet gelmeden ahiretin için çalış. Bu yazıyı dinleyen Süleyman bin Abdülmelik hüngür hüngür ağladı. Kamka bin Hakim de, 30 yıldır ölüm için hazırlanmaktayım. Eğer ölüm şimdi kapıma gelse, şu veya bu işim var diye tehirini istemem, demiştir. Süfyan-ı Sevri diyor, Küfe mescidinde bir ihtiyar ile karşılaştım. İhtiyar, 30 yıldır burada ölümümü beklemekteyim. Şayet şu anda ölüm kapıma gelse, ona bir şey emretmem ve bir şeyden de onu men etmem. Benim kimsede bir şeyim olmadığı gibi, kimsenin de bende bir şeyi yoktur, dedi. Abdullah bin Salebe, belki de sarılacağın kefen dokunmuştur. Sen ise hala gülüp duruyorsun, demiştir. Rivayet edildiğine göre, Maruf-u Kerhi, kâmet etti ve Muhammed bin Ebi Sevbe'ye, geç namazı kıldır, dedi. Muhammed, ben size bu namazı kıldırırsam, ikinci namaz vaktine erişemem, ölürüm, dedi. Bunun üzerine Maruf-u Kerhi, demek sen o vakte yetişeceğini düşünebiliyorsun. Bu gibi uzun emellerden Allah'a sığınırım. Zira tûl-i emel, insanı iyi amelden alıkor, dedi. Ömer bin Abdülaziz bir hutbesinde, üzerinde yaşadığınız bu dünya devamlı kalacağınız bir yer değildir. Allahü Teala onun yok olmasına hükmetmiş ve üzerinde yaşayanların buradan göç etmelerini takdir etmiştir. Nice sağlam mamureler var ki yakında harabeye döneceklerdir. Nice aldanmış İkamet sahipleri var ki yakında göç edeceklerdir. İyilik yapınız ki en güzel şekilde buradan Allah'a göç edesiniz. Azığınızı alın. Azığın hayırlısı takvadır. Dünya bir bulut gölgesi gibidir. Tez geçer. Adem oğulları birbirini çekememekle uğraşıp dururken o çeker gider. Allahü Teala da kaderiyle insanı davet eder ve onun eserlerini mahveder. Mevcut olanlar gider, yenileri gelir ve yeniden işe başlarlar. Dünyanın kârı zararına muadil değildir. Onun neşesi az, üzüntüsü çoktur, dedi. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh hutbesinde, nerede o parlak yüzler? Nerede o gençliğine mağrur olanlar? Nerede o kaleler inşa eden hükümdarlar? Nerede savaş alanlarında zaferden zafere koşan kumandanlar? Zaman
onları yok etti. Nihayet mezarın karanlığına karıştılar. Acele kurtuluşa koşun, dedi. Uzun ve kısa kuruntularda insanların dereceleri. 1. İnsanların bir kısmı devamlı olarak dünyada kalmayı ister ve arzu eder. Nitekim Bakara suresi 96. ayetinde Allahü Teala, sen Yahudi ve müşrikleri dünya hayatı üzerine insanların en harisi bulursun. Bu müşriklerden bazısı 1000 sene yaşamayı arzu eder. Halbuki yaşamak onu azaptan uzaklaştıracak değildir. Allah onların ne yaptığını görmektedir ve görücüdür, buyurdu. 2. Bir kısmı da ihtiyarlayıncaya ve en çok yaşayan insanlar kadar yaşamayı ister. Bu da dünyayı çok seven bir insandır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yaşlı adam yaşlılığı sebebiyle boyun kemikleri birbirinden ayrılsa da dünyayı arama sevgisinde gençtir. Müttekiler müstesna, bunlar ise azdır, buyurdu. 3. İnsanların bir kısmı da bir yıl daha yaşamak ister ve bu bakımdan daha ilerisi için meşgul olmaz. Çünkü gelecekte sağ kalacağını düşünmez. Ve adam kış için yazın, yaz için de kışın hazırlanır. Bir yıllık nafakayı sağladı mı, artık ilerisini düşünmeden ibadetiyle meşgul olur. Bir kısmı da bir kış veya bir yaz yaşayacağını düşünür. Bunun için kışta ise yazlık, yazda ise kışlık nafaka telaşında olmaz. 4. İnsanların bir kısmı bulunduğu saatten ileri geçeceğini düşünmez. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Abdullah, sabahladığın vakit akşama çıkacağını, akşamladığın vakitte sabaha çıkacağını düşünme, buyurmuştur. 5. İnsanların bir kısmı da bir saat dahi yaşayabileceğini düşünmez. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yakın mesafede su varken belki ona ulaşamam diyerek teyemmüm etmiştir. 6. Bir kısmı da öldüm, ölüyorum diye ölümü iki kaşı arasında bulundurandır. Muaz bin Cebel'den radıyallahu anh gelen şu rivayet bu gibiler hakkındadır. Resulullah kendisine imanın hakikati nedir diye sordular. Muaz, attığım bir adımdan sonra ikinci adımı atacağımı ümit etmememdir, dedi. Ameli tehir afeti. Şurası iyi bilinmelidir ki, bir adamın başka bir yerde iki kardeşi olsa, birisinin yarın, diğer kardeşin ise en az bir ay sonra geleceğini bilse, elbette ki bir ay sonra gelecek için değil, yarın gelecek olan kardeşi için hazırlık yapar. Bunun gibi ölümün daha bir yıl sonra geleceğini tahmin eden, bir yıl daha müddet var diyerek ölüm için hazırlanmaz da ameli tehir eder. Bu doğru değildir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden her birinizin dünyadan beklediği ya azdırıcı zenginlik veya unutturucu yoksulluk yahut ifsad edici hastalık veyahut da bağlayıcı ihtiyarlık. Deccal veya kıyamet ise tez gelir, buyurmuştur. İbn Abbas'ın radıyallahu anhuma rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adama nasihat ederken 5 şeyden önce 5 şeyi fırsat ve ganimet bil. İhtiyarlık gelmeden gençliğini, hastalık gelmeden sıhhatini, yoksulluk gelmeden zenginliğini, meşguliyet gelmeden rahatlığını ve ölüm gelmeden hayatını ganimet bil, buyurdu.
Yine Resulullah sallallahu

aşkındır. İyi bil ki Allah'ın metaı cennettir buyurdu. Yine Resulullah, birinci defa sure üflemek zamanı geldi. Onu ikinci defa üflemek takip edecektir. Ölüm de bütün ağırlığı ile gelmiştir buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ashabının gaflete daldıklarını anladığı an onların arasına girer ve yüksek sesle, "Gerçek surette ölüm size gelecek, ya saadetle veya şekavetle sizi yakalayacaktır." buyururdu. Ebu Hüreyre'nin rivayetinde Resulullah, "Ben bir korkutucuyum, ölüm sizi yakalayacak, varacağınız yerde kıyamettir." buyurdu. İbn Ömer radıyallahu anhuma anlatıyor. Bir gün güneşin hurma dallarına yükseldiği ve batmaya yöneldiği sırada çıka gelen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bugünkü güne nispetle akşama ne kadar vakit kaldıysa, dünya gününe nispetle kıyamete de o kadar vakit kalmıştır." buyurdu. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Dünya yukarıdan aşağı yırtılıp sonundaki bir dikiş ile birbirine tutan bir elbise gibidir. O dikiş de neredeyse kopmak üzeredir." buyurdu. Cabir radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbesinde kıyametten bahsettiği vakit adeta bir orduyu korkuturcasına yanakları kızarır ve sesini yükseltirdi. Yine bir defa aynı eda içinde, "Aranızda sabahladım ve akşamladım. Benimle kıyamet arasında orta parmakla şahadet parmağını göstererek bunların arasındaki mesafe farkı gibi mesafe kaldı." buyurdu. İbn Mesud'un radıyallahu anh rivayetinde Resulullah, En'am suresi 125. ayetinin baş tarafını okudu ki manası şudur: Allahü Teala kime hidayet etmeyi dilerse İslam'a onun göğsünü açar, gönlüne genişlik verir. Bunun bir belirtisi var mı diye soranlara, evet, aldatıcı dünyadan uzaklaşmak, ebedi olan ahirete yönelmek ve gelmeden önce ölüm için hazırlanmaktır buyurdu. Mülk suresi 2. ayetinde, hanginizin daha iyi iş işlediğini belirtmek için ölümü ve dirimi yaratan O'dur. Ayet-i Celilesinin tefsirinde, hanginiz daha çok ölümü anar, hanginiz daha çok onun için hazırlanır ve hanginiz daha çok ondan korkar demiştir. Huzeyfe radıyallahu anh diyor ki, her akşam ve sabah bir münadi, "Yolculuk var, yolculuk!" diye seslenir. Nitekim Müddessir suresinin 35, 36, 37. ayetlerinde, "Muhakkak o cehennem büyük belalardan biridir. Gocundurmak için insanları içinizden hayırda ileri gitmek yahut geri kalmak isteyenleri" buyuruldu. Gocundurmak için insanları içinizden hayırda ileri gitmek yahut geri kalmak isteyenleri buyuruldu. Beni Temim'in azatlılarından Süheym diyor ki, Amir bin Abdullah'ın yanına gitmiştim. Namaz kılıyordu. Oturdum. Acele ile namazını bitirdi ve "Çabuk ihtiyacını söyle. Çünkü benim acele işim var." dedi. Ben de "Hayrola, acelen nedir?" dedim. Bana "Azrail aleyhisselamı bekliyorum." dedi. Benim işimi bitirir bitirmez tekrar namaza başladı. Birisi Davud-u Tâi'ye bir hadis-i şeriften sordu. Davud, "Beni bırak. Ben canımın bir an önce çıkmasıyla meşgulüm." dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh, "Her şeyde teenni makbul, yalnız ahiret amelinde acele makbuldür." dedi. Münzir,
Malik bin Dinar kendi kendine 60 defa

yazıklar olsun, kendine gel deyip dururken saklı bir yerde kendisini dinliyordum dedi. Hasan vaaz-ı nasihatinde acele edin, zira nefesleriniz bir defa kesildi mi bir daha sizi Allah'a yaklaştıracak amelleri işleyemezsiniz. Allahü Teala o kimseye rahmet etsin ki günahlarını hatırlayıp saydıktan sonra kendisi için ağlamıştır dedi ve Meryem suresi 84. ayetini okudu ki manası şudur. Bu itibarla aleyhlerine azap istemekte acele etme. Çünkü biz onların ecel günlerini sayıyoruz. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh bu hususta o derece cehdü gayret gösterirdi ki dost ve ahbapları kendine biraz acısan diye tavsiyede bulunurlardı. O da atlar koştuğu vakit son noktaya gelince nasıl bütün imkanlarını kullanırsa, ben de son noktaya geldiğimden bütün imkanlarımı kullanmak mecburiyetindeyim dedi ve bu hal üzerine vefat etti. Bu zat hanımına azığını hazırla, cehennemin üzerinden geçilecek bir vasıta yoktur derdi. Hazreti Ali radıyallahu anh minberde Allah'ın kulları, gücünüz yettiği kadar korunun, Allah'ın himayesine girin ve Allah'tan korkun. Sayha ile ayrılan insanlar gibi olun ve biliniz ki dünya bir mesken değil. Onu değiştirin, ölüm için hazırlanın. O sizi gölgelemiş bulunmaktadır. Ne yazık ki dünya sizi kendine çekti, yolunuzu kesti. Noksanlığının sonu bir an ve yıkılması bir saat meselesi olan bu dünya, kendisinde az durulmaya ve fazla meyil verilmemeye layıktır. Bir gelen ya kurtuluşla veya şakilikle gelecektir. En üstün hazırlığa hak kazanmıştır. Allah katında müttaki, kendi kendine öğüt verip tövbesini takdim eden ve şehvetine galip olandır. Zira ölüm anı kendisinden saklanmıştır. Kuruntuları kendisini aldatmakta, şeytan yanından ayrılmamakta, ileride tövbe edersin diye kendisini kandırmakta ve irtikab etmesi için isyanı kendisine süslemektedir. Böylece kuruntuları kendisini bastırır ve bulunduğu halinden habersiz kalır. Şurası da bir gerçek ki, sizinle cennet veya cehennem arasında ölümden başka bir şey yoktur. Ömrü kendi aleyhinde delil olacak gaflet sahiplerine yazıklar olsun. Allahü Teala bizi ve sizi nimet kendisini azdırmayan, isyanı kendisini Allah'a itaatten alıkoymayan, öldükten sonra hasret ve nedamet duymayan kullarından eylesin. O duaları işitir ve onlara icabet eder. Hayırlar onun elindedir ve o dilediği gibi tasarruf eder buyurdu. Allahü Teala Hadid suresi 14. ayetinde münafıklar müminlere şöyle bağırırlar. Bizler sizinle beraber değil miydik? Müminler evet bizimle beraberdiniz. Fakat siz kendinizi nifaka düşürüp helak ettiniz. Müminlere felaket beklediniz. Şüphelendiniz ve uzun ömür hülyası sizi aldattı. Ta Allah'ın emri gelinceye kadar. Bir de Allah'a karşı sizi aldatıcı şeytan aldattı buyurdu. Bu ayet-i celilenin tefsirinde nefsinizi şehvet ve zevklerle aldattınız. İleride tövbe ederim diye beklettiniz. Şüphe ettiniz ölüm gelinceye kadar ve böylece şeytan sizi aldattı denilmiştir. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh sabredin, dişinizi sıkın. Bunlar az günlerdir. Siz bekletilen bir kafilesiniz. Umulur ki sizden biriniz davete icabet eder, gider
ve hiç de geriye dönüp bakmaz. Yanınızda bulunan sermayenin iyisiyle gidiniz, dedi. İbn Mesud radıyallahu anh, sizden sabaha çıkan herkes misafirdir. Elinde bulunan da emanettir. Yolcu yoluna devam edecek, ödünç olarak aldığı şeyleri de sahibine teslim edecektir, demiştir. Ebu Ubeydetül Baci diyor ki, ölüm döşeğine yatan Hasan-ı Basri'nin yanına gitmiştik. Bizi hoşbeş ettikten, Allah'ın selamı, cennet ve cemaliyle dua ettikten sonra, sabreder, tasdik eder ve takva sahibi olursanız, o zaman bu dünya açık ve güzel bir sahadır. Allah size rahmet etsin. Bu söylediğim bir kulağınızdan girip öbüründen çıkmasın. Zira Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem görenler bilirler ki o akşam sabah yolculuk için hazırlanıyordu. Bunun üzerine taş üstüne taş ve kamış üstüne kamış koymamıştır. Fakat onun için bir alem yükseltildi ve o da ona doğru yükselmeye çalıştı. Acele edin, kurtuluş yoluna gelin. Nerede duracaksınız? Kâbe'nin Rabbine yemin olsun ki sizin gelişinizle gidişiniz bir gibidir. Allahü Teala o kula rahmet etsin ki geçimini en idareli şekilde temin etmiş, günahlarına ağlamış, ikaptan uzaklaşmış, Allahü Teala'nın rahmetine yönelmiş ve ölünceye kadar bu halini devam ettirmiştir, dedi. Asım el-Ahval de Fudayl Rakkaşi'den sormuştum. O da bana, ey adam, insanların çokluğu sana kendini unutturmasın. Çünkü sen kendinden sorumlusun. Gelecek olan sanadır, onlara değil. Şuraya buraya giderim diyerek günlerini heder etme. Çünkü her şey aleyhinde muhafaza ediliyor. Geçmiş günahlarını yok edecek, yeni bir iyilik yapmaktan daha güzel bir şeyin var olduğunu sanma, demiştir.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

0: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.
1: Ey zamandan, mekandan münezzeh olan, yoktan var eden, bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman huzuruna geldim, Ya Rahim huzuruna geldim, Ya Kerim huzuruna geldim, sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim, boynumu bük

0: affeyle.
1: Topuğunu affeyle.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tamdır. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Biz sana kitabı hak olarak indirdik ki, insanlar arasında Allah'ın sana öğrettikleriyle hüküm veresin. Sakın hainlerin savunucusu olma. Sen çağrıya devam et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heva ve heveslerine uyma ve şöyle de: ben Allah'ın indirdiği her kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz sizedir. Bizimle sizin aranızda tartışılacak bir şey yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüş de ancak O'nadır. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tevbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O yaptıklarınızı hakkıyla görür. Onlar yalanı çok dinleyen, çokça haram yiyenlerdir. Eğer sana gelirlerse, ister aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirecek olursan, sana asla hiçbir zarar veremezler. Eğer hükmedecek olursan, aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah, adil davrananları sever. Andolsun, biz elçilerimizi açık mucizelerle gönderdik ve beraberlerinde kitabı ve mizanı indirdik ki insanlar adaleti yerine getirsinler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azapla müjdele. De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde yüzlerinizi O'na doğrultun. Dini Allah'a has kılarak O'na ibadet edin. Sizi başlangıçta yarattığı gibi yine O'na döneceksiniz. Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine dahi olsa, Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir de olsalar, adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Öyleyse adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız veya şahitlikten çekinirseniz, bilin ki şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haber.

0: kadardır. Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz, sakın sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adil olun. Bu, takvaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt verir. Allah sizi din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere iyilik etmekten, onlara adil davranmaktan men etmez. Şüphesiz Allah adil davrananları sever. Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir. Onlar şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir. Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse onu etraflıca araştırın. Yoksa bilmeden bir kavme kötülükte bulunursunuz da sonra işlediklerinize pişman olursunuz. Hakkı batıla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin. Boşanan kadınlar iddetlerinin sonuna varınca onları güzelce tutun yahut onlardan güzelce ayrılın. İçinizden iki adil kimseyi şahit tutun. Şahitliği Allah için dosdoğru yapın. İşte bununla Allah'a ve ahiret gününe inanan kimselere öğüt verilmektedir. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu açar. Gerçeği sürekli ters yüz eden, günaha düşkün olan herkesin vay haline. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın. Doğru teraziyle tartın. Bu daha hayırlı, sonuç bakımından daha güzeldir. Birbirinizin mallarını haksızlıkla yemeyin ve bile bile günahla insanların mallarından bir bölümünü yemeniz için onları hakimlere aktarmayın. İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rızayla yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Hiçbir şeyden habersiz, namus sahibi mümin kadınlara zina suçu atanlar, dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Ve onlar için büyük bir azap vardır. Şahitliği gizlemeyin. Kim şahitliği gizlerse, şüphesiz onun kalbi günahkârdır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. Kim bir hata işler veya bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz iftira etmiş, apaçık bir günah yüklenmiş olur. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah bununla size ne güzel öğüt vermektedir. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Sadakallahülazim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi... Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Ya varis.
3: Varis sensin. Varissin ki yitirdiklerim sana emanet. Benden sonraya kalanlar sana kalır.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. Yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Kullarım beni sana soracak olursa, muhakkak ki ben onlara pek yakınım. Bana dua ettiği zaman, dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulsunlar. İnsanlardan, ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver diyenler vardır. Bunların ahirette bir nasibi yoktur. Onlardan öylesi de vardır ki, Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru der. İşte bunların kazandıklarına karşılık nasipleri vardır. Allah hesabı çabuk görendir. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler ve derler ki, Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin. Bizi ateşin azabından koru. Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır. Rabbini içinden yalvararak ve korkarak yüksek olmayan bir sesle sabah akşam an, gafillerden olma. Cehennem ehli oldukları açıkça kendilerine belli olduktan sonra, yakınları da olsalar, Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de müminlere. Allah'ı bırakıp da sana fayda veya zarar vermeyecek şeylere tapma. Eğer bunu yaparsan, o takdirde sen mutlaka zalimlerden olursun. Gerçek dua ancak O'na yapılır. Ondan başka dua ettikleri ise kendilerinin hiçbir isteklerini karşılayamazlar. Onların durumu tıpkı ağzına gelsin diye avuçlarını suya uzatan kimse gibidir. Oysa su ona gelmez. İşte kafirlerin duası öyle boşa gider. İnsan hayra dua eder gibi şerre de dua eder. İnsan çok acelecidir. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki, Rabbim, tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı. De ki, ister Allah diye yakarın, ister Rahman diye yakarın. Hangisiyle yakarırsanız yakarın, en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini yükseltme, kısma da, ikisi ortası bir yol tut. Hiçbir şey hakkında ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah dilerse inşallah yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini zikret ve de ki, umulur ki Rabbim beni bundan daha yakın bir başarıya yöneltip iletir. Sabah akşam Rablerine O'nun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme. De ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Siz yalanladınız. Öyleyse azap yakanızı bırakmayacak. Sakın Allah'la

başka bir ilaha yalvarma. Sonra azaba uğratılanlardan olursun. Onlar yataklarından kalkarlar, korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de hayır için harcarlar. Rabbiniz şöyle buyurdu: "Bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir." Allah, iman edip salih ameller işleyenlerin dualarına karşılık verir. Lütfundan onlara fazlasını da verir. Kafirler içinse çetin bir azap vardır. Bağışlanma dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni gökle yerin genişliği kadar olan Allah'a ve Resulüne inananlar için hazırlanmış cennete yarışırcasına koşun. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Duada nankörlükle ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. İnsana bir sıkıntı dokununca, gerek yanüstü yatarken, gerek otururken, gerekse ayaktayken bize dua eder. Ama biz onun bu sıkıntısını ondan kaldırdık mı, sanki kendisine dokunan bir sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi geçer gider. İşte o haddi aşanlara yapmakta oldukları şeyler böylece süslenmiş, hoş gösterilmiştir. Size ulaşan her nimet Allah'tandır. Sonra size bir sıkıntı ve zarar dokunduğu zaman yalnız ona yalvarır yakarırsınız. Sonra sizden o sıkıntıyı giderince bir de bakarsınız içinizden bir kısmı Rablerine ortak koşmakta. Gemiye bindikleri zaman dini Allah'a has kılarak ona dua ederler. Onları kurtarıp karaya çıkardığı zamansa bir de bakarsın ki Allah'a ortak koşuyorlar. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine yönelerek ona dua ederler. Sonra Allah onlara kendi tarafından bir rahmet tattırınca da bir bakarsın ki içlerinden bir grup Rablerine ortak koşuyorlar. İnsan hayır, mal, mülk, genişlik istemekten usanmaz. Fakat başına bir kötülük gelince umutsuzluğa düşer, yıkılır. İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona yalvarır. Sonra kendi tarafından ona bir nimet verdiği zaman daha önce ona yalvardığını unutur ve Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koşar. De ki, küfrünle az bir süre yaşayıp geçin. Şüphesiz sen cehennemliklerdensin. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirir ve yan çizer. Başına bir kötülük gelince de yalvarmaya koyulur. Kur'an'dan dua örnekleri. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Rabbimiz, bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tevbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri en çok kabul edensin, çok merhametli olansın. Rabbimiz, unuttuklarımızdan veya yanıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Rabbimiz, kendisine güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize taşıtma.

Bizi affet, bizi bağışla, bizi esirge. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Onlar, Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir. De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz kılarsın. Dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla kadirsin. Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin. Bir zaman İmran'ın karısı, "Rabbim, karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere adadım. Benden kabul et. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin," demişti. Onu doğurunca, "Rabbim, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilirken, erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu kovulmuş şeytandan senin korumana bırakıyorum," dedi. Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu bölmeye her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. "Meryem, bu sana nereden geldi?" dediğinde o da, "Bu Allah katından. Çünkü Allah dilediğine hesapsız rızık verir," dedi. Orada Zekeriya Rabbine dua etti. "Rabbim, bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin," dedi. "Rabbimiz, senin indirdiğine iman ettik ve peygambere uyduk. Artık bizi şahitlerle birlikte yaz." Onların sözleri ancak, "Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve yolunda ayaklarımızı sağlam tut. Kafir topluma karşı bize yardım et," demekten ibaretti. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik. Hemen iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla. De ki, Rabbim, bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en iyisisin. Onlar, "Ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle," derler. "Ey Rabbim, bana bir hikmet.
hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni naim cennetinin varislerinden eyle. Kullarının diriltilecekleri gün beni utandırma. Ey Rabbim! Beni bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat. Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgiyicisin, çok merhametlisin. Bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih amel işlememi bana ilham et. Neslimi de salih kimseler yap. Şüphesiz ben sana döndüm. Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım.

0: Okunan ayetler sırasıyla Bakara suresi 45, Bakara suresi 152-153, Bakara suresi 186, Bakara suresi 200-202 ayetler arası, Ali İmran suresi 191, Araf suresi 55-56, Araf suresi 180, Araf suresi 205, Tevbe suresi 113, Yunus suresi 106, Ra'd suresi 14, İsra suresi 11, İsra suresi 23-24, İsra suresi 110, Kehf suresi 23-24, Kehf suresi 28, Furkan suresi 77, Şuara suresi 213, Secde suresi 16, Mü'min suresi 60, Şura suresi 26, Nuh suresi 11, Hadid suresi 21, Yunus suresi 12, Nahl suresi 53-54, Ankebut suresi 65, Rum suresi 33, Zümer suresi 8, Fussilet suresi 49, Fussilet suresi 51, Fatiha suresi 5-7, Bakara suresi 128, Bakara suresi 286, Ali İmran suresi 8, Ali İmran suresi 16-17, Ali İmran suresi 26-27, Ali İmran suresi 35-38, Ali İmran suresi 53, Ali İmran suresi 147, Ali İmran suresi 193-194, İbrahim suresi 40-41, Mü'minun suresi 118, Furkan suresi 74, Şuara suresi 83-84-85-87, Neml suresi 19, Haşr suresi 10, Ahkaf suresi 15.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz. Ya
2: Allah ya Ber. Ya Ber.
3: Ber olmasan sen kimse kimseye iyilik edemez. İyi ki iyilik edip yarattın iyiliği. İyilik edip var ettin beni. İyilik edip varlığımı bilir ettin beni. İyilik edip varlığını bilenlerden ettin beni. İyilik edip yakınlığında tuttun beni. İyilik edip sonsuzluğa aday eyledin beni. İyilik edip iyilik etmeyi sevdirdin bana.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 10. Cüz. Okuyan İshak Danış.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 10. Cüz. Okuyan İshak Danış.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Hasret sınırları zorlar sevda seninde. Hep seni arıyorum zorunlu sürgünde. Özlem duygularım düğümlendi gönlümde. Beklenen sen, özlenen sensin ya Resulallah. Simgen güldür, sensin peygamber Resul. Bitmedi bekleyiş, bu acaba kaçıncı fasıl? Her şey bahane, esas özlenen sensin asıl. Beklenen sen, özlenen sensin ya Resulallah.

Rahim sensin ki beni yokluğun ürpertisinden aldın. Beni unutulmuşluğun karanlığından çekip aldın. Rahmetinin kucağında teselli ettin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukun azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ney? Allah'ım diyecek. Eğer sen

0: şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: ...91.8... gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, sahabe nesli dediğimiz o peygamber mektebinin güzide talebeleri birkaç farklı açıdan ele alınıp değer ve kıymet olarak vasıfları ortaya konabilir. Ben bugünkü derste içimden gelen bir şey şu şekliyle bir başlangıç yaparak başlamak istiyorum. Onlar hayatları boyunca güzel bir hayatın peşinde değil, güzel bir ölümün peşinde koştular. Sahabe dediğiniz zaman karşısına bunu yazarsanız isabet kaydedersiniz. Çünkü onları az bir şey tanıdığınız zaman bu sözlerin ne demek olduğunu daha iyi anlıyorsunuz. Rahatlarından, imkanlarından, ellerindeki birçok nimetten, hele hele Medine'de yaşamanın o güzel mutluluğundan bu şekliyle vazgeçtiler. Kolay mı Allah aşkına, bizim yaşımız biraz kemale erince köyde ölmenin hesabını yapıyoruz. Biraz yaşımız ilerleyince yorulduk artık. Gidelim Medine'ye, hiç değilse ömrümüzün sonunu peygamber şehrinde geçirelim diye bir ızdırabın altında iniyoruz. Ama gelin o insanlığın en haslarına, en güzellerine, en kamil iman sahibi olan o güzellere, bizim hayatımız, bedenimiz varsın Medine'den mahrum olsun, varsın Kabe'ye de uzak olalım, ama yüzleri, ama gönülleri Medine'den ve Kabe'den uzak olanlara, oraları yaklaştıralım diyerek kendilerini feda ettiler. Mesele budur. Keşke bir anlayabilsek, rahattan vazgeçmeyene kadar da Risalet davasının ve Peygamber Mektebi'nin talebesi olmayacağımızı bir anlasak, bazı şeyler bizim dünyamızda da çok farklı bir biçimde oturacak. Allah bunu bize lütfetsin. Küçüklüğümüze rağmen bize bunu inşallah versin de bu manada bizim de kulluk adına ortaya koyduğumuz amellerimizde bir kalite olsun. Kalite olmasının en güzel yollarından birisi de nedir biliyor musunuz aziz kardeşlerim? Akıbet endişesini hiçbir zaman aklımızdan ve zihnimizden çıkarmamızdır. Ödümüzü koparmalı o. Yarın hesap var. Allah'a yaptıklarımızın, yapmadıklarımızın, yapmamız gerekirken ihmal ettiklerimizin hesabını vereceğiz. Bu akıbet korkusu böyle bizim yüreğimize gelip oturmalı ve her an bizi meşgul etmeli ki bir yönüyle hayatlarımızda ahiret endeksli, ahiret eksenli bir hayat ortaya çıkmış olsun. Bediüzzaman'ın gözde talebelerinden birisidir biliyorsunuz Zübeyir abi. Bir gün artık nasıl bir halse, üstadım diyor, ahir zamanda imanımı kurtaramama endişesinden dolayı çok korkuyorum. O sahneye şahit olanlar diyorlar ki herhalde üstad şimdi diyecek ki korkma, şu var bu var, moral verecek. Ama kameti de ona uygun olduğu için Zübeyir abiye söylenen söz, ne korkması,

tir titre. Ancak titrersen sen akıbetini kurtarabilirsin. Bu bir ufuk meselesidir. Titreyenlerin kazanabilecekleri bir şeydir. İnşallah biz de her an o manada bir ızdırabın altında inleyelim ki akıbetimiz hayır olsun. Hayır olan o akıbetimiz inşallah, hayır olacak olan o akıbetimiz öncesindeki hayatlarımızı da bereketlendirmiş olsun. Bugün kardeşlik ahlakına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kaldığımız yer biraz işin ahlakıyla alakalı kısımlardı. Ama bugün farklı bir konu gibi gözükse de aslında kardeşlik ahlakının çok yakın bir bağlantısı olan ırkçılık meselesini, asabiyet meselesini yine Peygamber Mektebi'nin ışığında ele alacağız. Hatırlarsanız önceki derslerde size onar madde verdim, onar kavram. Kardeşlik ahlakında neler olmamalı ve neler olmalı. O onar maddenin ilklerini size hatırlatmak istiyorum. Neydi onlar? Kardeşlik ahlakında tarafgirlik olmamalı, takva olmalı. Tam da bugünkü meseleyle alakadar bir şey. Tarafgirlik olmamalı ama takva olmalı. Taraf olmamalı değil, bir yerlere ait olmama adına bir şey değil. Mecburen bir yerlere ait olacağız. Ait olmasak zaten başka bir dert bizi saracak. Ama bulunduğumuz yerleri İslam cemaatlerinden bir cemaat olarak algıladığımızda bir problem yok. Kendimizi İslam olarak algıladığımızda, tek İslam cemaati olarak algıladığımızda problem var. Onun için ne olursa olsun, bu ister bir cemaat, vakıf, şeyh, hoca, mektep, mezhep neyse bunlardan biri olsun. İster bu cinsiyet olsun, biz asabiyet deyince meseleyi sadece ırk boyutuna indirgiyoruz, öyle değil. Mesela erkeğin üstün olduğunu düşünmesi bile bir ırkçılıktır, bir asabiyettir. Kendine ait olmayan bir şeyin üzerinden bir yönüyle üstünlük taslaması işte asabiyet dediğimiz meselenin konusudur. Cinsiyetin üzerinden ya da yaş üzerinden, mesela yaş biraz kemale ermiştir, kendinden aşağıda olan herkese başka bir gözle bakması, sen bilmezsin, sen çocuksun, ağzın süt kokuyor deyip yukarıdan bakarak bir şekliyle yaşının üzerinden bir üstünlük taslaması ile ahir, bunları uzatabilirsiniz. Neyse, bunlar tarafgirlik adına bir şeye eğer bürünmüşse oradan biz asabiyetten bahsederiz. Ve bugün biz böyle bir adımın ya da böyle bir hastalığın şeytani bir hastalık olduğunu öğreneceğiz. Bundan korunma yollarını, tedbirlerini inşallah Peygamber Mektebi'nden dilimizin döndüğünce anlamaya çalışacağız. Size iki tane hutbeden iki pasaj aktarmak istiyorum. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin biliyorsunuz son veda haccındaki veda hutbesi ya da hutbeleri demek daha doğrudur. O birkaç hutbedir de biz onu birleştirdiğimiz için tek hutbe gibi okuruz. Veda hutbelerinden bir de biraz daha öncesinden bir örnek vermek istiyorum. Tam da bugün anlamaya çalışacağımız bu meselelerle alakadar bir konu. Biliyorsunuz Aleyhissalatü vesselam Efendimiz veda haccı sırasında Mina'da, Müzdelife'de, Arafat'ta karşısında duran yüz binleri aşkın insanlara bazen ashabi, ashabım diyerek, bazen ya eyyühennas, ey insanlar diyerek bazı mesajlar verdi. Emin olun veda hutbeleri dediğimiz o peygamberin son dönemine ait olan o miras, o nebevi tereke şu anda hak edildiği şekliyle Müslümanlar tarafından anlaşıldığı kanaatinde değilim. Kelime kelime, cümle cümle ele alınmalı ve bir yönüyle nübüvvet yürüyüşünün hulasası olan artık o güzel mektebin, o güzel yürüyüşün son faslı olan 23 yıllık sürecin de en önemli meselelerin nazara verildiği bir nebevi hitabe olarak karşımızda duruyor o miras. Bir de şöyle anlayın meseleyi, Aleyhissalatü vesselam Efendimiz birçok şey söylemiş. Vefatına 80 küsür gün var. O günlere ait de

bir hitabede bulunacak. En önemli ve sonraki süreçlerde de, yani istikbalde de önemini yitirmeyecek çok mühim meselelere dikkat çekerek bir yönüyle o hutbesini emanet edecek ümmetine ve insanlığa. Biz o meseleye şöyle bir baktığımız zaman 10 tane temel mesele, temel mesaj görürüz veda hutbesinde. Başka da vardır ama özellikle biz biraz daha meseleyi kendi bugün işleyeceğimiz konuyla sınırlı tuttuğumuz zaman, insan onuruyla mesela sınırlı tuttuğumuz zaman bu tespiti yapabiliriz. Nedir bu 10 tane mesele? Birincisi, insana onur kazandıran en önemli şeyin kulluk olduğu gerçeği. Veda hutbesi bize bu mesajı verir. İkincisi, insan onurunu zedeleyen asabiyetin yerilmesi, ki konumuz o zaten. Üçüncüsü, canın, malın, namusun mukaddesliği. Bunun da aslında ırkçılıkla ve asabiyetle de alakası var ama doğrudan ikinci madde olduğu için buna değinmeyeceğiz. Dördüncüsü, kadınların haklarının gözetilmesi. 14 asır önce söylenen bir hutbe ve bugünün meselelerine nasıl ışık tuttuğuna dair sizler zihinlerinize bunları çağrıştırın. Beşincisi, haksız kazancın önlenmesi ve faiz yasağının hatırlatılması. Ne kadar önemliyse Allah Resulü aleyhissalatü vesselam orada da bunu hatırlatıyor. Altıncısı, kan davalarının sonlandırılması. Yedincisi, suçun şahsiliği. Sekizincisi, tüm haklara riayet edilmesi. Dokuzuncusu, insanın kendi nefsine hürmet etmesi. Onuncusu, hakikatin ve iyiliğin temsil ve tebliğ edilmesi. Söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunları. Sonra diyor ki, ey insanlar, yarın beni sizden soracaklar. Yani görevimi yaptım mı? Size gerçekten tebliğ ettim mi? Bunun için Allah da bana soracak. En başta ne dedim? Akıbet endişesi. Var mıymış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de? Hem de nasıl? Yarın beni sizden soracaklar. Ne diyeceksiniz ben size sorulduğum zaman? Ashab-ı kiram efendilerimiz hep bir ağızdan şehadet ederiz ki Allah'ın dinini tebliğ ettin, görevini hakkıyla yaptın, bize nasihat ve vasiyette bulundun dediler. Şöyle bir kaldırdı sağ elini sallallahu aleyhi ve sellem havaya. Sonra şöyle ashabını işaret ederek onların üzerine doğru indirdi. Ve üç kez şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab dedi. Eğer varsa bizim şehadetimizin Allah katında bir makbuliyeti, biz de 14 asır sonra şahidiz değil mi? Bize de tebliğ etti, bize de nasihatta bulundu, bize de iki cihanın saadetini elde edebileceğimiz yolları gösterdi. Biz ona şahidiz de inşallah o bize şahit olur. Onun şahit vasfı var ve inşallah o hesap defterleri açıldığı zaman eğer o şahit vasfıyla bizi karşılayacaksa bizim için düğün bayramdır ki bütün temennimiz de onu elde etmektir. Allah ondan bir an olsun bizi geri koymasın. O 10 maddenin ikincisi, insan onurunu zedeleyen asabiyetin yerilmesi. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde binlerce sahabisine hitaben? Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem de topraktan yaratılmıştır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın araba, beyazın siyaha, siyahın beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece takvadadır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle beyan ediyor. Neymiş üstünlük, neredeymiş? Sadece takvadaymış. Şimdi bu veda haccı sırasında söylenen bu sözler zihninizin bir köşesinde dursun. Oradan ben sizi 5 ya da 6 yıl öncesine getireyim. 5 ya da 6 yıl öncesi diyoruz. Dolayısıyla hicretin ya 5. ya 6. yılı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mescid-i Nebevi'de minberinde yine karşısındaki cemaate, o güzel cemaate hutbe irad ediyor. Ama nasıl ediyor? Sinirlenmiş, kıpkırmızı kesilmiş. Şu mübarek alnındaki gadaplandığı zaman bir işaret olan o damar şişmiş.
boncuk boncuk da

0: ter böyle dökülüyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den. Ve bu halde Efendimiz bir şeyler söylüyor karşısındaki o cemaate. Ne diyor? Ey insanlar, sizin Rabbiniz birdir. Babanız ve anneniz de birdir. Arapçılık ne babanızda vardır ne de annenizde. O sadece sizin verdiğiniz ve boş kuruntularla övündüğünüz şeylerden ibarettir. Arap'ın Arap olmayanlardan üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece Allah'a iman ve itaattedir. Allah'a iman ve itaat edenler hep birlikte üstündürler. Niçin? İman ettikleri için. Bunu herkes böyle bilmeli ve aranızda kavme dayalı, bir ırka dayalı ayrımcılığı sokmamalısınız.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
11: Radyo Hedef.
12: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.
13: Ya Gaffar.
14: Gaffar sensin. Sen Gaffarsın ki bağışlaman için bahane gerekmez. Senin kapından eli boş dönülmez. Günahın kirlerinden rahmet denizin asla asla asla kirlenmez. Pişmanlığın ateşiyle yanan bu yürekler hiç tesellisiz kalmaz.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Şimdi bunları söylerken buralarda bir genç var. Adı Muaz İbni Cebel. Birinin boğazından şöyle tutmuş. Ne yapayım ya Resulallah bu Allah'ın düşmanını diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da diyor ki bırak onu, cehenneme kadar yolu var. Demek ki bir şey var ortada ki Efendimiz hem kızmış hem hutbe irad etmek zorunda kalmış. Hem bu sözleri söylemiş hem de arkasından bırak onu cehenneme kadar yolu var diyerek birinin cehennemlik olduğunu nübüvvet kurumunun ona verdiği bir yetkiyle, Allah'ın ona verdiği o bilgiyle bunu dile getirmiş. Nedir mesele? Mesele şu. Medine'nin tescilli münafıklarından birisi var. Kays İbni Mutata. Bu adam fitne merkezi gibi çalışıyor. Ne yaparım da Müslümanları birbirine düşürürüm. Ensar muhacir arasına fitne sokmaya çalışıyor, pek muvaffak olamıyor. Bir müddet sonra Ensar'ın içerisinde Evs ve Hazreç arasına fitne sokmaya çalışıyor, bakıyor o da olmuyor. Fitne ararken, münafığın işi budur zaten, münafık işi gücü fitne arar ama bir zemin bulur ve orada bir boşluk yakalamaya çalışır. Bir boşluk yakaladığı zaman kafasındaki senaryoyu koyar ortaya. Bugün de öyle, o gün de öyleydi. Arıyor cemaate, ne yapsam da birbirlerini ölümüne seven ve kenetlenen bu cemaati birbirine düşürsem. Muhacir Ensar olmadı, Evs Hazreç de olmadı. Bir fırsat yakalıyor. Bir de bakıyor ki Medineli gençler hepsi Arap, oturmuşlar, etraflarını sarmışlar Selman'ın, İranlı Farslı, Habeşli Bilal'in, bir de Süheyb-i Rumi'nin, Rum diyarından gelen Süheyb'in. Üçü de Arap değil. Üçünün etrafını sarmışlar. Onlardan bir şeyler duymak istiyorlar. Onlar anlatıyor, onlar da dinliyorlar ve Medine'nin gençleri hayran hayran, kendi ırklarından olmayan ama aynı iman davasına gönül verdikleri o kardeşlerini dinliyorlar. İşte Kays diyor ki fırsat bu fırsat. Varıyor yanlarına, bir selam veriyor, alıyor millet selamını. Sonra şöyle bir şey söylüyor. Evs ve Hazreç peygambere hizmet eden Araplardandır. Ama şu Habeşli Bilal, şu Rum memleketinden gelme Süheyb, şu Farslı olan Selman, bunlar Arap değiller ki. Nasıl oluyor da Arap olmayan bu yabancılar Araplarla aynı mecliste bir şekilde eşit olarak bir araya geliyorlar ve onlar bizim Arap gençlerimizden ihtiram görüyorlar. Burada bir sıkıntı yok mu? Olması gereken bu mu diyerek o anda yüreğinde, aklında beslediği fitneyi ortaya koyuyor. Muaz İbni Cebel yaşı 25 bile değil. Başkaları da var orada. Ama o bambaşka birisi. Bir aslan gibi bir anda kalkıyor. İki eliyle Kays'ın yakasından tutuyor. Ey Allah'ın düşmanı diyor. Sen bu sözleri nasıl söylersin? Şaşırıyor Kays çünkü hiç böyle bir tepki görmüyor. Sen nasıl bu sözleri söylersin de bizim aramıza fitne sokarsın? İşte bugün eğer birileri bizim aramıza fitne sokuyorsa Muaz'ın ellerinin olmamasından dolayıdır. Ah o fitnecilerin yakasına yapışacak Muaz'lar olsa, onların elleri olsa onlar yapamayacaklar ve bizi birbirimize düşüremeyecekler. Ama birileri bizi fofluyor, bizim de hoşumuza gidiyor. Bir tarafı ihmal ediyoruz. Bir tarafa farklı şeyler söylüyor, bir tarafa düşman ediyor. Bir tarafın hassasiyetlerini kaşıyor, bir tarafın üzerine getiriyor. Ve böylece ümmetin farklılığı, zenginlik olması gerekirken tefrikanın ne yazık ki malzemesi oluyor. Ve düşman da bizim tefrikamızın üzerine gelip tahtını ve sarayını koruyor. Bilmem buna katılır mısınız, katılmaz mısınız? Ama inanın ki öyle benim aziz kardeşlerim. Bugün düşmanın gücü bizatihi onun gücünden kaynaklanmıyor. Biz dostların zafiyetinden kaynaklanıyor. Biz birbirimize düştüğümüz için böyle. Onlar uzaktan bizi bu manada kumanda ediyorlar. İstedikleri yönlere sevk ediyorlar. Ve artık bizim karşımıza da çıkamayacaklar. Niye o riski alsınlar ki? Niye Hans gelsin? Niye Albert gelsin? Aklını peynir ekmekle mi yesin, yemiş? Adı benim adımla aynı olan, adı senin adınla aynı olan, sakalı olan, namaza gelen, cemaate gelen, konuştuğu zaman mangalda kül bırakmayan, en büyük mücahitliği taslayan ama içten içe İslam'ı ve ümmeti birbirine düşürmeye çalışan adamların eliyle yapacak bunları. 30 senedir böyleydi, bundan sonra da böyle gidecek. Artık düşman kendi kimliğiyle bizim karşımıza çıkmayacak. İşte onların yakasına yapışacak iki çift el lazım. Muaz İbni Cebel gibi yiğit olan ve gerçekten de yapışıp o münafığın yakasına hesap sorabilecek yiğitler lazım ki onların sesi kesilmiş olsun. Ama burada bir şey daha söyleyeyim. O Muaz'ın elleri var ya, o münafığın yakasına yapışan eller. O ellerin kimseyle mideden bir bağlantısı yok. O eller tarlada, bahçede çalıştığı için nasırlaşmış eller. Kimseye eyvallahı olmadığı için yakaya yapışabiliyor. Eğer birilerine eyvallahı olsaydı yakaya yapışamazdı. Ama nasırlaşmış eller ki peygamberin öpücük kondurduğu ellerdir o eller. O eller münafıkların yakalarına yapışıyorlar. Dolayısıyla Muaz İbni Cebel'in o andaki o kameti bize kendi bulunduğu konumun da değer ve kıymeti açısından çok şeyler söylüyor. Yapışıyor ey Allah'ın düşmanı, burada söylediğin sözü Resulullah'ın huzurunda da söyleyeceksin. Çeke çeke adamı götürüyor Allah Resulü'nün huzuruna. Ya Resulallah, bu adam şöyle şöyle söylüyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam münafık olan o Kays'a cevap vermiyor. Efendimiz yine bize bir iş öğretiyor. Hutbeye çıkıyor, irad ediyor söyleyeceğini orada söylüyor. Onu muhatap alarak bir şey söylemiyor. İşte Muaz İbni Cebel hutbe bittikten sonra ya Resulallah ne yapayım bu Allah'ın düşmanı dediği zaman, bırak, cehenneme kadar yolu var. Biz bir olalım da, biz birbirimize kenetlenelim de onların söylediği hiçbir söz bize tesir etmeyecek. Onların gündemleriyle uğraşmaya da gerek yok. Aslında Efendimiz aleyhissalatü vesselamın söylediği budur. Dolayısıyla o anda Kays'a söylenen o söz, Muaz'ın tavrı, Efendimizin o hutbesi, 5 sene sonra ya da 6 sene sonra veda hutbesinde söylenen o sözler, ırkçılık dediğimiz, asabiyet dediğimiz şeytan hastalığının ne demek olduğunu anlamamız gereken örnekler. İnşallah bizler de anlayanlardan oluruz. Eğer anlarsak, bizi bugün bölmeye çalışan Türk diye, Kürt diye, Arap diye, Çerkez diye, Laz diye farklı farklı asabiyetlerle, farklı farklı aidiyetlerle bölmeye çalışanlara karşı bizim de söyleyecek veya da ortaya koyacağımız bir tepki olur. Zaten asr-ı saadetle bizim işimiz niçin? Onları anlayıp o ne büyük insanlar, ne güzel yapmışlar, ne güzel davranmışlar demek değil ki. Sabaha kadar onları övsek onlara ne faydası var? Asıl bizim derdimiz onların yaşadığı ve ortaya koydukları o tavırla da Allah'ı kendilerinden razı, peygamberi de kendilerinden memnun ettikleri o tavırların aynısını bugünün dünyasına da oluşturabilmek, bugünün dünyasına da taşıyabilmek. Eğer bunu yaparsak asr-ı saadet bizim de asr-ı saadetimiz olur. Yaşadığımız şu felaket çağını inşallah asr-ı saadete dönüştürme adına bize de bir katkı sağlamış olur. Asr-ı saadetten bir örnek daha vermek istiyorum size. Durmuyor düşman. O gün de durmuyor, bugün de durmuyor. Şas İbni Kays isimli yaşlı bir Yahudi var. Adam fitne merkezi, aynen Kays gibi. Ama adamı tanıdıkları için Müslümanlar onlara karşı tedbirli. Bu sefer ne yapıyor? Bakın aynı film, aynı senaryo. Kendisi değil, başkalarını maşa olarak kullanıyor. Başkalarını sahaya sürüyor, o kendisi sahnenin gerisinde. Bakıyor ki Es ve Hazreç'in gençleri o birkaç sene önce, çok değil 5-10 sene önce, birbirlerinin babaları birbirlerini öldürmüş olan o gençler baba katilleriyle beraber oturuyorlar Mescid-i Nebevi'de. Bu As Savaşı, en son savaş 617'de oluyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın gelişine birkaç yıl var Medine'ye. Böyle bir zeminde olan o savaşta birkaç sahabi efendimizin babası da orada vefat ediyor. Mesela onlardan bir tanesidir Zeyd bin Sabit'in babası, Sabit İbni Dahhak, son bu As Savaşı'nda vefat etmiştir. Böyle babaları da öldürülmüş olanlar, onlar da var ama onlar hepsini unutmuşlar. Ortak bir davaları var, ortak bir sevdaları var. İslam, başka da bir şey yok. Bunu yaptıkları zaman düşman çıldırıyor. Şahs diyor ki ne yapsak da bunları birbirine düşürsek. Bir tane genç birisini buluyor. Artık kimse, diyor ki git sen onların yaşındasın, onların arasında otur. Hiç kendini dışarıdan biriymiş gibi gösterme. Onlar konuşsunlar, sen de konuşmalarına dahil ol. Ama ne zaman ki böyle meclisin havası onların lehine doğru gittiği zaman bu asa ait bir tablo aç. De ki ne savaştı? O savaşta Evs şöyle yaptı, Hazreç böyle yaptı. Bir iki tane de şiir öğretiyor o Yahudi ona. O şiirleri de oku. Evs'i öv, bazı şahısları öne çıkar. Hazreç'i yerin dibine batır. Derken bir gerginlik oluştur ve birbirlerine düşür. Kur'an'ın övdüğü sahabi cemaatinden bahsediyoruz. Aziz kardeşlerim dikkat edin. Ama fitne böyle bir şey. Eğer siz ona kapıyı açtınız mı, Medine'de olsanız, sahabi olsanız, peygamber de sizinle beraber olsa yine de o kapıdan o fitne gelip size yakanıza yapışabilir. Geliyor o Yahudi genç, oturuyor Müslümanların arasına, tam da denildiği gibi yapıyor. Konuşuyor, bir anda gerginleşiyor ortalık. Gencecik o Müslümanlar birbirleriyle yaka paça oluyorlar. İş daha da ileri bir noktaya geliyor. Tartışmalar büyüyor ve diyorlar ki tamam, madem öyle Harre denilen bir yer var, çıkalım oraya ve tekrardan babalarımızın öcünü birbirimizden alalım. Ve Medine'ye haber gönderiyorlar. Evs'ten kim varsa, Hazreç'ten kim varsa biz bir dövüş yapacağız, bir mücadelemiz var. Bize katılmak isteyenler gelsin. Bir anda bir kalabalık oluşuyor ve o Harre mıntıkasında insanlar birikiyor. Birikiyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam haberdar oluyor. Yanına ensarın ve muhacirin biraz yaşlı olanlarını alıp gidiyor. Yine orada niye uyudunuz? Şimdi bizim öyle bir kolaylığımız da var. Kendi kusurumuzu konuşmuyoruz. Ah bu Yahudi, ah bu şey deyip faturayı hemen onlara kesip kurtulacağımızı zannediyoruz. Öyle bir şey yok. Bakın Allah Resulü onu demiyor. Ah bu Yahudiler niye bir daha fitne soktura demiyor. Zaten onun işi o. O onu yapacak. O onu yapacak da sen sana düşeni yapıyor musun? Sen ona bak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam orada da onlara bir hitabede bulunuyor. Ey Müslümanlar, ben sizin aranızdayken hala siz cahiliye davası mı güdüyorsunuz? Allah-u Teala sizi İslamiyet ile şereflendirdikten sonra yine cahiliye devrine mi dönmek istiyorsunuz? Siz cahiliyet halindeyken Allah-u Teala sizin aranızı, yani kalplerinizi telif etti. Cahiliyet davası ile eski haliniz olan küfre dönmek mi istiyorsunuz? Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, takvaya davet ediyor. Allah'tan korkun ve bu yaptıklarınızdan vazgeçip tevbe edin. Daha aleyhissalatü vesselam Efendimizin sözü bitmeden o biraz önce birbirlerine karşı kışkırtılan gençler bir daha sarılıyor, kardeşliğe bir daha dönüyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam birçok şeyi öğretiyor bize. O günkü fitne damarı da bize birçok şeyi öğretiyor. Biz nereden neyi alacağımıza bakmamız lazım ki bugünkü fitne ateşinin de üzerine su serpme noktasında biz bir şey yapmış olalım. Yoksa düşmanın işi bu. Yahudi bunu yapacak, münafık bunu yapacak. Sonuna kadar bu işi kaşıyarak bir yönüyle ümmeti birbirine düşürmeye devam edecekler. Bizim ümmetimiz koca bir ümmet. 1,5 milyarı aşkın, 1 milyar 700 milyon diyoruz. Hani bizde bir ifade var ya, 72 millet. Ne 72 millet? Belki 720 milletiz. zenginiz, zenginliğimiz var, dillerimiz ayrı, renklerimiz ayrı, ırklarımız ayrı, kabilelerimiz ayrı, renklerimiz ayrı olduğu gibi bazı kültürel anlamda zenginliklerimiz var. Var da var. Şöyle bir hac manzarasına baktığınız zaman onu görüyorsunuz. Eğer biz bu zenginliklerimizi gerçekten Allah'ın birer ikramı olarak anlamayıp da birbirimize üstünlük aracı olarak kullanmaya başlarsak, işte münafığın, Yahudinin beklediği o tuzağa düşmüş oluruz. Biz birbirimizi böyle sevmek zorundayız. Birbirimizi böyle kabul etmek zorundayız. Birbirimizin ayrılıklarını taarruf için, tanışmak için bir ikram-ı ilahi olarak görmek zorundayız. Böyle görmeyip de kendimize düşmanlık malzemesi olarak anlarsak, zaten düşman bunun için ellerini sıvıştırıyor, bunu bekliyor. Ne dedik bugünkü dersimizin başlığına? Şeytani bir hastalık, ırkçılık. Şeytanın da ayağını kaydıran bu değil miydi Allah aşkına? Ne dedi Hazreti Adem'in yaratılış meselesinden sonra? Ben ona secde etmem. O benden alçak, ben ondan üstünüm. Sen onu topraktan yarattın, Cenab-ı Hakk'a söylüyor. Beni ise ateşten yarattın. Ben ondan üstünüm. Üstün olduğum şekliyle niye ona secde edecekmişim diyor. Neymiş aslında ırkçılık, bilmiyorum, anlayabiliyor muyuz? Kazancımız ya da seçimimiz olmayan şeylerden dolayı övünmek. İşte Allah'ı gadaplandıran da bu. Allah bize sormadı ki bizi yaratırken hangi milletten olmak istersin, hangi kabileden, hangi kavimden olmak istersin, dilin ne olsun? Ana babamızı seçmedik, hiçbirini biz seçmedik. Peki seçmediğimiz ve kendi kazancımızla da elde etmediğimiz bir şeyden dolayı övünme hakkını nereden alıyoruz? Övünme hakkını gördüğümüz an şeytanın düştüğü o tuzağa düşmüş oluyoruz. Allah korusun. Allah bize verdi bu ikram-ı ilahiyi. Biz bir nimet olarak görüp o nimetin şükrünü eda etmenin yollarını aramalıyız. Eğer övünme adına, diyelim ki Arabı Türk'e, Türk'ü Kürt'e, Laz'ı Çerkez'e, neyse artık farklı bir biçimde takdim etmeye, farklı bir biçimde üstünlük adına bir şeyler konuşmaya başladığın an, işte orada şeytanın düştüğü, o yanlışa düştüğün noktasında her zaman için hatırında canlı bir şey kalmalı. Bakın Medine ikliminden yine nasıl bir şey okuyoruz. Sad bin Ebi Vakkas, aşere-i mübeşşereden başımızın tacı. Selman-ı Farisi, Fars, İranlı. Ehli Beyt'ten Selman minna Ehli Beyt'i demiş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Aralarında bir tartışma oluyor Sad bin Ebi Vakkas'la Selman-ı Farisi'nin. Tartışma biraz ilerleyince tahkir etme amaçlı Sad bin Ebi Vakkas, söyle bakayım nesebini diyor. Nesebin ne ki sen bu sözleri bana karşı konuşuyorsun o anlamda. Selman-ı Farisi biraz mahzun, nesebim yok, benim nesebim İslam. Ben Selman İbni İslam'ım. Selman İslam'ın oğludur. İslam'ın oğlu Selman olarak senin karşındayım diyor. O meclisi terk ediyor. Tabii o konuşulanlar Hazreti Ömer'in kulağına gidiyor. Hazreti Ömer topluyor cemaati ve şöyle bir hutbe irade ediyor. Aynen peygamber sünneti. Bütün Kureyşliler bilir ki babam Hattab cahiliye döneminde onların en şereflileriydi. Durum böyleyken ben yine de İslam oğlu Selman'ın kardeşi İslam oğlu Ömer'im. Ben Ömer İbni Hattab değilim. İslam oğlu Selman'ın kardeşi İslam oğlu Ömer'im. Kendini cahiliye dönemindeki 9 atasına nispet eden kişinin, yani onlarla övünen birinin onların önün onuncusu olarak cehennemlik olabileceğini unutmayın. Peygamber mektebinden konuşuyor. Sad bin Ebi Vakkas yaptığı yanlışı anlamıştır. Tir tir titriyecektir o da. Anında, o anda Selman'ın gönlünü alacak ve bir daha da böyle bir yanlışa kapı açmayacaktır. Bu manada üstünlüğün olmayacağını hiçbir şekliyle, hiçbir şeye, ne aidiyete, ne ırka, ne cinsiyete, ne yaşa,

hiçbirine karşı bir üstünlük olmayacağını aslında Hazreti Ömer peygamber mektebinden öğrendiği şekliyle onlara yansıtıyor. Onlar da gereğini yerine getirerek bu manada bir şeyler söylüyor. Niçin? Çünkü Ömer'i yetiştiren o Medine iklimi bunun için o kadar çok şey söylemiş ki. Onlardan bir tanesini daha paylaşmak istiyorum size. İranlı olan sahabe efendilerimiz epey vardır. Biz sadece Selman-ı Farisi'yi biliyoruz. Ben o konuda bir araştırma yapmıştım ama nihayete ermediği için şimdi söylemeyeyim size ama 15'e yakın Fars olan sahabe efendimiz var. Onlardan bir tanesi Ebu Ukbe el-Farisi. Bunun asıl ismi bu sahabe efendimizin Rüşeyd. Biz Ebu Ukbe künyesiyle biliyoruz onu. Ensardan Cebir İbni Atik'in kölesiyken İslam'la şerefleniyor, iman ediyor. Selman-ı Farisi gibi Fars kökenli olmasına rağmen peygamber mektebinin gözde talebelerinden biri oluyor. Hicretin 3. yılı Uhud, o da Uhud'a katılanlardan, Uhud'un ashabından birisi. Elinde kılıç, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanı başında karşısında duran Mekke müşriklerine karşı mücadele veriyor. Bir tane müşrik çıkıyor karşısına, onunla savaşırken bir darbe indiriyor, indirirken de al diyor, bu sana Farisi delikanlıdan hediyedir. Bir tane daha indiriyor, al diyor, bu sana Farisi delikanlıdan bir hediyedir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle bir ortamda müdahale ediyor o söze. Dikkat buyurun aziz kardeşlerim, savaş, yer Uhud, karşıda Mekke müşrikleri var. Dur ya Resulallah dur, döndükten sonra çekersin bir kenara, orada söylersin. Yok, mesele çok mühim bir mesele. Oradan söylenecek ki 14 asır sonra ta bizim dünyamıza kadar gelsin o söz. Ey Ebu Ukbe diyor, Farisi gençten hediye diyeceğine vururken al bu sana Ensardan bir hediye olsun desen daha iyi olmaz mı? Hemen anlıyor hatasını ve ondan sonra dilinde hep odur. Al bu sana Ensardan bir gençten deyip mücadelesini devam ettiriyor. Ne söyledi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Övünmek yok. Asla. Biz ki Osmanlı'nın torunlarıyız. Ne oldu? Sen sonrasına bak. Sen Osmanlı'nın torunu olarak hilafete ihanet ettin. Hilafeti sen düşürdün elden. Ve Osmanlı'nın torunu olarak yaptıkların ortada. Şimdi atalarla övünmenin bana bir faydası yok. Sen bugünü söyle. Biz ki şöyle bir Necip milletiz. Ondan sonra bir sürü söz, bir sürü söz ama işin bir tarafında bir yerleri tahrik eden, bir yerlere zarar veren, ümmetin bir olmasına da engel olabilecek sözler. İşte sallallahu aleyhi ve sellem aslında Ebu Ukbe el-Farisi'nin nazarında Uhud'un o meydanında söylediği orayla değil, ensar olmanla övün derken de bunu söylüyor. Dolayısıyla şeytani bir hastalık olan ırkçılık, övünme yok. Peki gelelim bu tarafa. Yerinme var mı? Yerinme de yok. Biz yerinirsek de sünnete ve bulunduğumuz konuma aykırı davranmış oluruz. Şimdi toplumsal baskıdan mıdır? Bazı şeylerin tam olarak oluşmamasından mıdır? Nedir? Bakıyorsunuz bir kardeşimiz Kürt. Yıllarca söylemiyor Kürt olduğunu. Korkuyor. Söylersem başıma bir iş mi gelir? Mardinlidir, Siirtlidir, şuralıdır, buralıdır. Hemen tanışırken Kürt olmadığını beyan ediyor. Diyor ki ben Arabım. Çünkü nazara onu vermek istiyor. Bunu hep söyleyende suç olarak aramayın. Demek ki etrafta böyle bir problem var. Bir insanın kimliğini ortaya koymasından biz rahatsız oluyoruz ki birileri bunu gizliyor. Bingöllüdür, Elazığlıdır. Zaza'nın kim olduğunu bilmez kimse. Kürt olmadığını, Kürtler kık ya, Kürt olmadığını söylememek için ben Zaza'yım diyor. Aslında belki de Kürttür aslı. Niye biz bu noktaya geliyoruz? Yerinme noktasında da problem var. Yerinmek de yok. Allah bizi böyle yarattı. Kimimizin anası bizi büyütürken nenni nenni dedi büyüttü. Kimimizin anası bizi büyütürken lori lori dedi büyüttü. Analarımızı biz seçmedik ki dillerimizde biz seçelim. Bizim elimizde olan bir şey değil ki bundan övünelim ya da yerinelim.

burada bizi birbirimize. Ve biz şimdiye kadar hiç bu kadar birbirimizin karşısına gelmemiştik. Allah yeniden tekrardan şu fitne ateşinin üstüne su döksün de zalimleri güldürmesin inşallah. Ama bize çok iş düşüyor burada. Çok iş düşüyor. Bu manada biz bize düşeni yapmalıyız ki Cenab-ı Hakk'ı bu manada memnun edelim. Onun razı ve memnun olacağı şeyleri yerine getirmiş olalım. Şimdi size işin dengesini de gösterme açısından yine peygamber mektebinden bir söz aktaracağım. Vasile İbni Eska bu aktaracağım sözün bize aktarılmasını sağlayan sahabi efendimiz. O da büyük sahabi efendilerimizden biridir. Pek tanımayız onu ama dedesine nispetle anılır. Asıl babasının ismi Abdullah. Tebuk günlerinde iman ediyor. O günlerde geliyor bir sabah namazı vakti. Sahabenin edebini öğrendik geçen derslerde. Yabancı biri gelince her biri onunla ilgilenir, onu evine götürmeye çalışır. O anda da sallallahu aleyhi ve sellem etrafı sarılmış olarak Vasile'yi görünce gider onun yanına, tanışır onunla. Efendimiz'e iman edeceğini söyler. İman ettikten sonra da biat eder. Biat ederken de şöyle bir cümle kullanır. Ya Resulallah, zoruma gitse bile gücüm yettiğince sana itaat edeceğim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da onun o cümlesinden çok hoşnut olur. Zoruma gitse bile, zorumuza gider. Her şey bizim zorumuza gitmeyecek diye bir şey yok. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Benim getirdiklerime hevalarını ikna ettirmeyen, yani teslim kılmayan kamil manada iman etmiş olamaz. Dolayısıyla bu manada iç dünyamıza ait de bir şeyleri söylüyor ki Vasile İbni Eska Müslüman olduğu o ilk günlerde bunu söylüyor. Müslüman olduğunun hemen birkaç gün arkasından Tebuk'a çıkıyor ordu. O da çıkmak istiyor ama bir şey yok. Ensardan birisi var, Kab bin Ucre. Onunla şöyle bir anlaşma yapıyor. Bana bir binek sağla. Bir de savaşa katılmak için ne lazımsa onları ver. Ganimet olarak ne elde edersem yarı yarıya bölüşelim. Kab kabul eder, böylece katılır. Tebuk ashabından olur. Ganimet de elde eder. Döndükten sonra kardeşinin payını vermek için huzuruna gelir. Ama Kab kabul etmez. Hayırdır. Ben o gün sana bir şey söylemedim ama ben senin sevabının ortağı olmak isterim der. O ganimetten almak istemez. Böyle birisi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan 18 tane hadis rivayet ediyor bize tekrarları hariç. Bir kızı var Füseyle ya da Fesile, iki şekliyle de okunur. Onun naklettiği bir hadis, babasından duyup bize aktardığı bir hadis. İbn-i Mace'de, Ebu Davud'da da geçiyor. Diyor ki babam şöyle dedi. Bir gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselama sormuş ki Vasile İbni Eska. Ya Resulallah, insanın kendi kavmini, kabilesini sevmesi asabiyetçilik, ırkçılık olur mu? Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Hayır olmaz diyor. Soru şu arkasından, Allah ondan ebeden razı olsun. Bak ne güzel sordu da biz öğreniyoruz. Peki ya Resulallah asabiyet nedir? Irkçılık nedir? Bakın Efendimiz ne kadar kısa, net ve gerçekten de hiçbir şekliyle başka bir izaha muhtaç olmayan bir beyanda bulunuyor. Zalim de olsa kendi kavmine arka çıkmandır. Neymiş ırkçılık? Zalim olduğu zaman kendi kavmine arka çıkmandır. Bu bizden, bizim adamımız, bizim kabilemiz, bizim cemaatimiz. Bizim partimiz, bizim hizbimiz, o zaman hiçbir şey görmeyelim. Ört üstünü. O halde karşı tarafın hukuku ne olacak? Ne olacak canım, yapmamız gereken bu. Böyle dediğin zaman işte senin ortaya attığın adım ırkçılık oluyor. Yoksa kendi kabileni sevebildiğin kadar sev. Bundan doğal ne var? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şehirlerin bana en sevgilisi Mekke demedi mi? Sen de sev Konya'yı, sev Erzurum'u, sev Hakkari'yi. Hiçbir beis yok bunda. Ama sen bunu yaparken aynen peygamber terbiyesiyle yap. Şehirlerin en güzelini sev. Allah Resulü de sevdi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam insanlık içerisinde Kureyş'i çok sevdi. Kureyş'in içerisinden Haşim oğullarını çok sevdi. Haşim oğullarının içerisinden Abdülmuttalip oğullarını çok sevdi. Abdülmuttalip oğullarının içerisinden Ehli Beyt'i çok ama çok sevdi. Ama şu sözü de söyledi.
Vallahi kır hırs

hırsızlık yapan kızım Fatma dahi olsa onun elini keserim. İşte bu. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin söylediği bu. Sevebildiğin kadar sev. Ama mesele hak hukuk meselesi ise bu manada hiçbir şey sen göz ardı edemezsin. Burada iki tane dengeyi hiçbir zaman unutmamak lazım. Muhabbet ve adalet dengesi, muhabbet ve ehliyet dengesi. Muhabbet olacak, bunda hiçbir sınır yok. Ama adalet mümkün mertebe gözetilecek, karşı taraftan bizden olmayan, bizim ırkımızdan olmayan, bizim işte aidiyetlerimizden olmayan bir insanın ortaya koyduğu bir şey varsa orada farklı bir hassasiyet olacak. Burada da muhabbet olacak ama ehliyet olacak. Hatırlayacaksın sallallahu aleyhi ve sellemi. Ali dururken Attab İbni Esit gibi Beni Ümeyye'den olan 18 yaşında olan bir delikanlıya Mekke'nin valisi olarak atandığını da unutmayacaksın. Beni Haşim'in bütün adamları sıraya girmişken sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onların hiçbir tanesine devlete ait görevleri vermeyerek benim adamlarım, benim ailem demeden yani ehliyeti gözeterek. Kaldı ki ehliyete baksanız sadece aslında Beni Haşim içerisinde de ehliyetli olmayan yok ama Efendimiz yine ümmete bazı şeyler öğretme açısından bunu yapacak. İşte benim aziz kardeşlerim, bu şeytani hastalığa düşmemek için muhabbet ve adalet, muhabbet ehliyet dengesini hiçbir zaman unutmamamız lazım. Bakın o dengeyi sarsanlar nasıl gülünç bir duruma düşüyorlar. Müseylemetül Kezzab'ı biliyorsunuz değil mi? Peygamberlik iddiasında bulunan yalancı. Öyle dememiz daha doğru. Talha en-Nemiri isimli birisi var onunla aynı kabileden. Müseylime peygamberliğini ilan ettiği zaman Talha onun karşısında. Şimdi bir konuşmasını Taberi'nin tarihinden okuyoruz. Sen Müseyleme misin diyor Talha. Müseylime evet ben Müseylimeyim diyor. Sana ne geliyor? Bana Muhammed'e ne geliyorsa o geliyor diyor. Bana vahiy geliyor. Peki sana vahiy kim getiriyor? Yemame'nin Rahman'ı getiriyor diyor. Talha diyor ki peki sana vahiy gece mi geliyor, gündüz mü geliyor? Bana sadece gece geliyor diyor. Çünkü gündüz gelmez. Gündüz milletin içinde gece kimse yok. Sabah kalkar der ki bana vahiy geldi. Kim ona hesap sorabilir? Ne diyor Talha en-Nemiri biliyor musunuz? Vallahi sen yalancının tekisin. Ama bana daha sevimli gelen de sensin. Rebia onların kabilesi. Vallahi bana Rebia kabilesinin yalancısı, Peygamberimizin kabilesinin adı Mudar. Mudar'ın doğrusundan daha evladır. İşte budur ırkçılık. Budur bile bile hakikatin üstünü örtmek. Budur sırf kendi ailesinin şerefini düşünerek doğruluğa, hakikate tamamen karşı çıkıp böyle bir gülünç duruma düşmek. Allah kimseyi böyle bir duruma düşürmesin. Peki benim aziz kardeşlerim, zaman yine koşuyor, dakikalar. Ben nasıl yetişeceğim onu da bilmiyorum ama bitireceğiz bugün de bu konuyu. Böyle bir hastalığa düçar olsa bir insan, iyileşme yolunu söyleyeceğim birazdan. İyileşmese ne olur? Çok felaket olur. İki şey olur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor bize. Cahiliye ölümü üzere ölür. Ümmeti Muhammed'den olma ayrıcalığını kaçırır. Bu peygamberimizin sözü bizim değil. Cahiliye ölümü üzere ölür. Ümmeti Muhammed'den olma ayrıcalığını kaçırır. Muhammed'den olma bir ayrıcalıktır. O büyük bir şereftir. O şereften mahrum olur. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem Cündüb İbni Abdullah el-Beceli'nin naklettiği o hadiste? Kim asabiyetin savunuculuğunu yaparak veya asabiyete yani ırkçılığa destek vererek yoldan çıkmış bir topluluğun bayrağı altında ölürse onun ölümü cahiliye ehlinin ölümü gibidir. Daha ne desin sallallahu aleyhi ve sellem? Bu Müslim hadisidir. Kim asabiyetin savunuculuğunu yaparak Türkse Türk, Kürtse Kürt, Arapsa Arap fark etmez. Hangi milletten olursa olsun böyle bir ırkın savunuculuğunu yaparak
ırkçılığa destek vererek yoldan çıkmış bir toplum.

0: topluluğun bayrağı altında öldürülürse onun ölümü cahiliye ehlinin ölümü gibidir. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Ya ümmeti Muhammed'den olma ayrıcalığını kaçırmak nasıl? Onu da Cübeyr İbni Mutim bize naklediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 3 kere leyse minna diyor. Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık davası uğruna savaşan bizden değildir. Irkçılık davası uğruna ölen bizden değildir. Bizden değildir de neredendir? Ümmeti Muhammed'den değildir. Neredense oradandır artık. O ümmeti Muhammed'den olma ayrıcalığını kaçırmıştır. Dolayısıyla bu şeytan hastalığı, bu bulaştı mı insana, vardırdığı nokta burasıdır. Sadece dünyevi anlamda ümmetin birliğine, vahdetine engel olan şeyler değil, insanın akıbetiyle de alakadar bir şeydir. Dolayısıyla biz bunu düşündüğümüz zaman bizim bundan da ödümüz korkmalı. Kullandığımız kelimelere dikkat etmeliyiz. 40 düğümü çözüp öyle konuşmalıyız. Bazı şeyleri iyice aklımızda ileri geri getirip ondan sonra söylemeliyiz. Her sözün bir hesabı olduğunu bilmeliyiz. Eğer bizim sözlerimiz bir yönde ümmetin tefrikaya düşmesine sebep olacaksa, onun faturasının çok ağır olduğunu da hiçbir zaman unutmamalıyız. Peki bu hastalıktan nasıl kurtuluruz? O kadar kolay ki. Vallahi o kadar kolay ki. Sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Ve tek bir şeyle bize söylüyor. Başka reçeteleri de var Efendimizin. Ama bu reçetesi hepsine yetecek kadar. Ne diyor biliyor musunuz? Enes bin Malik'in nakli. Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizden biri kendisi için sevip istediğini din kardeşi için de sevip istemedikçe tam iman etmiş, kamil manada iman etmiş olamaz. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Gayet açık. Ne istiyorsun kendine Türk olarak? İste Kürt'e aynısını. Ne istiyorsun Kürt olarak kendine? İste Araba aynısını. Ne istiyorsun Çerkez olarak kendine? İste Romen'e aynısını. Ne istiyorsun Laz olarak kendine? İste Gürcü'ye aynısını. İlacı bu. Bu kadar basit. Sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki karşındaki mümini kendinden ayırma. Kendin için istediğini ona da iste, sen bu hastalıktan kurtulmuş olursun. Allah o hastalıktan bizleri kurtarsın inşallah. Şöyle bir duam etmek geliyor içimden. Diyorum ki ya Rabbi, nasıl ki sen muhacir ile ensarı birbirine kardeş kıldınsa, onların o kadar sıkıntılarını giderdinse, sen bu ümmetin fertlerini de aynen muhacir ensar gibi birbirine kardeş eyle.
1: Amin.
0: Şöyle bir dua etmek geliyor içimden. Allah'ım sen nasıl ki Evs ile Hazreç'i 120 sene süren o savaşların ardından kalplerini birbirine telif edip yakınlaştırıp ısındırarak kardeş kıldınsa bizleri de kardeş eyle.
1: Amin.
0: Vallahi biz kardeş olursak, bir olursak, El Vahid olan Allah'ın o yüce olan isminin gölgesinde gerçekten vahdet edebilirsek. Biliyorsunuz tevhid itikatta vahdettir. Vahdet sosyal hayatta tevhiddir. Eğer biz El Vahid ve El Ahad olan Allah'ın o yüce olan isminin etrafında bir olursak kim bizim önümüzde durabilir ki? Duramadı tarihte. Duramayacaklarını da biliyorlar. Ümmetin bir olduğu zaman nasıl bir potansiyel ortaya koyabileceğini biliyorlar. Bugün İslam'ın dostlarının farkına varmadığı ama İslam'ın düşmanlarının ödünü koparan da bu. Onlar diyorlar ki bir kez olan tarihte bir kez daha olur. Eğer Ensar Muhacir, eğer Evs Hazret kardeşliği yaşanmışsa bunların tarihinde bir kez daha yaşanır. Biz bu kadar yaparsak yapalım. Yine Arabı Türkiye, Kürdü Türkiye, Lazı Çerkez'e düşüremeyiz. Eğer bunlar imanın hatırına derlerse, eğer bunlar kardeşlik hatırına derlerse ve bazı şeyleri sineye çekmeye başlarlarsa o zaman gün bunların günü olur. Günü İslam'ın günü edebilmemiz için böyle bir sorumluluğumuz var. asabiyete ve ırkçılığa ait ne varsa hepsini ayaklar altına

0: alıp kendimiz için istediğimizi mümin kardeşimiz için de isteme ufkuna ve seviyesine varacağımız günlere eriştiğimiz zaman inşallah bu duaların Allah katında icabet gördüğüne hep beraber şahit olacağız. Mevla o manada bizi birbirimize ve birbirimizin dualarına şahit kılsın ve bizi kardeş kılsın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşrı Şerif, Alpcan Çelik, Edirne Tevfikiye Camii İmam Hatibi, Ali İmran Suresi 36 ve 37. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onu doğurunca dedi ki, Rabbim, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilmektedir. Erkek

0: de kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum. İşte ben onu ve soyunu kovulmuş şeytana karşı senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi ona hüsnü kabul gösterdi ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu yere, mabetteki odaya her girdiğinde yanında yeni bir rızık bulur ve "Ey Meryem, bu sana nereden?" diye sorar, o da Allah tarafından cevabını verirdi. Kuşkusuz Allah dilediğine sayısız rızık verir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
0: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, Işıltının Starı.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
2: Radyo Tiyatrosu.

0: Ömer!
1: He? Sen misin gardiyan efendi?
0: Sabahın 3'ü oldu evlat. Neden uyumadın?
1: Uykum kaçtı. Oturup mektup yazayım dedim.
0: Kime yazıyorsun?
1: Benim hanıma.
0: Hanımına mı? Niye ki? Nasıl olsa yarın ziyaret günü, mektupta diyeceklerini yüzüne derdim be oğlum.
1: Haklısın, haklısın da öyle şeyler vardır ki insanın yüzüne karşı söylenemiyor. İşte bu mektupta yazdıklarım da onun.

0: Ardan gardiyan efendi.
1: Neyse, mektubu postayla mı atacaksın?
0: Hayır, avukatıma vereceğim. Eşime o verecek.
1: Avukatın mı verecek?
0: Evet, ölümümden sonra.
1: Sen neler söylüyorsun ya? Aa, dur, şimdi aklıma geldi. Senin bugün mahkemen vardı değil mi? Karara varılacaktı.
0: Evet.
1: Karar ne? Sakın.
0: İdam verdiler.
1: Yapma be. Şimdi üzüldüm Ömer.
0: Boş ver, üzülme. Ne yapalım?
1: Demek idam verdiler ha. Ama hiç belli olmaz. Bakarsın azmazlar. Müebbete çevirirler. Çok oluyor böyle yani.
0: Sonuçta boynumuza idam fermanını astılar ya. Asarlar ya da asmazlar, onu bilmem.
1: Korkma, asmazlar. Görmüyor musun bu hapishanede kaç tane idamlık var? Hangi birini astılar ki? Bakma sen hakimlere. İdamına deyip kalem kırıyorlar ama kimseleri de astıkları yok.
0: Gardiyan efendi, asılma korkusunu yaşamak bile yetiyor insana. İzin verirsen şu mektubu bir an önce bitirmek istiyorum.
1: Acelen ne ki Ömer?
0: Saatin kaç olduğunu haberin var mı?
1: Saat mi? Sabahın 3:30. Neden sordun ki?
0: Unuttun mu gardiyan efendi? Ölüm buraya şafakla birlikte geliyor.
1: Haklısın evlat. Madem öyle, bitir mektubunu. Ben de diğer koğuşları gezeyim. Bu çocuğun bir geldiği günler vardı, bir de şimdiki hali. Çok idamlık gördüm ama bunun değişik bir hali var. Kültürlü olmanın hali başka canım.
0: Nazan, sevgili eşim. Sen bu mektubu okuduğun zaman ben çoktan ahirete göçmüş olacağım. Ölmek herkes için mukadder, biliyorum. Yetiyor insana. Günahlarımı düşünüyorum. Bu düşüncelere çok daha önceleri niçin sahip olmadığıma hayıflanıyorum. Senin yaşayacağın çaresizlikleri düşünüyorum. İki biricik yavrumun boynu bükük, masumane bakışları gözümün önüne geliyor. Bu kadar aşağılara düşmem, bu kadar ızdıraplara sebep olmam, bin idam edilmekten daha çok acı geliyor bana.
2: Şşş, Ömer kardeş.
0: He? Ne oluyor?
2: Benim, Abdurrahman.
0: Hah, korktum birden. Hayrola Abdurrahman Çavuş, uyumadın mı sen?
2: Bir uyuyorum, bir uyanıyorum. İdamdan uykusundan ne olur ki Ömer kardeş? Ha gelip asılar, ha sıcaklar korkusu insanda uyku neyimi bırakıyor.
0: Haklısın Çavuş, haklısın.
2: Sen mektup mu yazıyorsun?
0: Evet.
2: Ya kusura kalma ama sana bir şey soracağım Ömer kardeş.
0: Buyur, sor Çavuş.
2: Sen 4 yıldır yatıyorsun burada değil mi?
0: Oldu o kadar.
2: 2 yıldır da ben yatıyorum seninle birlikte. Dikkat ettim de iyi bir adamsın sen. Okumuş, yazmış, şehirli bir insansın. Kimseye bir kötü söz ettiğini de ne duydum ne gördüm. Hırsızını da seviyorsun, katilini de seviyorsun. Her bir mahpusu seviyorsun. Yani insanları seviyorsun sen.
0: Orada dur Abdurrahman Çavuş, orada dur. Evet, sizleri seviyorum. Belki de kader arkadaşı olduğum için seviyorum ama insanları sevdiğimi söyleyemem.
2: Anlayamadım.
0: Eğer insanların hepsini sevseydim, herkesi sevseydim, 4 yıl önceki o yağmurlu gece elime silah alıp da o kahveyi basmazdım.
2: Kahve basmıştın sen değil mi? Anlatsana şu işi bir daha Ömer kardeş.
0: 12 Eylül öncesiydi. Devletin güçsüz olduğu acı, kanlı, karanlık gecelerden bir geceydi. Dışarıda fırtına ve yağmur vardı.
3: İşte geldik. Kahve şurada.
0: Uf, amma ıslandık ha. Sırılsıklam oldum.
3: Hadi bir an önce işimizi bitirip de gidelim şuradan.
0: İdris, bak ne diyeceğim.
3: Ne var?
0: Ya bu gece yapmasak şu işi.
3: Saçmalama Ömer. Dur bakayım. Bana bak, yoksa korkuyor musun?
0: Ben mi? Yok canım, neden korkayım ki?
3: O zaman lafı bırak da yürü hadi, takip et beni, yürü. İşte bak, geldik.
0: O kahve bu kahve mi?
3: Evet.
0: Peki herkes mi vuracağız?
3: Saçmalama, vuracağımız 3-5 kişi sadece.
0: Peki kim onlar, sen tanıyor musun?
3: Tanıyorum, akşamları hep bu kahveye takılıyorlar. Şimdi bak, dinle. İçeri önce ben gireceğim, tamam mı? Sen hemen arkamda olacaksın. Anlaştık mı? Ben ateşe başlar başlamaz sen de ateşe başlayacaksın.
0: Tamam.
3: Silahın cebinde değil mi?
0: Evet.
3: Aman ha, çıkarman kolay olur bak. Şöyle bir dakika. Tamam hadi.
0: Nerede? Burada mı adamlar?
3: Evet, buradalar. Şu karşı köşede bak. Sobanın başında oturan grup var ya, işte onlar ha. Hadi tam önlerine geldiğimiz zaman basacağız dediği yer. Hadi şimdi takip et beni.
4: Şimdi! Yandım!
5: Aa! Aa! Aa! Aa! Aa!
0: İşte böyle Abdurrahman Çavuş. Takır takır taradık o adamları. Kim olduklarını bilmeden bir heva uğruna vurdum onları.
2: Vay be. Peki kaç kişi öldürdünüz o gece?
0: 4. Ertesi gün gazetelerden öğrenmiştim.
2: Demek hiçbirini de tanımıyordun ha?
0: Yok. Tanımadığım gibi suçları neydi onu da bilmiyorum. Nasıl kandırılmıştık, nasıl beynimiz yıkanmıştı. Kinsiz, öfkesiz, o sebepsiz, o 4 kişiyi nasıl öldürdüm. Bugün bile buna bir cevap bulamıyorum.
2: Of. Şafak sökmeye başladı. Gün ağrıyor kardeş.
0: Evet görüyorum. Koğuşa sızmaya başladı ışınları.
2: Şimdi rahat rahat bir uyku çekebilirim artık. Sen mektup mu yazıyordun demin?
0: Evet.
2: Sana da mani oldum. Kusura kalma.
5: Ben yatıyorum arkadaş. Sen de yat. Bütün gece gözünü kırpmadın.
0: Hep yatıyoruz zaten Abdurrahman Çavuş. Şimdi seher vakti. Ya Rabbi, dağlar, deryalar kadar, hatta onlardan da fazla günahkar olduğumu biliyorum. Bu seher vakti, bu salalar vakti sana el açıyorum. Yüzü kara, kapkara bir kulun olarak el açıyor ve senden affımı istiyorum.
6: Ya oğlan! Gitmem! Ya? Kötü habersiniz beni, gitmem! İmdat!
0: Ne oluyor orada?
6: Yapmayın!
0: Hay Allah, idamlık Ali'ymiş.
6: Affedin! Hayır! Hayır!
0: Ali!
6: İmdat!
0: Ali!
6: Kurtar beni!
0: Uyan hadi, kalk!
6: Efendim.
0: Ali! Hadi Ali.
6: Kalk. Sen misin Ömer kardeş? Ne oldu? Neredeyim ben? Dişim uyandı.
0: Kötü bir rüya görüyordun galiba. Ha?
6: Evet.
0: Çok mu kötüydü Ali kardeş?
6: Kötü olsa yine iyi. Korkunçtu Ömer kardeş, korkunç. Rüyamda aha bu koğuştaymışım. Bir gece gelip beni koğuştan alıp hücreye götürüyorlar. Ben de gitmemek için çırpınıp duruyordum.
0: Sonra?
6: Sizlere bakıyorum. Hiçbir şey yapmıyoruz. Sonra şafak söktüğünde hücreme birileri geliyor. Beni dışarı çıkartıyorlardı. Ben de tabii gitmek istemiyorum. Ama kolumdan sürüp çıkartıyorlar. Yapmayın, etmeyin. Kıymayın bana diyorum ama sonra getiriyorlar beni. Bir de bakıyorum ki Ömer kardeş. Kendimi alnına buluyorum. İşte o zaman bağırmaya başlıyorum.
0: Avuzda ne vardı Ali kardeş?
6: Neden acı vardı Ömer kardeş. Yağlı bir ip bir o yana bir bu yana sallanıp duruyordu. Cellatta ipin ta başındaydı.
0: Neyse, neyse. Hepsi rüyaymış. Geçti işte.
6: Yok, geçti deme. Geçti deme Ömer kardeş. Hayra alamet diye bu rüya. Gör bak. Asacaklar beni. Vallahi asacaklar. Ben asıldıktan sonra Çorumlu Ali dediydi dersin işte.
0: Hadi alt tarafı bir rüya işte. Sonra biliyorsun rüyalar çok kere yanıltır insan Ali kardeş.
6: Ama çoğu zaman da hakikat olur işte. Ölüm korkusu neyse de. En çok ne ağrıma gitti biliyor musun Ömer kardeş?
0: Ne?
6: Sizlerin içinden beni alıp götürmeleri. Hani kurban bayramında koç alırsın ya. Gözüne kestirdiğim birini yakalayıp sürünün içinden çekip alırsın ya. O gitmemek için direnir. Diğerleri de böyle köz köz bağır ya. İşte aynı onun gibi beni de rüyamda böyle sürüyerek alıyorlar. Siz de köz köz bakıyordunuz.
0: Bak Ali kardeş, sen kötü bir rüya gördün. Hepsi bu. Takma kafanı artık buna.
6: Sen okumuş yazmış adamsın Ömer kardeş. De bana, asarlar mı beni ha?
0: Bilmiyorum. Asmazlar herhalde. Sahi neydi senin suçun?
6: 4 kişiyi öldürmek. Karım, kayınpederim, 2 kayınbiraderim. Aslında hak ettim yağlı ilmeği ama şu beklemek yok mu? Çıldırtıyor beni Ömer kardeş.
0: Dur sakin ol. Sakin ol Ali kardeş. Ömrün varsa...
6: Ömrü düşünen kim Ömer kardeş? Ama ölümü beklemek yok mu? Ölümün soğuk nefesini ensende hissetmek. Hayır. Haksızlık bu. Ben haklıydım onları öldürmekle. Öyle değil mi Ömer kardeş? Söylesene.
0: Öldürmek korkunç bir şey Ali kardeş. Korkunç bir şey. Bizim ölümü beklememiz kadar korkunç.
6: Ama hak etmişlerdi ölümü. İstersen dinle de kararı sen ver Ömer kardeş. Sen okumuş adamsın.
0: Benim kararım bir mana ifade etmez ki.
6: Eder. Benim için eder. Vicdanım rahatlar hiç olmazsa. Ama karım için beni haklı da görsen vicdanım rahat etmez.
0: Karınız mı? Suçsuzu demek o.
6: Suçsuzdu Ömer kardeş. O suçsuzdu. Hiçbir suçu yoktu onun.
0: Sakin ol ve anlat hadi. Belki rahatlarsın.
6: Bizim oralar kıraç yerdir. Geçinmek pek kolay olmaz. Ben avradı babasından isteyip aldım ya. Sen Satın aldı say işte.
0: Yani başlık parası verdim.
6: He ya. Sanki mal alır gibi aldım onu babasından. Baba da baba hani. Din nedir, iman nedir tanımaz biri. Birazını peşin vermiş. Kalanı içinde aylık taksitler halinde senetler imzalamıştım.
0: Taksit taksit ödeyeceksin ha?
6: Her hasat sonu azar azar ödeyeceğim. Ne var ki hasat hep kötü. Toprak hep bereketsiz. Bırak bizim avradın başlık senedini ödemek. Yemeğe içmeye para yok.
0: Sonra?
6: Kayınpederle konuştum. Avradı ona teslim edip ben de tuttum Almanya'nın yolunu. Giderken de kayınpedere dedim ki geri dönüp senetleri mark ile ödeyip avradı gerisin geriye alacağım. O da tamam dedi. Söz dedi. Anşa ağlar ben ağlarım.
0: Anşa da kim?
6: Anşa benim avrat. Ağlaştık ayrıldık. Onu babası olacak sahtekara teslim edip gittim Almanya'ya.
0: Sen de gurbetçi oldun ha. Peki ne kadar kaldın Almanya'da?
6: 5 sene Ömer kardeş. Yemedim içmedim giymedim. Hep mark biriktirdim orada. Gittikten 6 ay sonra da kayınpedere azar azar mark göndermeye başladım.
0: Ayşe'nin başlık parasına mahsubem.
6: He ya. Güya ben gönderdikçe o senetleri yırtacaktı. Ben gittim 2 sene hiç dönmedim köye. Hesap ettim gönderdiğim marklarla Anşa'nın senedi ödenmiştir dedim. Sonra da izin alıp köye geldim.
7: Vay hoş gelmişsin Ali.
8: Hoş bulduk baba. Nasılsınız iyi misiniz?
7: Nasılsın iyiyiz işte.
8: Anşa nerede?
7: Nerede olacak tarlada. Birazdan döner.
8: Senetler bir tamam değil mi? Yani hepsini bir bir ödedim. Hiç borcum yoktur sana öyle değil mi?
7: Senetler? Ha şey yani. Tabii canım.
8: Senetleri ne ettin baba?
7: Senetleri ne edeceğim canım? Yırttım attım. Hatırat diye saklayacak değildim ya.
9: Ali!
8: Ayşe!
9: Hoş gelmişsin Ali.
8: Hoş bulduk. Nasılsın iyi misin?
7: Neyse ben kayfaya gidiyorum. Siz karı koca hasretli giderin artık.
6: O geceyi benim kötü evde Anşam'la geçirdim Ömer kardeş. Hasretlik neymiş meğer. Hem acı hem de tatlıymış. Öyle özlemişim ki onu. Benim Anşam hem kadın kokuyordu. Hem de melmeket kokuyordu.
0: Herkes için öyledir hasretlik Ali kardeş.
6: Böylece 10 gün geçti köyde. Ama her buluşmanın bir de ayrılığı olur ya. Anşadan da öyle oldu.
9: Gidiyorsun halim.
6: Gidiyorum Anşam.
9: Birkaç gün daha kalsaydı.
6: Oho, sen Almanya'nın ustasını bilmiyorsun. Bir saat geç git. O saat işten atarlar adamı.
9: Çok kötü ha?
6: Kötü olan sensiz olmak Anşam. Yoksa kötü her yerde var. Bir sen olsaydın yanımda kötüler vız gelirdi bana.
9: Daha çok kalacaksın mı Almanya'da?
6: Kalacağım ya. Babana borcu ödedik. Şimdi ev alalım, tarla alalım, traktör alalım. Sana da bir geleceğim. Bir daha hiç gitmeyeceğim.
9: Bu dediklerini ne kadar zamanda alacağım?
6: 3-4 yılda olur herhalde.
9: Iş anam ne kadar da çokmuş. Yani ben seni şimdi 5 yıl hiç göremeyecek miyim?
6: Yok canım. 2 yılda bir gelirim. Ha bak ne diyeceğim. Bundan böyle artık markları sana göndereceğim tamam mı?
9: Ben ne edeceğim elin gavur parasını?
6: Para biriktikçe önce bizim köyde derenin oradaki Zeynel Emmi'nin tarlasını alırsın. Sonra da ziraate gider eğitimden bir traktör alırsın. He?
9: Başka?
6: Daha para biriktiğinde de şehirde de bir daire satın alırsın. Hepten geri dönünce şehirde yaşarız seninle. He?
9: Peki.
6: Sakın babana verme markları ha. Ne alacaksan ikimiz adına al. Tamam mı?
9: Tamam.
6: Anşam tamam dedi ya. Evdeki hesap çarşıya uymadı Ömer kardeş.
0: Nasıl yani? Bir şey mi oldu?
6: Ben Almanya'dan mark gönderdikçe Anşa dediklerimi bir bir yapmış. Hani tarlayı da, traktörü de, daireyi de almış. Almış. Almış ama ne almışsa hepsini babasının üstüne almış.
0: Deme be Çorumlu.
6: Tabii. Anşa'nın suçu yok. Fuhara cahil bir insan ne bilsin. Babası olacak o sahtekar bütün alınanları kendi adına kaydettirmemiş mi?
0: Peki sen bunu ne zaman öğrendin Ali kardeş?
6: Kesin dönüş yaptığımda tabii.
0: Daha önce uyanamadın mı hiç?
6: Uyanamadım kardeş, uyanamadım. Aklıma ne gelsin ki? Ayşe'ye soruyorum, tamam diye. O da tamam diyor. Gel de inanma.
0: Peki sonra?
6: Sonrası mı? Zaten ne olduysa, başıma ne geldiyse sonrasında geldi Ömer kardeş. Köye geldiğimde bir baktım. Kayınpederim olacak soysuz benim drahtlarımla benim tarlamı sürüyor. Kan beynine fırladı o an.
7: Hey baba! Benim tarlamda ne yapıyorsun ha?
10: Senin tarla mı? Senin tarla hangisi Ali?
7: Üstünde durduğun şu tarla işte.
10: Sen rüya mı görüyorsun oğlum? Bu tarla benim. Hem de kabı gibi topusu var elimde.
7: Behiyat traktör.
10: Traktör mü? O da benim. Sen traktör almış mıydın ki?
0: Ahlaksızlığın da bu kadar yani.
6: Hem de ne ahlaksız. Benim Anşe'ye gönderdiğim mahlarla darlayı da drahtörde kendi üstüne almış. Bu da yetmiyormuş gibi şehirdeki daireye de kendi adına dapulatmış. Ve de kirayı vermemiş mi?
0: Vay alçak vay.
6: Anşe boş ver Ali. Gel çekip gidelim. Hayatımızı başka yerde sürdürelim dedi. Lakin bir kere kafatası mı atmıştı Ömer kardeş. Ertesi günüm dayandım kayınpeder denen rezilin kapısına. İki oğluyla dikildi karşıma. Baba bunlar benim malım. Hepsini geri ver dedim. Ne dese? Senin hiçbir malın yok. Tarlada, traktörde, şehirdeki daireyi de benim deyince...
0: Sen de çektin tabancayı, hepsini vurdun değil mi?
6: Hemen değil Ömer kardeş. Baktım olmuyor. Allah bunların cezalarını verir deyip Allah'a havale ettim önce. Sonra Anşe'ye dedim ki... Üzerinde biraz mark var. Gidelim bir şehre yerleşelim. Almanya'da tornayı öğrendim. Şehirde bir torna atölyesi açarım dedim.
0: Peki Ayşe ne dedi?
6: Ayşe ne desin fukara? Nereye çeksen oraya gidiyor Ömer kardeş. Şehre yerleşme kararı aldık. Ve hemen o gün kayınpedere gittik.
10: Hayrola Ali, ne istiyorsun gene?
6: Biz Ayşe ile göçüyoruz buralardan.
10: Ya nereye ki?
6: Şehre. Orada iş kurup yaşayacağız.
10: Vallahi sen hangi cehenneme gidersen git. Lakin Ayşe'yi götüremezsin. O burada kalacak.
6: Neden? Benim nikahlı karım değil mi? İstediğim yere götürün. Sen karışamazsın.
10: Sen öyle san. Ayşe'nin başlık parası senetlerini ödeyemediğin için avradını hacz ediyorum.
6: Ne? Neler diyorsun sen baba? Almanya'dan her ay sana mark göndermedin mi o senetler için ha?
10: Yo. O da nereden çıktı? Peki şahidin, hani şahidin var mı ha? Senetler hala bende duruyor.
6: Sen ne biçim bir babasın be? Müslüman değil misin sen be? Yaşından başından, sakalından utanmıyor musun sen be?
10: Çok konuşma da çek git buradan hadi.
6: Ayşe'yi almadan hiçbir yere gitmem.
10: Ayşe'yi hacz ettim dedim ya. Hem onu öte köyün muhtarına vereceğim.
6: Vay rezil vay. Ulan sizi öldürmek sevapları ne veriyordur? Ulan rezilliler! Ulan şerefsizler! Orada olup da görecektin Ömer kardeş. İtleri tek tek taradım.
0: Peki ya Ayşe?
6: Ayşe mi? Orada öyle bakıyordu. Korkudan kaskatı kesilmiş bağıramıyordu bile. Benim parabellumda tek bir kurşun kalmıştı Ömer kardeş. O son kurşunu da Ayşe'ye sıktım Ömer kardeş. Zaten en çok da onu öldürdüğüme yarıyorum ya Ömer kardeş.
0: Madem öyle neden öldürdün zavallı kadını? Onun ne suçu vardı?
6: Ayşe gençti. Güzeldi. Görpeydi. Bir de zengindi. Mal mülk sahibiydi Ayşe. Sülalesini temizlemiştim. Ben de mahpusa düşünce ne yapacaktı Ayşe? Ha? Kötüler onu rahat bırakır mıydı sanıyorsun Ömer kardeş?
0: O da doğru ya.
6: Doğruyum yani değil mi Ömer kardeş? Doğruyum. Hak verdin mi şimdi bana?
0: Hak mı? Ne hakkı?
6: Ayşe'yi öldürme hakkı.
0: Bilmiyorum Ali. Ayşe hem cahil, hem güzel, hem zengin, hem de sahipsiz.
6: Bir de babası olacak o şerefsiz. Ayşe'yi öte köyün muhtarına vermeye söz vermiş.
0: Bak bir yönden düşünürsek haklısın da bir başka yönden düşünürsek haksızsın be.
6: Ama aslında haklıyım öyle değil mi Ömer kardeş?
0: Senin kendi mantığından bakarsak haklısın tabii ama...
6: İşte benim de senden duymak istediğim bu Ömer kardeş. Yani ben Ayşe'yi öldürmekle pek bir iyi etmişim değil mi?
0: Diyelim ki iyi ettin. Ama bu seni idam cezası yemekten kurtarmadı.
6: İdamdan değil ama vicdan azabından kurtarıyor.
0: Ne?
8: Kayınpeder de, kayınçolar da umurumda bile değil. Ama Ayşe,

0: Horozun ürüğünü. Yine onun ötüşüyle başlar bu mahpushanede. Onun ötüşüyle biz idamlılar bir gün daha fazla yaşamanın...
1: Öyle de Çorumlu, o bir günün sonunda yine ölüm var. Ama ben ölümden ziyade ölümün ötesini düşünüyorum. Kabri düşünüyorum. Allah'ımızın huzuruna ne yüzle çıkacağımı düşünüyorum. Şafakla gelen ölümle ben bunları da düşünüyorum. Şimdi müsaadenizle hanıma yazdığım mektuba devam etmek istiyorum. Bugün idam kararı verilişinin 22. günü sevgili Nazan. Gün ağarmasıyla kendimde bir rahatlama duyarım hemen. Çünkü idam edilmemiz bir gün sonraya kalır. Halbuki ha bugün ha yarın. Bir şeyin fark ettiği yok. Ama nefsime bunu anlatamıyorum. Bir kitapta okumuştum. Eğer bir şey olacaksa onu şimdiden olmuş bil ve ona göre hareket et diye. Bu kitabı okuduktan sonra hakikatler bir açıldı gözümde. Gerçekler ateşten bir kor olarak çıktı karşıma. Bu hakikatleri avucumda öylece tutmam gerektiğini hissediyorum. Ölüm müthiş bir hakikat Nazan'ım. O en güzel nasihat edici. Ama anlayan için. Suçsuz insanları öldürmemin ızdırabı iliklerimin içinde sinirlerimi tırmalıyor sanki. Beni böyle yetiştiren, yanlış yönlendiren, yanlışlıkları hakikatmiş gibi gösteren zihniyete ne diyeceğimi, nasıl hitap edeceğimi bilemiyorum. Allah'tan ümitsiz olmamam gerektiğini buradan öğrendim. Ölümün dehşetini yaşarken hakikatin sırlarına da vakıf olduğum için biraz garip gelecek ama kendimi şanslı sayıyorum. Buradaki koğuş arkadaşlarımın hepsi de idamlık. Ölümü beklemek her gün ölüp ölüp yeniden dirilmenin ne demek olduğunu ne sen sor ne de ben söyleyeyim.
0: İyi akşamlar.
2: Hayırlı akşamlar.
0: Akşamlar.
1: İdamlıkların asıl hayatı saat 24'ten sonra başlar. Ölümü beklemek dehşeti bir deprem gibi içten içe herkesi sarar. Bir çıtırtı, kapının bir gıcırtısı, bir anahtar sesi, gardiyanın ayak sesleri. İşte bunlar sevgili Nazan. Gece yarısından sonra idamlık mahkumlar için birer şarapnel, birer bomba olarak patlar beyinlerimizde. Ah ölüm. Ah işte.
3: Hey! Sarıkamışlı! Allah Abdurrahman!
4: Geldi bu adam, hayırdır?
3: Sarıkamışlı, gelsene buraya. Neden beni bağırtıp duruyorsun kardeşim?
5: Ne var gardiyan efendi? Ne istiyorsun?
3: Müdür seni istiyor, gel hadi.
5: Müdür mü? Bu saatte mi?
3: Saatin nesi varmış? Ey Sarıkamışlı, müdür bu. Mahkumu her saat isteyebilir. Gel hadi.
5: Yok, olmaz. Gelmem. Hayır, gelmem. Haç boşuna çağırma, gelmem gardiyan efendi. Sen beni kandırıyorsun, gelmem.
3: Ya neden kandırayım ki seni? Müdür git çağır Sarıkamışlı'yı dedi, o kadar. Gel hadi.
5: Aklın sıra müdür istiyor diye beni koğuştan çıkartıp hücreye atacaksın. Sonra da sabaha karşı astıracaksın beni, he mi?
3: Saçmalama Abdurrahman Çavuş. Daha kağıtların temizden gelmedi. Bu asılma işi de nereden çıktı şimdi?
5: Yalan söylüyorsun gardiyan. Mutlak kağıtlarım bozuk geldi. Söylemek istemiyorum.
3: Ulan sana müdür çağırıyor dedik. Kafamı kızdırma da gel hadi.
5: Gelmem. Vallahi gelmem. Ne bakıyorsunuz öyle köz köz? Anlamadınız mı hala? Beni asmaya götürüyor bu adam be.
3: Sarıkamışlı. Abdurrahman Çavuş. Bak seni severim. İnan bana. 4 çocuğum var benim de. Yemin ederim ki asılmaya falan götürmüyorum seni. Hadi.
5: Etme gardiyan. Gecenin bu vaktinde... Gündüzler torbaya mı girdi de müdür bu saatte ben istiyor?
3: Azıttın ama Sarıkamışlı. Adam gibi geliyor musun benimle yoksa jandarmaları buraya çağırayım mı?
5: İnanmayın bu gardiyana. Bunların niyeti kötü. Bunların niyeti beni asmak. Neden öyle melül melül bakıyorsunuz be? Bugün bana yarın da size. Sırayla bu iş.
6: Abdurrahman Çavuş. Gardiyan yemin içti. Müslüman adam canım. Böyle boşa yemin eder mi?
5: Ne zamandır temizden haber bekliyordum. Bugün yarın gelecekti. Mutlaka temiz tasdik etti. Asacaklar beni. Asacaklar diyorum. Buradan bir çıkarsam bir daha geri dönmem arkadaşlar.
3: Yahu ne kalın kafalı adammışsın. Kaç kere söyleyeceğim. Seni asmaya götürmüyorum.
7: Hadi Sarıkamışlı. Gardiyan asmayacaklar diyor. Sinirlerimizi bozma da git.
5: Sen ne diyorsun Ömer kardeş?
1: Asacaklarsa asarlar Abdurrahman Çavuş. Biz ne yapabiliriz ki? Olmaz desek, vermesek seni almazlar mı sanki? Gardiyanın dediğini yap. Git onunla.

0: Bak, yemin ettim. Unutma gardiyan. Yalansa oyuncağı günaha girersin sonra.
1: Tamam tamam. Gel hadi.
0: Arkadaşlar. Can borcumuz var devlete. Gidip de gelmemek var. Hakkınızı helal edin.
2: Helal olsun. Helal olsun.
3: Şu anda gecenin ilerlemiş bir saatindeyiz ve gardiyan gelip içimizden birini alıp götürdü. Giden idamlık sarı kamışlı Abdurrahman Çavuş. Bu ben de olabilirdim Nazan'ım. Ya da Çorumlu Ali veya bir başkası. Ama piyango sarı kamışlıya çıktı. Gideli bir saat oldu ve biz hala sarı kamışlının koğuşa geri dönmesini bekliyoruz. Acaba boşuna mı bekliyoruz sarı kamışlıyı? Neredeyse şafak da sökecek.
0: Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben geldim.
2: Hoş geldin sarı kamışlı.
4: Gördün mü bek? Asmaya götürmemişler seni işte.
2: Hayrola Abdurrahman Çavuş? Müdür seni niye çağırmış?
0: Köyden bir haber gelmiş, onu söylemek için çağırmış.
5: Ne haberiymiş bu?
0: Bir ölüm haberi varmış da.
2: Kimmiş ölen?
0: Benim küçük oğlan. 6 yaşındaydı.
2: Başın sağ olsun.
0: Geriye düşüp boğulmuş.
6: Başın sağ olsun.
0: Ben de az kalsın asmaya götürüyorlar diye öyle bir korkmuştum ki. Meğer benim oğlanın ölüm haberini diyecekmiş bana müdür bey.
3: Sevgili Nazan, şu anda benim gördüklerimi, benim hissettiklerimi yaşamanı ne kadar isterdim bir bilsen. Ölüm korkusu bizleri insanlıktan çıkarmış sanki. Bir görsen, oğlunun ölüm haberini duyan sarı kamışlı Abdurrahman üzüleceği yerde seviniyor. Boğazına yağlı ölüm ilmeği geçmediği için, bir gün daha yaşadığı için bayram ediyor. Bunları gördükçe kabri düşünüyorum Nazan. Sorgu sual meleklerini düşünüyorum. Kıyametin dehşetini, mahkemeyi kübradaki hesabımı düşünüyorum. Üzerimdeki dağlardan, deryalardan daha ağır olan kul haklarını düşünüyorum. Arkadaşlarımın ölümü beklemenin dehşetini yaşarken, ben ölümden sonraki olacakların derin ızdırabını duyuyorum. Kardeşin kardeşten, babanın oğlundan, annenin yavrusundan kaçtığı o müthiş hakikatin içinde yüzüyorum. Bunları düşünürken boşa geçen, aldatılan ömrüm için 1000 aile feryat ediyorum. İyi bir kul olmamanın ızdırabını kalbimin ta derinliklerinde hissediyorum.
7: Gardiyanlardan duydum. Az önce 20'ye yakın dosya gelmiş müdüriyete, haberiniz olsun.
8: Eğer dediklerin doğruysa bu gece infaz var mahpushanemizde. Yazık, kim bilir kimlerin dosyası geldi.
7: Müdür beyin masasını temizliyordum. O sırada geldi dosyalar. Üzerinde mahkumların isimleri yazılıydı.
8: Temizden gelen idamların dosyalarıdır ha.
5: Beni asacaklar. Bu gece beni asacaklar. Mutlaka. Mutlaka benim dosyam da gelmiş.
7: Ya dur ya. Nereden biliyorsun senin dosyanın geldiğini?
5: Biliyorum. Beni asacaklar.
7: Hayda.
5: Namussuzlar, suçsuzum ben. Kimseyi öldürmedim. Hayır. Hayır, asamazsınız beni. Hayır.
7: Bir dakika. Ya sakin ol.
5: Bırakın. Tutmayın beni.
7: Allah Allah.
5: Boynuma çingene cennetini vermem ben. Kendi ipimi kendim atacağım.
7: Yapma. Ya tutun şunu ya. Kendini öldürecek bu adam ya. Allah Allah.
5: Çingeneye ip çektirmem ben.
7: Tutun şunu, tutun. Bak şimdi kendine.
9: Çekilin. Çekilin diyorum size.
7: Allah aşkına dur. Allah Allah.
9: Çekilin.
7: Ya yetiştireyim lan.
9: Çekilin diyorum size. Çekilin.
10: Ne oldu? Ne oldu bu adama? Karnaval içinde kalmış.
7: Ya bu gece beni asacaklar diye bağırdı. Sonra da başını duvarlara vurmaya başladı böyle kendi kendine.
11: Ölmüş bu adam gardiyan.
10: Karantinaya kaldırın. Ya, savcı gelinceye kadar orada kalsın.
7: Ya, yazık oldu adam gidiyor.
2: Suçu neydi bu adamın?
5: 2 bilezik için bir kadınla kızını doğramış. Namussuz bir de suçsuzum diyordu.
3: İşte ölümün her an kapımızı çalmasını beklediğimiz bir gecenin eşiğinden daha içeri girdi. İdamlık koğuş arkadaşlarım böyle beklemektense adeta ölümün kendisine gelmesini istiyor. İçimde bir duygu, sanki idamlık haberim gelince rahatlayacakmışım hissini veriyor. Bunları düşünürken de ötelerin ötesine uzanıyorum sevgili Nazan. Bir anda asıldığım, kabre konduğum, mahşerde dirilerek haşrolduğum geçiyor hatırımdan. Sonra şimdiki beklediğimiz gibi mahşer yerinde de beklememiz canlanıyor gözümün önünde.
4: Söylenenler doğruysa bu gece birkaç kişi ipe gidecekmiş.

0: Asacaklar ya. Bu gece beni de asacak namussuzlar. Çünkü sıram geldi. Beni de götürecek.
1: Saçmalama Abdurrahman Çavuş. Bunu da nereden çıkardın?
0: Dosyalar gelmiş ya. İmamı da çağırmışlar.
2: Kuruntu bunlar hep Çavuş. İnanma. Ömer kardeş. Bir şey diyeceğim sana.
1: Buyur söyle Çorumlu.
2: Hani bir seferinde sana neden o adamları öldürdüğünde hiç sormuştum ya. Sen de memleket meselesi demiştin. Hatırladın mı?
3: Evet.
2: Peki de bakalım. Sağcı mısın, solcu musun?
3: Sadece katilim Çorumlu. Sadece katilim ben.
4: Katil olduğum belli de... Çorumlu'nun dediği gibi... sağcı katil misin, solcu katil misin?
1: Katilin sağcısı solcusu olmaz arkadaşlar. Katil katildir.
2: Durun biraz. Nereye Abdurrahman Çavuş?
5: Helaya.
4: Peki neden öldürdün o üç kişiyi Ömer kardeş?
1: Anlaşılan bu gece uyumayacaksınız size.
2: Hangi gece uyuyabiliyoruz ki Ömer kardeş? İdamlık dediğin karanlık bastırdı mı pür dikkat olmalıdır.
1: Bakın arkadaşlar şu anda bir sıkıntı duyuyoruz değil mi?
2: He ya hem de ne sıkıntı.
4: Bu ölümü beklemek yok mu Ömer kardeş?
1: İşte bu sıkıntımızın temelinde ne var biliyor musunuz?
2: Ne var Ömer kardeş?
1: Cehalet. Cehalet var arkadaşlar. Başkasının hayatına kastetmenin, sabırsız olmanın, şunun bunun sözüne uymanın, birilerine benim gibi alet olarak hayatını, her şeyini kaybetmenin temelinde cehalet yatıyor işte.
2: Ama Ömer kardeş, sen okumuş yazmış adamsın değil mi? Sen de 4 adam öldürmüşsün ama seninkisi sanıyorum siyasi.
1: Tahsilimiz, okuma yazmamız görünüşte. Aslında bizim gibilerine tahsili cahil demek daha yerinde arkadaşlar.
2: Tövbe tövbe. Bak ne güzel konuşuyorsun işte. He?
1: Bir atasözümüz var. Bir musibet bin nasihattan yeğdir diye. İşte benimki de bu. Bu musibete çarpılmasaydım hakikatleri görmek imkanına da kavuşamayacaktım. Bu bakımdan Rabbime hamd ediyorum.
4: Ya Ömer kardeş. Biz de senin gibi bir düşünebilsek hele.
6: Gardiyan geliyor.
7: Muhabbetiniz bol olsun arkadaşlar.
8: Gardiyan efendi.
1: Buyur gardiyan efendi.
7: Sarıkamışlı nerede? Göremiyorum. Hey Sarıkamışlı, Abdurrahman Çavuş neredesin?
2: Şimdi hatırladım. Az önce helaya gitmişti.
7: Uyudun mu orada Sarıkamışlı? Çabuk sana bir haberim var. Çık. Biriniz çıkartın şunu oradan be.
2: Ben şimdi çıkartırım gardiyan efendi.
8: Hadi git al şunu bakayım hadi.
2: Çabuk çık. Gardiyan seni çağırıyor çavuş. Duymadın mı be hey? Sarıkamışlı. Çık hadi diyorum.
7: Madem çıkmıyor aç kapıyı Çorumlu.
2: Baş üstüne gardiyan efendi. Uyudun mu yoksa? Amanın. Bu da ne? Çabuk buraya koşun. Çabuk.
8: Ne oldu Çorumlu?
2: Bu ölmüş gardiyan. Sarılmıştı canın akıymış arkadaşlar.
7: Ah zavallı ölmüş mü?
2: Ölmüş ya. Çalıyla bileklerini kesmiş. Olacak iş mi bu şimdi?
1: Neden? Neden yaptın bunu be Sarıkamışlı? Neden? Hiç mi dayanacak gücün kalmamıştı? Bekleseydin ya. Belki de asmazlardı seni. Belki de müebbete çevirirlerdi cezanı.
2: Sen neden aramıştın Sarıkamışlı'yı gardiyan?
7: Müjde vermek için.
1: Müjde mi? Ne müjdesi?
7: Bugün Temiz'den dosyası gelmişti. Temiz idamını bozmuş.
2: Yani Sarıkamışlı ipten kurtulmuş muydu?
7: Evet, yazık oldu. İyi mahkumdu.
8: Allah razı olsun arkadaşlar. Vakit geç oldu. Yatın uyuyun. Hadi yapalım bakalım arkadaşlar.
1: Ve bu gerilimli bekleyişin sonucunda ilk freyi verdik Nazancığım. Sarıkamışlı Abdurrahman bu yüke daha fazla dayanamayıp intihar etti maalesef. Halbuki inançlı olsaydı bu intiharı yapmaz, idam edilmeyeceğini de öğrenmiş olurdu. Maalesef onu bu şekilde intihara götüren şey yine cehalet oldu sevgili Nazan. Şu anda daha iyi anlıyorum ki bu korkuların temelinde iyi kul olamamanın getirdiği sancılar yaşanıyor. Korkumuzun temelinde bu yatıyor.
9: Nasılsın Ömer?
1: Göründüğüm gibiyim işte.

0: Çok zayıflamışsın. Gözlerin altın mosmor.
1: Uykusuzluktan. Sen nasılsın? Çocuklar nasıl?
0: İyi olmaya çalışıyoruz. Çocuklar devamlı seni soruyorlar.
1: Evet.
0: Deniz'den hala haber yok değil mi?
1: Yok.
0: Ömer. Seni asmazlar değil mi?
1: Lütfen Nazan, ağlama. Göreceksin bak, idam kararını Temiz bulacak. Hiç merak etme.
2: Ne yapıyorsun orada Çorumlu?
3: Hiç. Dışarıyı seyrediyorum gardiyan efendi.
2: Sana hiç ziyaretçi gelmez mi?
3: Kim kaldı ki gelsin? Anam babam zaten rahmetli. İki kardeşim Almanya'da. Avrat tarafı dersen kim varsa öldürdüm. Allah'tan gayrı kimsem kalmadı şu darı dünyada.
1: Şu anda gecenin yarısı sevgilim. Seni ve yavrularımı dünya gözüyle bir daha hiç göremeyeceğimi biliyorum. Şu anda koğuşta derin bir sessizlik yaşanıyor. Ama bu tamamen suni sevgili Nazan. Çünkü şu anda herkes benim gibi idam haberini beklemenin çilesini çekiyor. Sağlık ve afiyet içinde geçen zamanlarımı düşünüyorum. Meğer hürriyet içinde olmanın kıymeti elden çıkınca anlaşılırmış Nazan'ım. Serbest zamanımda niçin ahirete yarayacak işler yapmadım, niçin namaz kılmadım, oruç tutmadım, hayır ve hasanat yapmadım diye pişmanlık duyuyorum. Yaptığım kötülükleri düşünerek de ızdırap duyuyorum.
4: Affet Allah'ım! Affet Allah'ım bizi! Bize insan mı diyorlar? Affet Allah'ım! Affet! Hey,
3: ne oluyor? Ne bu feryat?
1: Kim o bağıran?
5: Ben İden'in Mustafa. Kafayı üşüttü galiba. Gecenin bu saatine bağırıp çağırdığına göre...
3: Aklı sıra iyi insan numaralarıyla idamdan kurtulmak istiyor. Yemezler bu numarayı. Nideli yemezler oğlum.
2: Hayır, yanılıyorsunuz. Böyle numaralarla bir şey elde edileceğini sanacak kadar aptal değilim ben ha.
3: O halde bu değişikliğin sebebini söyle de biz de bilelim ha.
1: Ne düşündün Nideli?
2: Ne olacak cehaletimizi? Cahil olmasak bu hallere düşer miydik?
1: Doğru dersin be Nideli. Her bir ıstırabın, her bir musibetin altında mutlaka cehalet yatar. Fakat madem ki pişmanlık duyarsın ya, bu da bir kazanç sayılır.
2: Fakat çok geç kalınmış bir pişmanlık Ömer kardeş. Allah'tan korkumuz olsaydı, yeterli dini bilgimiz olsaydı bu işlerin hiçbiri başımıza gelmezdi elbet. Sen tokatlı Ahmet, kafayı çekip sağa sola ateş ederken keyfi dört kişiyi öldürmezdin. Sen Çorumlu, sen de işin önünü sonunu düşünmeden imkanı yok dört kişinin katili olmazdın. Ya sen Balıkesirli Niyazi? En yakın arkadaşının hanımını para için öldürebilir miydin ha? Ya ben nefsimin pis emelleri için komşumuzun namuslu hanımını hunharca nasıl katledebilirdim? De Ömer kardeş, bir şey de be! Yanlış mıyım?
1: Yok, değilsin. Elbette değilsin. Cehalet deyince en başta Allah'a, kitabı tanımamak gelir. Ben de aldatıldım gayrı. İç düşmanlar sayın, dış düşmanlar sayın, aldatıldım işte.
2: Evet. Bunca melaneti içimizde Allah korkusu olmadığı için yaptık. Şimdi ben yüce yaradana sığındığım için, benim delirdiğimi, İdamdan kurtulmak için böyle yaptığımı sanıyorsunuz, öyle değil mi?
1: Ta baştan yapmalıydın. Ama zararın neresinden dönersen kârdır Çorumlu. Kâr.
3: Anşa. Anşa.
2: Çorumlu. Anşa. Sen ne yapıyorsun öyle orada ha?
3: Hiç. Anşamın adını sesleniyor.
2: O 99'luk tesbihle mi?
3: He. Anşa.
2: Bredensiz. Anşa. Tesbihle ancak Allah'ın adı zikredilir. Karının adı değil.
3: Orasını ben de biliyorum. Ama ben Anşam'ın adınla çekiyorum. Sana ne?
2: Tövbe tövbe. Günaha giriyorsun Çorumlu. Yapma.
3: Anşa. Anşa.
2: Sana Anşa. Yapma dedim rezil. Başlatacaksın şimdi aşağından maşağından yani.
3: Ağzından şahını kulağın duysun. İdeli, eğer bir daha avradıma laf edecek olursan...
2: Bana bak, madem Ayşen'i o kadar seviyordun, neden öldürdün öyleyse ha?
1: Yeter! Sen... Yeter, kesin kavgayı arkadaşlar. Kendi derdimiz bize yetiyor zaten.

0: Onun üstüne varma sorumluluğu Mustafa. Yaşadığımız günler sonunda onun da aklını kaçırmaya başladı ortada.
1: Delirmiş bu rezil yahu, resmen delirmiş. Hem karıyı öldür hem de tesbih çekerek karının adını sayıkla.
2: Buyur Ömer abi, yeni demlemiştim, sıcak bir çay içsene.
0: Sağ ol Niyazi. Eline sağlık Niyazi kardeş. Pek güzel demlemişsin çayı.
2: Afiyet olsun Ömer kardeş. İstersen bir bardak daha vereyim hiç ha.
0: Sağ ol, sağ ol.
2: Ah, ah, bu zulüm daha ne kadar sürer dersin Ömer kardeş?
0: Zulüm mü? Hangi zulüm Niyazi?
2: Hangi zulüm olacak abi? İşte bu idam zulmü. Her gün, her gece ha asıldık ha asılacağız korkusuyla yaşamak zulüm değil de nedir ha?
0: Baştan sona haber yok diye bir deyim vardır Niyazi kardeş. Neye el atsak elimizde kalıyor işte.
2: Ya.
0: İnsanın nihayette tutunacak dalı adalettir ama bizdeki adaletin hali de bu.
2: Ya.
0: Cahil bırakır katil yaparlar, idam fermanı çıkartıp ha öldün ha öleceksin diye zulmederler. Ne diyelim?
2: Ver elini öpeyim Ömer kardeş. İçime su serptin gari. Yeter! Yeter artık! Bitirsinler bu işkenceyi, öldüreceklerse öldürsünler ya!
0: Tam 6 ay oldu hakim idam cezası vereli. Ama bir tesellimiz var. O ki yüzümüzü hakka döndürdük. İşin hakikatine kavuştuk. Bu da bir kazançtır Niyazi kardeş.
2: Ben senin gibi olamıyorum Ömer kardeş. Hep böyle hakaretler ediyorum içeri karada. Sebeplere de karar verene de bekletene de.
0: Kendine de et Niyazi kardeş. Kendine de.
2: Kendime de. Kendime de. Kendime de diyorum. Kendime de diyorum.
0: Saat gecenin yarısını geçti sevgili Nazan. İçimden bir ses yolun sonuna geldiğini fısıldıyor bana. Mektubun başında sana bir kitaptan bahsetmiştim hani. İnanılır gibi değil ama o kitabı hiç tanımadığım biri hediye etti bana. Anlatayım. İdam kararımın geldiği ilk günlerdeydi. Şaşırmış, ne yapacağımı bilmez halde bunalıma düşmüştüm. İçten içe inliyor, Rabbime dua ediyordum. Ya Rabbi, hata ettim, isyan ettim. Benimle hiçbir münasebeti alıp vereceği olmayan insanları sebepsiz yere öldürdüm. Affet beni ve yardım et bana diye. Evet Nazan, böyle samimi yaptığım duadan sonra inanır mısın rahatladığımı hissettim. O gecenin sabahıydı, gardiyan beni çağırdı. Korka korka yanına yaklaştığımda elinde bir paket olduğunu gördüm. Paketin içinden bir ilmihal kitabı çıkmıştı. İşte o gün hayatımın dönüm noktası oldu. Okuduğum her bir kelime Ağustos sıcağında bunalmış birinin içine esen meltem rüzgarı gibi serinlik ve huzur veriyordu bana. Bu kitap olmasaydı belki deliren, intihar eden arkadaşlarımın başını ben çekmiş olacaktım. Şimdi sana ve yavrularıma tek mirasım bu kitap olsun sevgili Nazan. Göreceksin. Darda kaldığın günlerde teselli kaynağın, sıkıntılı anlarda ferahlatan meltem olacak bu kitap. İşte. İşte Nazan. Gardiyanın bu gelişi bana.
3: Ömer!
0: İşte. İşte sevgili Nazan. İçime doğan gerçek oldu. Gardiyan beni çağırıyor.
3: Ömer! Ömer dedim, duymadın mı?
0: Duydum, duydum gardiyan efendi.
3: Duydun da neden cevap vermezsin?
0: Mektup yazıyordum da.
3: Sonra yazarsın. Şimdi gel. Müdür bey seni çağırıyor.
0: Müdür mü? Gecenin bu saatinde mi?
3: Mahpusun gecesi gündüzü olur mu hiç?
0: Tabii. Yalnız biraz izin rica ediyorum gardiyan efendi.
3: Olur ama fazla oyalanma.
0: Tamam. İşte sevgili Nazan, yolun sonu göründü. Zevkler, eğlenceler, idealler, ihtiraslar hepsi geride kaldı. Ama kötü iyi yaptıklarım benimle beraber etrafımı kuşatmış olarak geliyorlar. Bilmiyorum ahirette görüşme imkanımız olur mu? Bilmiyorum yaptıklarımın hesabını verip aydınlığa kavuşmam olur mu? Benim için dua et. Seni ve evlatlarımı her şeyin sığınağı ve her şeyin sahibi olan Allah'a ısmarlıyorum. O en iyi vekil, en iyi sahiptir. Elveda. Elveda. Elveda. Hey! Gardiyan! Gardiyan!
3: Seni bekliyorum.
0: Ben hazırım artık. Gidebiliriz. Elveda arkadaşlar. Hakkınızı helal edin.
4: Helal olsun. Helal olsun.
5: Sen de helal et.
4: Sen de helal et Ömer.
0: Ben de herkese helal ettim.
6: İdamlık Mahkumlar adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere. Hoşça kalın.
7: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda, doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.

0: en güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.
7: Cenab-ı Allah İsa aleyhisselamı fakirlere bir numune olarak göndermiştir. Çünkü İsa aleyhisselamın hiçbir dünya malı yoktur. Fakirliğinden dolayı Allah'a ibadet edemediğini söyleyenler İsa peygamberden ibret almalıdırlar. İsa aleyhisselam bir gün bir adamın parmaklarıyla sakalını hilallediğini gördü. O zamana kadar kullanmakta olduğu tarağını da o zata vererek kendisi ondan sonra tarak kullanmadı. Yine bir gün bir adamın avucuyla su içtiğini gördü. Demek ki

0: Benden de fakir kimse varmış diyerek daima yanında bulundurduğu su tasını o adama vererek ondan sonra su içmek için ellerini kullandı. Bir başka seferinde ise başını bir taşın üzerine koymuş öyle uyumak istiyordu. Şeytanı aleyhillâne, ''Ya İsa, bakıyorum da canının kıymetini ne iyi biliyorsun?'' dedi. Bunun üzerine İsa aleyhisselam başının altından taşı dağıttı ve öyle uyudu.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi için

0: 0534 356 86 30.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20 0312 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com. Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: İlimden irfana. Radyo Hedef frekanslarında ilimden irfana bir yolculuğa çağırıyoruz sizleri. Alanında uzman isimlerce kaleme alınmış edebi yazılar İlimden İrfana programında. Abdullah Selim'in hazırlayıp sunduğu İlimden İrfana, cumartesi ve pazar 10 ile 11 arası radyonuz Hedef'te.
10: Radyo Hedef FM 91.8.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Bir aradayız. Bizlere bu nimeti bahşeden Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz. Ve programımıza başlıyoruz kıymetli dinleyenler. İlim irfan deryalarında yol almaya çalışacağız. Malumunuz bu programımızda İrfan Mektebi dergisinden makaleler arz etmeye gayret ediyoruz. 12. yıl 144. sayı var. Kasım 2018 sayısı. 11 Rebiülevvel 1440. Mevlüt kandiliniz mübarek olsun. 19 Kasım Pazartesi gününe geliyormuş değerli dinleyenler. Derginin kapak konusu dilde, fikirde, işte birlik. Türk alemi ve alfabe meselesi var. Dış basında Türk yazı devrimi var. Malum bu ay içinde, yani Kasım ayı içinde İslam harfleri kaldırılmış, yerine Latin harfleri getirilmişti. Onunla ilgili güzel bir yazı tavsiye ediyoruz. Risale-i Nur'un milli kültürümüzün muhafazasındaki rolü nedir? O anlatılmış başka bir yazıda. Hayt Derg'in tekkesi, hadis hafızları, Kur'an-ı Kerim'de israf ve müsrif tarifleri, bin yıllık yürüyüşün devamı için değerler eğitimi gibi gayet güzel yazılar var değerli dinleyenler. İrfan Mektebi dergisinin Kasım 2018 sayısında. Geçmiş sayılarında her zaman söylüyoruz. irfanmektebi.com adresinden ücretsiz takip edebiliyorsunuz. Metin Uçar'a ait Kur'an harfleri başlıklı bir giriş yazısı var. Onunla başlamış olalım değerli dinleyenler. 11.10.1929 tarihinde İsviçre'de neşredilen Tribünde Ceneve gazetesinde şöyle bir haber çıkar. Türkler gibi Asya steplerinden gelip Avrupa'nın ortasına yerleşmiş olan Macarlar vaktiyle Latin alfabesini almak zorunda kalmışlardı. Bu alfabe onları Hristiyanlığa ve uygarlığa götürmüştü. Şimdi Türkler Avrupa kılığını, kıyafetini ve yazısını almakla işe başlamışlardı. Acaba daha ileriye gidip Hristiyanlığa doğru da kayacaklar mıydı? Şimdilik böyle bir belirti yoktu. Yalnız İslam dininin artık Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dini olmaktan çıktığı ve Türklerin gittikçe dinden uzaklaştıkları bir gerçekti. Batı bizde olan ve belki de kendilerince olacağı ifade noktasında sadece İsviçre gazetelerinde değil, diğer Avrupa ve Amerika gazetelerinde de bu şekilde haberler çıkmaktadır. Ama gördükleri, ama görmek istedikleri. Peki bizden tarafta durum nedir? Bir taraftan Osmanlı'da okuma yazma nispeti düşük sözleri dolaşırken diğer tarafta Kur'an harfleriyle yazılan ve senelerdir, asırlardır kullanılan Türkçenin okuması zor gibi bir fikir yayılmaya çalışılmaktadır. Elbette bir tarafta da o gün anlaşılmaz denilen kelimelerle muasır medeniyetler seviyesine çıkmaktan bahsedilmektedir. Lakin Avrupa gazetelerinde yukarıda geçen ifadelerle çıkan haberlere mukabil, başta Kazım Karabekir Paşa gibi zatlar da memleketimizde benzer ifadeleri kullanmak durumunda kalmışlardır. Mesela Seval Nişanyan, Yanlış Cumhuriyet kitabında alfabe devriminde asıl gaye Batı kültürünü benimsemekten çok İslam kültürünün entelektüel köklerini kurutmaktır. Gaye Türklerin Shakespeare'i ya da Paris gazetelerini daha kolay okuması değildir. Kur'an'ı ve Osmanlı kaynaklarını okumalarını önlemektir demektedir. Aynı şekilde Cemil Meriç de Osmanlı rahatsız ediyordu Mustafa Kemal'i. Silinmesi gereken bir vesikaydı yakın tarih. Mazi zaman zaman gevezelik ediyordu. Dil devrimi Selanik'in İstanbul'a isyanıdır. Selanik'in ve bütün Anadolu'nun Osmanlı ordusu, Osmanlı teşkilatı, Osmanlı mimarisi yok edilemezdi. Harf inkilabı 600 yılı rafa kaldırdı ve tarihsiz bir memleket ibda etti diyerek durum değerlendirmesi yapmaktadır. Kur'an harfleri üzerinden pek çok değerlendirmeler o günde değerlendirildi, hala da konuşuluyor. Rayına oturana kadar da devam edecek gibi görünüyor. Bundan bahisle biz, karanlığa küfretme, bir mum da sen yak sözü üzerinden ne yapabileceğimize bakmalı ve gayret etmeliyiz. Unutmamamız gerekenler üzerinden bir derleme yaptık. Faydalı olmasını ümit ederek, dilerseniz oradan devam edelim.
buyurun demiş. Evet, güzel bir makale, içindeki iktibaslarla birlikte. Mehmet Şevket Eygin'in 17 Kasım 1991'de kaleme aldığı bir yazı dosya konusunun içine konulmuş değerli dinleyenler. Şu başlığı taşıyor: Türk alemi ve alfabe meselesi. Bakalım neler söylemiş. Sovyetler Birliği boyunduruğundan kurtulan Müslüman cumhuriyetler kendi bünyeleri içinde bir alfabe değişikliği yaparak Kiril harflerinden Latin harflerine dönmüşlerdir. Bu hususta bazı gerçeklerin bilinmesinde yarar görmekteyim. 1. Müslümanların ve Türklerin bin yıllık kültür vasıtası İslam ve Kur'an alfabesidir. Bütün kültür hazinelerimiz bu harflerle yazılıp kayda alınmıştır. Binaenaleyh asıl dönülecek alfabe İslam harfleriyle olan alfabedir. 2. Komünistler ve Ruslar sömürmek istedikleri Müslümanları ve Türkleri kendi özbenliklerinden uzaklaştırmak, yabancılaştırmak için bir kültür emperyalizmi siyaseti takip ederek onların asli alfabelerini değiştirmiştir. Önce Latin, sonra da Rus alfabesini kullandırtmışlardır. 3. Milli alfabenin zor olması hiçbir sakınca teşkil etmez. Aksine bir güç ve kuvvet kaynağıdır. Bu zorluk, Japonya'ya bakınız. Onlar okur yazar olmak için en az 3000 ideogram, kültürlü olmak için de 10.000'in üzerinde kargacık burgacık şekil ezberlemek zorundadırlar. Geri mi kalmışlardır? Tam tersine, bu alfabe onları sabırlı, azimli, enerjik, güçlükleri yenen, en ileri derecede zihin ve zeka talimleriyle pişmiş bir cemiyet haline getirmiştir. Japonya eğer kendi öz yazısını değiştirip de Latin harflerini kabul etmiş olsaydı, bugünkü üstün ve başarılı duruma asla gelemezdi. 4. İstiklal ve hürriyetlerini kazanan Müslüman Türk kardeşlerimizin Türkiye ile münasebetlerini sıklaştırmaları yönünden Latin alfabesini kabul etmelerine şartlı olarak müsamaha edilebilir. Bir şartla: asıl resmi alfabe İslam alfabesi olacak. Onun yanında Latin harfleri de kullanılabilir. 5. İslam Kur'an alfabesi Müslümanlığımızın muhafazası için zaruridir. Yakın tarihe kadar Anadolu'da ana dilleri Türkçe olan kahraman Rumları Türkçeyi Grek harfleriyle yazıyorlardı. Yine ana dilleri Türkçe olan Ermeniler de bizim dilimizi Ermeni harfleriyle yazıp okumuşlardır. Kırım'daki Karaim Türkleri Musevi oldukları için Türkçeyi İbrani alfabesiyle yazmışlardır. Alfabe meselesi öyle basit tarafından bir kolay okuyup yazmak meselesi yahut şekle ait bir teknik değildir. Yazısı bir milletin hüviyetinin temel unsurlarındandır. Kanı ARH pozitif olan bir adamın bu kan grubu nasıl değiştirilemezse yazısı da değiştirilemez. Değiştirmeye kalkılırsa bir sürü aksaklık, hastalık, rahatsızlık ve tahribat olur. 6. Çin işgalindeki Doğu Türkistan'da bir ara İslam yazısından Latin yazısına dönülmüşse de ortaya çıkan kargaşalık yüzünden bundan sarf-ı nazar edilmiştir. 7. 1927'de İstanbul Darül Fünun'u profesörlerinden Avram Galanta adlı Musevi mütefekkir, Arap harfleri Trakki'mize mani değildir unvanıyla bir kitap yazarak Türkiye idarecilerini ikaz etmişse de onun bu uyarılarına kulak asan çıkmamıştır. Neticede Latin harfleri kabul edilmiş, eski alfabe yasaklanmış ve Türkiye büyük bir kültür erozyonuna maruz bırakılmıştır. Bu durum göz önünde bulundurulmalıdır. 8. Kültür tarihimizin son 1000 yıllık kısmı İslam Kur'an harfleriyledir. Arşivlerimiz, vesikalarımız, hatıralarımız, edebiyatımız, sanatımız, tarihimiz, mukaddesatımız, tefekkürümüz hep bu alfabe ile, İslam alfabesi ile maşeri vicdanımızın hafızasına nakşedilmiştir. Kütüphanelerimiz, hazine-i evraklarımız, müzelerimiz hep bu yazıyla kaleme alınmış eserlerle doludur. Kiril alfabesi veya başka yazılar devri yarım asrı biraz geçen kısa bir dönemden ibarettir. Esas olan, asıl olan, temel olan İslam Kur'an yazısıdır. Diğerleri tarihi bir arızadan ibarettir. Bu husus asla unutulmamalıdır.
9. Vücut nasıl ki yabancı organları kabul etmiyor, onlara karşı tepki gösteriyor.

seriyorsa, sosyal ve kültürel bünyede yabancı kanunları, yabancı yazıları, yabancı örf ve adetleri dışlar, reddeder. Çeşitli tazyikler, beyin yıkamalar, telkinler, sapıttırıcı bir eğitim ile bunları kabul ettirilse bile girdikleri bünyeyi dejenere ederler ve hastalandırırlar. Bir milletin gücü ekonomisiyle ve maddi terakkisiyle değil, kültürünün, karakterinin, şahsiyetinin üstünlüğü ile ölçülür. Maddi kuvvetler kaybedilebilir. 1945'te Japonya ve Almanya'nın hezimete uğrayıp perişan olmaları gibi. Ama onlar milli hasletleri sayesinde kısa zamanda tekrar toparlanmışlardır. Şimdi 1991'de 2. Dünya Savaşı'nın iki galibi sanki Almanya, Japonya imiş gibi geliyor insana. 10. İslam ve Türk dünyası üzerinde son derece düşmanca ve sinsi emeller vardır. Hristiyan Batı alemi, İsrail ve Dünya Siyonizmi, Hint Mecusiliği ve Neoaçarlık Emperyalizmi, Müslümanların birleşmesini, Türk dünyasının silkinip doğrulmasını asla istemiyorlar. Bizler gücümüzü İslam'dan alıyoruz. Onlar bunu çok iyi bildikleri için, habisane planlarla Müslüman Türk dünyasının enerji kaynaklarını kurutmak istiyorlar. Şu sıralarda küfür cephesi bütün gücüyle şeriatsız bir İslam modeli uydurmak peşindedir. Bunu, bağımsızlıklarını yeni kazanmış Türk devletlerine de ihraç etme hazırlıkları içerisindedirler. Dış Türkler bu oyunlara gelmemelidir. Türkiye kardeş bir ülkedir ama Türkiye'deki her şey iyi değildir. Davulun sesi uzaktan hoş gelirmiş, zevahire aldanılmamalıdır. 11. 21. asır İslam'ın asrı olacaktır. Bugünkü hesaplarımızı geleceği de göz önüne alarak yapmalıyız. Alfabe konusunda yapılacak hatalar gücümüzü kıracak, düşmanlarımızın ekmeğine yağ sürecek, bizi kültürel karanlıklarda bunaltacaktır. Cenab-ı Hak basiretler ihsan buyursun. İslam Kur'an yazısına dönmek, gerçek kimliğimize dönmek demektir diyerek bitirmiş Mehmet Şevket Eygi yazısını değerli dinleyenler. Hifa Özdemir'e ait bir yazı var değerli dinleyenler, onunla devam edelim. Kur'an-ı Kerim'de israf ve müsrif tanımlamaları başlığını taşıyor. İsraf insanın yaptığı şeylerde haddi aşmaktır, aşmasıdır. Mesela Rabbine kulluk etmesi için yaratılan insanın isyan etmesi haddi aşmaktır. Asli vatanı cennet olan ve cennete namzet olarak yaratılan insanın sırat-ı müstakimden çıkıp cehenneme doğru yol alması haddi aşmaktır. Allah'ın kullarına verdiği maddi manevi nimetlerini layıkıyla değerlendirmemesi o kul için israftır. Kendisine verilen elmas kıymetindeki hissiyatını, kabiliyetlerini adeta kömüre çevirmesi israftır. Kainattaki yaratılan ilahi sanatları temaşa edip tefekkür etmemesi de bir israftır. Kainattaki ilahi nameleri duymamak da bir israftır. Hasılı bize verilen akıl, fikir, kalp, ruh, göz, kulak, zaman, gençlik, ömür gibi kıymetli sermayelerimizi rızayı ilahi dışında harcamak israftır. İsraf ise şükre zıddır. Nimete karşı hasaretli, zararlı bir istihfaftır. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede israftan ve Cenab-ı Hakk'ın müsrifleri sevmediğinden bahsedilir. İlahi kelamdaki bu hakikatleri anlamaya çalışalım. Rabbimiz Araf suresinin 31. ayet-i kerimesinde "Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Çünkü o israf edenleri sevmez." buyuruyor. Bu ayet-i kerime hemen hepimizin göreceği üzere 3 esası önümüze getiriyor. Öncelikle ilahi nimetlerden istifadeye İzin var ama ikinci olarak israf etmek yasak, haram kılınmış. Üçüncü olarak da müsrif kelimesinin Allah'ın muhabbetinden mahrum kalmak gibi büyük bir hasaretin içinde olduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de israf ve müsrif kelimelerinin farklı manalarda kullanıldığını görmekteyiz. Bir yandan yemek içmek gibi maddi israflardan bizi nehyederken bir başka ayet-i kerimede ise ömür israfından bahsetmektedir. Hatta denilebilir ki maddi israftan ziyade manevi israflardan bahsedilmiştir. Örneğin Taha suresi 127. ayet-i kerimede
İşte

haddi aşarak ömrünü israf eden ve Rabbinin ayetlerine iman etmeyenleri böyle cezalandırırız. Hem Zümer suresi 23. ayet-i kerimede de ki, nefisleri aleyhine günah işlemekle ömürlerini israf eden kullarım, hakikatte onun rızası haricinde harcanan her şey israf olmaktadır. En'am suresi 141. ayet-i kerimeden de bunu anlamaktayız. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin ve hasat edildiği gün hakkını, öşrünü verin ve onun rızası dışında harcayarak israf etmeyin. Çünkü o israf edenleri sevmez. Rabbimiz Araf suresi 81. ayet-i kerimede Lut aleyhisselamın kavmine hitaben şöyle buyurmuştur. Çünkü siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Hayır, siz haddi aşarak israf eden bir kavimsiniz. Ayet-i kerimeden bizim alabileceğimiz bir ders de Cenab-ı Hakk'ın onlara vermiş olduğu kuvvelerini ifrat mertebesinde kullanmalarıdır. Bu sebeple aşırı gitmişler, yani şehvet kuvvelerini iffette kullanmayıp fücurda kullanarak israf etmişler ve müsrif bir kavim olmuşlardır. Yunus suresi 83. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak, buna rağmen Firavun'un ve ileri gelenlerinin kendilerine fitneye, işkenceye atmasından korktukları için Musa'ya kavminin genç bir taifesinden başkası iman etmedi. Çünkü Firavun'un yeryüzünde çok büyüklenen bir zorba idi ve doğrusu haddi aşarak israf edenlerdi buyuruyor. Burada Firavun'un müsrif olarak tariflendiğini görüyoruz. Çünkü Firavun kafir ve zalimdi, bozguncu ve kibirli idi. Nüfuz ve iktidarını ölçüsüz ve acımasız olarak kullanan, kendini Mısır'ın haşa ilahı olarak tanıtan müsrif birisiydi. Demek ki müsrif taifesine katılmamak için firavunlaşmış bir ahlaktan da uzak durmak gerekmektedir. Firavun Hazreti Musa'ya her yerin ilahı senin ilahın olsun ama Mısır'ın ilahı ben olayım diyerek kendisine bir ilahlık dairesi çizmişti. Belki bizler de nimetleri, hayatı verenin mün'im-i hakiki olan Allah-u Teala olduğunu bilmemize rağmen kendimize bir daire çizip benim param, benim makamım, benim hayatım, gençliğim, zamanım diyerek bunları şuursuzca tüketebiliyoruz. Evet, insan güçlü, iktidarlı vakitlerinde Allah'ı unutabiliyor. Böylelikle insana yaptığı müsrifikler güzel görünüyor. Amelleri süsleniyor. Bunu ifade eden bir hakikati Yunus suresi 12. ayet-i kerimeden okuyalım. Ve insana ağır bir zarar dokunduğu zaman, yanı üzerine yatar iken veya otururken yahut ayakta iken bize yalvarır. Fakat biz ondan zararını giderince sanki kendisine dokunan bir zarardan dolayı bize dua etmemiş gibi eski haline devam eder. İşte israf edenlere yapmakta oldukları şeyler böyle süslü gösterildi. Zor zamanda her haliyle Rabbine dua eden insan rahat zamanında gaflete düşüyor. Belki o yüzden bu kadar rahat israfa düşebiliyoruz. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kıyamet günü dört şeyden sual edilmedikçe kulun ayakları Rabbinin huzurundan ayrılmaz. Ömrünün nerede harcandığı, ne amelde bulunduğu, malını nerede kazandığı ve nereye harcadığı, vücudunu nerede yıprattığı. Peki harcamalarımızda ölçüyü nasıl bulacağız? Cevabını yine ayet-i kerimelerde buluyoruz. Hem onlar ki Rahman'ın kulları harcadıkları zaman ne israf ederler ne de cimrilik ederler. Bu ikisinin arasında orta bir yolda olur. Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa da hakkını ver, fakat israf ederek saçıp savurma. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür. Eğer bir şeyi verecek durumda olmayıp Rabbinden ümit ettiğin bir rahmeti aramak için onlardan yüz çevirmek mecburiyetinde kalırsan artık onlara yumuşak bir söz söyle. Hem elini boynuna bağlı kılma, cimri olma, onu büsbütün geniş davranarak da açma, yoksa kınanmış ve pişman bir halde oturup kalırsın. Furkan suresi ve İsra suresinden ayet-i kerime mealleriydi değerli dinleyenler. Bu ayet-i kerimelerdeki mizanlar rehberimiz olsun ki hem müsrif taifesine girmekten beri olalım hem de ismi hakime aynadarlık etmiş olalım. Üstad Bediüzzaman ismi hakim penceresinden israfa şu şekilde bakmaktadır. Sani Zülcelal ismi

yiyiniz içiniz fakat israf etmeyiniz ayeti ne kadar esaslı, geniş bir düsturu ders verdiğini anla. Bu yazımızda Kur'an-ı Kerim'den konumuz dahilinde ayet-i kerimelere kısa bir yolculuk yaptık. Yazımızı kelamların en güzelinden bir dua ile bitirelim. Rabbimizin işimizdeki israf ve taşkınlıklarımızı bağışlamasını ümit ederek. Bunun üzerine onların Rabbimizin bizim için günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl ve kafirler topluluğuna karşı bize yardım eyle demelerinden başka bir sözleri olmamalı. Ali İmran 147. ayet. Evet, bu yazıda israfı, müsrifliği anlatan faydalı bir yazıydı değerli dinleyenler. Onu da İrfan Mektebi dergisinin Kasım 2018 sayısından sizlere aktarmış olduk inşallah. O da faydalı olmuştur. Aile Mektebi kısmından da değerli dinleyenler bir sayfalık bir yazı var. Zamanımız bu kadarına yeter. Onu da sizlere arz etmek istiyorum. Ehemmiyetli bir yazı. Doktor Mirza Akmescitli kaleme almış. Başlığı: Annen niçin benim imanımı kurtarmadın? Kadınların en belirgin özelliği şefkattir. Bu sebeple kadınlara, hanımlara şefkat kahramanları sıfatı herkesten daha fazla yakışır. Hele annelerimizin şefkatin, merhametin sembolü olan isimsiz kahramanlardır. Onlar yeri geldiğinde evlatları için canlarını feda eden müstesna fedailerdir. Annelik gerçekten çok büyük bir fedakarlığı, cefakarlığı ve vefakarlığı beraberinde getirir. Öyle ki yavrusunu aylarca karnında taşıyıp canıyla, kanıyla beslemek, onu doğar doğmaz bağrına basıp şefkatle büyütmek, yeri geldiğinde günlerce uykusuz kalmak, evlatları için bir ömür boyu üzülüp ağlamak ancak annelerin kârı olan davranışlardır. İşte bu üstün sıfatlara sahip olan anneler, çocuklarının dünya hayatlarını böyle düşünüp dert ettikleri gibi, onların ahiret saadetlerini, ebedi hayattaki mutluluklarını da düşünüp endişe etmeleri gerekir. Bu durum her şeyden önce anneliğin, şefkat sahibi olmanın ruhuna en uygun bir davranıştır. Söz gelimi biricik yavrusu ateşler içindeyken, aç, susuz, uykusuz, günlerce yavrusu için çırpınan bir anne, evladının ahireti içinde çırpınıp onu cehennem ateşine girecek bir hayattan ve günahlardan korumalı değil midir? Şefkatinden evladının derslerine, kötü notlarına üzülen bir anne, bundan daha fazla onun namazsızlığına, ibadetsizliğine, İslam'dan uzak hayatına üzülmezse nasıl şefkatli bir anneyim diyebilir? Evladının vücudunun sıhhatli beslenmesi için her gün çabalayan bir valide, yavrusunun kalbinin ve ruhunun beslenmesi için de çabalamazsa hakkıyla annelik yapmış olabilir mi? Yine evladının üstünün, başının, elbiselerinin temizliğini çok önemseyen bir anne, yavrusunun ahlakının, şahsiyetinin temizliğine de önem verip gerekli bir terbiye ile evladını yetiştirmeli değil midir? Evet, şu kısacık dünya hayatında yavrum zarar görmesin, hapislere girmesin, kötü yola düşmesin diye evladının arkadaş çevresine çok dikkat eden bir anne, ebedi hayat yolunda, cenneti kazanıp cehennemden kurtulma davasında evladına hayırlı bir çevre ve arkadaş grubu bulmak için çok gayret göstermelidir. Özellikle evladının 60-70 senelik dünya hayatı için girdiği imtihanlar için dualar eden, yalvaran, yakaran, kuzucuğu için bir meslek sahibi olsun diye dershanelere, kurslara gönderen, kıyamadığı yavrusu işe girsin diye aracılar bulmaya çalışan bir anne, oğlunun veya kızının ebedi cenneti kazanma imtihanında onun yanında yer alıp ona hayır dualarla destek olup ona bu tek ve son imtihanda yardım edecek imani ve İslami teçhizatı da vermelidir. Vermeye çalışmalıdır. Eğer kendisi veremiyorsa o donanımı evladına kazandıracak yerlere göndermek için gayret etmelidir ki gerçekten evladına şefkat ve merhamet etmiş olsun. Yoksa bu belalı asırda anneler evlatlarına manevi, imani, İslami bir eğitim vermezlerse, Bediüzzaman Hazretlerinin

anneleri ikaz ederek söylediği şöyle acı bir tablo ortaya çıkar. O anneler, oğlum paşa olsun diye bütün malını verir. Hafız mektebinden alır, Avrupa'ya gönderir. Fakat o çocuğun hayat-ı ebediyesi tehlikeye girdiğini düşünemiyor. Ve dünya hapsinden kurtarmaya çalışıyor. Cehennem hapsine düşmesini nazara almıyor. Fıtri şefkatin tam zıddı olarak o masum çocuğunu ahirette şefaatçi olmak lazım gelirken davacı ediyor. O çocuk, ne için benim imanımı takviye etmedin, bu helaketime sebebiyet verdin diye şekva edecek. Dünyada da terbiye-i İslamiye'yi tam almadığı için validesinin harika şefkatinin hakkına karşı layıkıyla mukabele edemez, belki de çok kusur eder. Cenab-ı Hak evlatlarımızı İslam dairesinde yetiştirmek, şuurlu bir mümin olarak hayata hazırlamak nasip eylesin değerli dinleyenler. Hepimizi imanla yaşatsın. İmanla kabre girmemize, imanla huzuruna varmamıza razı olduğu kul olarak bizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin inşallah. Bu hafta burada bitiriyoruz değerli dinleyenler. İnşallah bir başka programda yeniden birlikte olmak temennisiyle. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a salavat-ı şerifeyi getirmeyi unutmadan değerli dinleyenler. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Ben böylece kapatmış olayım programı. Sizler de radyolarınızın başında bizi dinleyenler hem kendileri salavat getirsinler hem bu mübarek günde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a salavat-ı şerife okumayı etraflarında bulunanlara hatırlatsınlar. Allah'a emanet olunuz efendim.

0: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Elazığ Tımarhanesi'nden Rabbine bir dilekçe yazan biz akıllılara hikmetli nasihatleridir. Sonuna kadar dinlerseniz çok şey kazanacaksınız. 1965 yılında vefat eden Elazığ Tımarhanesi'ndeki bir delinin Allah'a yazdığı mektubu. Ben dünya küresi, Türkiye Karyesi ve Urfa köyünden El Aziz Elazığ Tımarhanesi Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi sakinlerinden ismi önemsiz, cismi değersiz, çaresiz ve kimsesiz bir abd-i acizin ahir deminde misafiri Azrail'i beklerken başhekimlik üzerinden hakimler hakiminin dergah-ı uluhiyesine son arzu halimdir. Ben gam dertlilik deryasında, fakirlik vatanında, horluk ve rezillik kaftanında padişah yapılmışım. Meyvelerden dağ dağına, çalgılardan ney kemana kapılmışım. Benim yatağım akasya dikeninden, yorganım kirpi derisinden farksızdır. Kalbim Eisenman'ın, Hitler'in işkenceci Nazi komutanı, fırını ve sahranın çöl fırtınasıdır. Ruhum aşıkı hüda mahbub perest'tir. Lakin aklım kaderin cilvesi ve talihin sillesiyle gelgittir. Bana gelen derdu gamın kilosu beleştir. Nerede bir güzel varsa bana karşı keleştir. Yüz vermez, cesaretlidir. Bütün yiğitler de bana hep ters ve terestir. Aylar geçti. Tek temizliğim gözyaşıyla ve kara toprakla aldığım teyemmüm abdesttir. Yani içtiğimiz kezzap suyu mezemizse ateştir. Ol Resul-i Zişan ve Sultan-ı Dücihan, Cenab-ı Allah'ın insanları dünya, dünyayı ise insanlar için yarattığını, ruhları vücut için, vücutları ise ruhlar için yarattığını, erkekleri kadınlar,

kadınları erkekler için yarattığının, cenneti mümin kullar, mümin kulları da cennet için yarattığını, cehennemi inkarcılar ve münafıklar, inkarcıları ve münafıkları da cehennem için yarattığını hadisleriyle haber vermiştir. Peki, acaba benim gibi meczup divaneleri ne maksatla halk etmiştir? Bilen baba yiğit meydana çıkıp söylesin. Allah sana iman verdi, sen tuğyan edersin. O inam etti, sen küfran, nankörlük edersin. O ikram etti, sen inkar edersin. O ihsan etti, sen isyan edersin. Bir de kalkıp bana deli divane diye bühtan edersin. Bu söylediklerimin hepsi ruhumun içinde cenk etmektedir. Eğer dilekçemin cevabı gelirse bu manevralar sona erecektir. Şimdi adresimi arz ediyorum. Kur'an'ı geldiği yere, yine Kur'an'ı getiren geri taşısın. Madem ki ahkamı ve ahlakı kalmadı, Kur'an'ın kağıdı ve yazısı neye yarasın? Ta ki Hazreti Muhammed Mehdi aleyhisselam gelince yeniden okunup yaşansın. Ey zerrelerden kürelere, yerlerden göklere bütün alemlerin Rabbi! Ey cemadi, nebati, hayvani, insani, ruhani ve nurani her şeyin ve herkesin yegane sahibi! Ey iman ve şuur ehli kalplerin en yüce Habibi! Ey dertli bedenlerin, kederli gönüllerin ve yaralı yüreklerin tabibi! Ben bir çare kulun ki, garipler garibi, hüzünlerin esiri, zulümlerin muzdaribi, öksüz, yetim ve sahipsiz bir tımarhane delisi. Ama kutsi muhabbet ve hasretinin divanesi. Herkesi ve her şeyimi elimden aldın. Ama sana sığındım, aşkına sarıldım. Yegane sen kaldın. Yurdumdan, yuvamdan, evimden, barkımdan ayırdın. Gurbete ve hasrete saldın. Ama onları ararken sana ulaştım. Sevdana daldım. Böylece fani ve hayali görüntülerden kurtarıp hakiki tecelline mazhar kıldın. Yüceler yücesi Rabbim, efendim, haktan saparak ve haddim aşarak, haşa, senden Burak bineği, Cebrail seyisi, Sidretül Münteha menzili, cümle mahlukatın en şereflisi, Rahman'ın en mükemmel tecelli ve temsilcisi, kainatın fahri edebisi, ahir zaman nebisi ve mehdisi, levh-i mahfuzun kader projesinin tercümanı ve tebliğcisi, efendiler efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mahbubiyetini mi istedim? Hanif dinin üstadı ve nice nebilerin atası Hazreti İbrahim'in haliliyetini, Hazreti Süleyman'ın saltanat ve servetini, Hazreti Musa'nın celadet ve cesaretini, Hazreti İsa'nın ruhaniyetini mi istedim? Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın yüksek fazilet ve kurbiyetini, Hazreti Ömerül Faruk'un dirayet ve teslimiyetini, Hazreti Osman'ı Zinnureyn'in asalet ve sehavetini, Hazreti Ali'ül Murtaza'nın ilim ve velayetini mi istedim? Senden mülkü hakimiyet, şanı şöhret, mal-ü servet mi talep ettim? Senden vücuduma sıhhat ve afiyet, aklıma ziya ve selamet, hayatıma huzur ve istikamet dilendiğimse, bunlar için de bin kere tevbe ettim. Çünkü şeriatın iptal, tarikatın ihmal, hakikatin ihlal ve müminlerin ifal edildiği bir zillet ve rezalet döneminde bana akıl ve mükellefiyet verseydin, bu sadece benim mesuliyet ve mahzuniyetimi ziyadeleştirecekti. Sultanım efendim, ben senden sadece seni istedim. Pahası elbet böyle yüksektir ve tüm sevdiklerimi ve sahiplendiklerimi uğruna feda etmektir. Rabbim, elbet vardır hikmeti ki bu kuluna böyle bir zillet ve zahmet çektirirsin. Ben haşa, itiraz değil, naz ederim ama umarım sen niyaz kabul edersin. Aile efradımı, aklı izanımı alıp beni hicrana saldın. Ama yine de şükür. Ya akıllı kalıp ama hain ve hilekar olaydım? Ya varlıklı kalıp ama zalim ve sahtekar olaydım?
ya alim ve saygın kalıp ama gafil ve riyakar olaydım, ya arkalı etraflı kalıp ama azgın ve zulümkar olaydım, ya sağlıklı sefalı kalıp ama sapıtmış, ahlaksız ve vicdansız olaydım. Derdü bela ki sabredenlerin vesile-i miracıdır. Müminler kalbinin tacı, mücrimler rahmetin muhtacı, münkirler hikmetin icabı, sadık ve aşık ehli cehd adaletin ilacıdır. Velakin bu münafık hain ve zalimlerse çıban başıdır, akrep gibi sancıdır. Şerefli insana helali dışında bütün kadınlar kızlar ana bacıdır. Ey Rabbim, efendim, malumu haliniz ve zaten yüce takdirinizdir ki ne özenli bezekli elbiselerle gezdiğim bayramlarım oldu, ne onurlu ve huzurlu seyahatlerim ve seyranlarım oldu, ne etrafımda hizmet ve rağbet gösteren dostlarım ve hayranlarım oldu. Lezzet neymiş, izzet neymiş ve fazilet neymiş tatmadım. Ama şikayet şikavettir. Bütün bu fani ve fena nimetlerin asıl sahibi olan Padişahlar Padişahını buldum. Beni yoktan var ettin, iman ve hidayet buyurup varlığından haberdar ettin. Ama aklımı alıp kulunu bir karar ettin. Sana sonsuz şükürler olsun. Şimdi son dileğim, beni yanına al ve bir daha huzurundan ve sonsuz nurundan ayırma ne olursun. Umarım bu dilekçeyi yazdım diye bana darılmazsın. Çünkü zaten zatından gayrına yalvarıp yakarmanın şirk olduğunu buyurdun. Peki acaba benim gibi meczup divaneleri ne maksatla halketmiştir? Bilen baba yiğit meydana çıkıp söylesin.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp

0: WhatsApp hattından ulaşabilir, mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Zorunlu yayın.
2: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: İnsan eşrefi mahlukattır. Yani yaratılmışların en şereflisi ve en mükerrem olanıdır. İşte bu kutsal varlığın doğuştan gelen dokunulamaz ve devredilemez hakları vardır. Rabbimiz insanı çeşitli renklerde, farklı topluluklarda yaratmış ama hepsinin eşit olduğunu, üstünlüğün sadece takvada, ahlakta ve güzel muamelede olduğunu ifade buyurmuşlardır. Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu insanı, haklarını ve ahlaki güzelliğini anlatacağımız İnsan Hakları programı her cumartesi ve pazar saat 11.30'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Haklarımızı ve sorumluluklarımızı paylaşacağımız bu programı sakın kaçırmayın.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik Yapım Halil Bekki.

Efendim, yeni bir insan hakları programından hepinize merhaba. Bugünkü program başlığımız yaşam hakkına kasteden terör bağlamında güvenlik güçlerimizin PKK ile mücadelesinin kısa tarihçesi. PKK bölücü terör örgütü ortaya çıktığından beri binlerce insanımızın yaşamını kaybetmesine sebep olmakla kalmadı. Ülke ekonomisine de onlarca milyar dolar zarar verdi ve milletimizin huzur ve refahına kastetti. Sözde bağımsız Kürdistan hayaliyle kurulan PKK, en çok zararı Kürt kökenli vatandaşlarımıza verdi. Çeşitli ülkelerden aldığı destekle, ülkemize karşı yürütülen vekalet savaşının bir aracı olan PKK, güvenlik güçlerimizin yürüttüğü kahramanca mücadele sayesinde hedeflerine hiçbir zaman ulaşamadı. Marksist-Leninist ideolojiyi benimseyen PKK, Kürdistan İşçi Partisi adıyla 27 Kasım 1978'de Diyarbakır'ın Lice ilçesinin Fis köyünde kuruldu. İlk zamanlarında kendisine Güneydoğu Anadolu bölgesindeki aşiretleri hedef seçen PKK terör örgütü, bu dönemde en bilinen saldırısını 30 Temmuz 1979'da Şanlıurfa'da Bucak aşiretinin lideri ve Adalet Partisi Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Celal Bucağ gerçekleştirdi. Bu saldırıyı gerçekleştiren tüm teröristler açılan karşı ateş neticesinde öldürülürken Mehmet Celal Bucağ saldırıdan sağ kurtuldu. PKK'nın 1978-1980 arasında yaptığı saldırılar, alınan asayiş tedbirleri neticesinde genel olarak bertaraf edildi ve çok sayıda terörist yakalanarak tutuklandı. Örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'sa 12 Eylül 80 darbesinden kısa bir süre önce yurt dışına çıkarak Suriye'ye yerleşti. 12 Eylül darbesinden sonra da çok sayıda örgüt mensubu terörist yakalanıp yargılanırken yüzlerce terörist yurt dışına çıkarak Suriye'nin kontrolündeki Beka Vadisi'ne yerleşmişti ve burada da silah eğitimi almışlardı. Terör örgütünün 25 Ağustos 1982 tarihleri arasındaki ikinci kongresinde aldıkları silahlı eğitimin yeterli olduğu, artık tasarladıkları devrimci halk savaşını başlatabilecekleri görüşü ön plana çıktı ve bu sözde savaşın stratejik savunma, stratejik denge ve stratejik saldırı aşamalarından oluşması planlandı. Terör örgütü yine 1982 yılı içerisinde Irak-Kürdistan Demokratik Partisi ile anlaşarak silahlı unsurlarını Irak kuzeyinde Türkiye sınırındaki dağlık bölgelere yerleştirmeye başladı. Terör örgütü KDP'nin de desteğiyle 1984'e kadar Irak kuzeyine yerleşti ve buradan yurt içine doğru terörist unsurlarını sızdırmaya başladı. Terör örgütünün bu hareketliliği güvenlik güçleri tarafından tespit edildi ve 1983 yılında Irak kuzeyine 5000'in üzerinde askeri personelin katılımıyla kapsamlı bir sınır ötesi harekat gerçekleşti.

edildi. Irak sınırından yaklaşık 5 kilometre içeri girildiği bu harekatta bir kısım terörist etkisiz hale getirildi. Ancak teröristlerin dağlık alanda saklanma imkanlarının ve sınırdan içeri daha derinlere çekilme imkanlarının olması, askeri unsurlarımızın ise başka bir ülkenin topraklarında daha fazla ilerleyememesinden dolayı bu harekattan istenilen sonuç alınamadı. Eruf Şemdinli saldırıları, PKK terör örgütünün güvenlik güçlerine yönelik ilk silahlı saldırısı 15 Ağustos 1984'te Siirt'in Eruf ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde gerçekleşti. PKK terör örgütü bu tarihten sonra jandarma karakolları, askeri araçlar ve askeri lojmanlar gibi hedeflere saldırılar gerçekleştirdi ve çok sayıda askerimizin şehit olmasına veya yaralanmasına sebep oldu. Askeri hedeflerin yanı sıra sivilleri de hedef alan bölücü terör örgütü, gerçekleştirdiği köy baskınlarında kadın ve çocuk ayrımı yapmaksızın çok sayıda vatandaşımızı katletti. PKK terör örgütü bu tarz saldırılarla askeri unsurları yıpratmayı, kamuoyu oluşturmayı, devleti bölge halkı nezdinde vatandaşını koruyamayan bir yapı olarak göstermeyi ve devletinin yanında olan vatandaşları cezalandırmayı amaçlamıştı. PKK terör örgütü bu amaçla ilk saldırılarını Mardin'in doğusundaki ilçelerden başlayıp doğuya doğru Van'ın güneyindeki ilçeleri de kapsayacak bir alanda gerçekleştirdi. İlerleyen yıllarda ise saldırılarını Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Bitlis, Muş gibi çeşitli Doğu Anadolu illerini kapsayacak şekilde genişletti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ise başlayan terör olayları neticesinde hızlı bir refleks göstererek güvenlik tabanlı idari düzenlemeler gerçekleştirdi. Öncelikle yeni anayasaya uygun bir şekilde 1983 yılında olağanüstü hal kanunu çıkarılarak yapılacak yasal düzenlemelerin altyapısı teşkil edildi. Olağanüstü hal kanunu sonrasında güvenlik sorunu yaşayan illerde olağanüstü hal ilan edildi ve 1987 yılında toplam 13 ili kapsayan olağanüstü hal bölge valiliği oluşturuldu. Aynı dönemde yürütülecek iç güvenlik operasyonları için sorumluluk alanı OHAL Valiliğine bağlı tüm illeri kapsayan Diyarbakır Merkezli Jandarma Asayiş Komutanlığı kuruldu ve bölgedeki tüm askeri birliklerin emir komutası bu komutanlığa bağlandı. Terörle mücadele sürecinde sonuç alıcı başarıların elde edilmesiyle birlikte bu komutanlığın sorumluluk alanı daraltıldı. Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt ve Van'a nakledilerek 2. Ordu Komutanlığı'na bağlı olarak Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı adıyla yeniden teşkil edildi. Terörle mücadelede 1980'li yıllarda yapılan bir diğer düzenleme ise geçici köy koruculuğunun teşkil edilmesi oldu. PKK terör örgütü askeri birliklerin yanı sıra ulaşım imkanlarının daha zor olduğu köylere de saldırıp sivil can kayıplarının yüksek olduğu katliamlar gerçekleştiriyordu. Güvenlik güçlerinin o zamanki şartlarda müdahale etme imkanlarının zayıf olduğu bölgelerde jandarmaya bağlı bir şekilde köy koruculuğu sistemi teşkil edilerek vatandaşın devletin sunduğu imkanlarla kendi köyünü terör saldırılarına karşı koruması amaçlandı. Güvenlik güçleri bir taraftan Irak kuzeyinde tespit edilen terör yuvalarına hava harekatları gerçekleştirirken, iç güvenlik harekatları da gerçekleştirerek teröristleri olabildiğince etkisiz hale getirmeye gayret etti. Diğer taraftan da köy korucularıyla kırsal kesimde kalan köylerin güvenliği sağlanmaya ve sivil kayıpların önüne geçilmeye çalışıldı. Bu stratejiyle 1990'lı yılların başına kadar devam edildi. Daha sonra ise sivrisineklerle uğraşmak yerine bataklığı kurutma stratejisine geçildi. Peki bataklığı kurutma stratejisi neydi? Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan beri düzenli bir orduyla savunma savaşı yapma üzerine donatılmış ve personel eğitimi de bu anlayışla şekillendirilmişti. Ancak terörle mücadele tecrübesi, İç güvenlik harekatlarından gayri nizami tehditlere karşı güvenlik güçlerinin de uygun bir şekilde eğitimlerinde

bilmesi ve donatılması gerektiğini gösteriyordu. Bu tecrübeden hareketle Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı 1990'lı yılların başından itibaren gayri nizami harbe uygun bir şekilde taarruz helikopteri ve zırhlı personel taşıyıcı envanterini geliştirdi ve komando eğitimlerine ağırlık verdi. Yeni konsepte uygun bir şekilde iç güvenlik harekatında alan hakimiyetine önem verildi ve terörist unsurlara karşı kapsamlı operasyonlar düzenlenerek ağır kayıplar verdirildi. Irak'ın kuzeyindeki terör kamplarına yönelikse bataklığı kurutma anlayışıyla çok sayıda hava ve kara harekatı düzenlendi ve bu sayede terör örgütünün saldırı yeteneği ortadan kaldırıldı. Kırsaldaki silahlı gücünü kaybeden bölücü terör örgütü 1996'dan itibaren çeşitli kent merkezlerinde bombalı eylemler gerçekleştirdi. Güvenlik güçlerinin yanı sıra sivillerin yoğun bir şekilde kullandığı ulaşım araçları ve alışveriş merkezlerinin hedef alındığı bu saldırılarla terör örgütü hala etkin olduğu ve büyük kayıplar verse de terör yeteneğini kaybetmediği imajını vermek istiyordu. Terörle mücadele 1990'lı yılların ikinci yarısında da hem yurt içinde hem de Irak kuzeyinde kararlılıkla devam etti ve bir nevi nihai aşamaya gelindi. Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Ateş, 16 Eylül 1998'de Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaptığı bir açıklamada PKK terör örgütüne verdiği destek nedeniyle Suriye'ye karşı sabrın dolmak üzere olduğunu ifade ederek adı geçen ülkeye yönelik harekat sinyali verdi. Türkiye'nin askeri makamlar aracılığıyla verdiği uyarı mesajını alan Suriye, terörist başı Abdullah Öcalan'ın Suriye'den ayrılmasını sağladı ve Türkiye ile güvenlik konularını içeren Adana mutabakatını imzaladı. Terörist başı Abdullah Öcalan ise Suriye'den çıktıktan sonra birçok ülkede sığınma talebinde bulundu ancak Türkiye'nin baskıları neticesinde bu talepleri karşılık bulmadı. Nihayetinde Kenya'nın başkenti Nairobi'deki Yunanistan Büyükelçiliği'nde kaldığı tespit edilen terörist başı, Türk istihbarat birimlerinin 15 Şubat 1999'da gerçekleştirdiği başarılı operasyon neticesinde Türkiye'ye getirildi. Terörist başı Abdullah Öcalan, bağımsız Türk mahkemelerinde yargılanarak hak ettiği cezayı alırken, PKK terör örgütü de sözde ateşkes ilan ederek yurt içindeki terörist unsurlarını Irak kuzeyine çekme kararı aldı. PKK bir taraftan saldırılarına ara verirken, diğer taraftan da sivil itaatsizlik hazırlıkları yapmaya başladı. Ancak istihbarat birimlerinin ve güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde bu girişimlerinde başarılı olamadı. 1999 yılındaki bazı terör olaylarının haricinde 57. hükümet dönemine tekabül eden 1999-2004 yılları arasında PKK'nın can kaybına yol açan herhangi bir saldırısı olmadı. 2003-2021 döneminde ise durum şöyleydi. ABD'nin 2003 yılında Irak'ı işgal etmesiyle birlikte ortaya çıkan otorite boşluğunu fırsata çeviren PKK terör örgütü, 1 Haziran 2004'te aldığı bir kararla sözde ateşkesi sona erdirdiğini açıkladı. Bu dönemde ABD'nin desteğiyle Irak kuzeyindeki Kürt gruplar devletleşme yolunda adımlar atarken, Irak ordusunun envanterindeki silahların peşmergelere, peşmergelerden de PKK terör örgütüne aktarıldığı yönünde açık kaynaklarda haberler yayımlandı. PKK terör örgütü 2004 yılından sonra çeşitli eylem tarzlarını benimsedi. En yaygın olarak kullanılan eylem tarzı mayınlı veya el yapım patlayıcılı saldırılar oldu. Bu saldırı türünde özellikle hareket halindeki askeri araçlar, yola tuzaklanan patlayıcıların aracın geçişi sırasında patlatılmalarıyla hedef alındı. Bir diğer türü yine askeri araçların derin vadilerden geçtiği sırada hakim tepelerden roketli saldırıya uğraması ve sonrasında ise ağır silahlarla ateş altına alınması şeklinde oldu. Başka bir saldırı türü ise karakolların kalabalık terörist gruplar tarafından gece saatlerinde etrafının sarılması.
İlk roket atışları sonrasında da

karakol binasında hasar oluşturup ağır silahlarla ateş altına alınması şeklinde oldu. Bu tür saldırılarda nihai amaç karakolun ele geçirilmesiyken kahraman askerlerimizin canını ortaya koyarak karşılık vermesi neticesinde terörist unsurlar bu hedeflerine ulaşamadı. Alan hakimiyeti. Bu tür saldırılarda güvenlik güçlerimiz çok sayıda şehit verirken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele yöntemi ve araçları da sorgulanır hale geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 1990'lı yıllarda ısrarla üzerinde durduğu alan hakimiyeti anlayışı kalıcı bir şekilde gerçekleştirilmek üzere tekrar gündeme geldi. Askeri yetkililer alan hakimiyetini en düşük maliyetle ve en etkili şekilde hava üstünlüğünün sağlanması yoluyla gerçekleşeceğini düşündüler ve insansız hava aracı teminine yöneldiler. Bu maksatla İsrail'den Heron, ABD'dense Predator adlı insansız hava araçları kiralandı. Ancak bunlardan beklenen verim alınamadı. Daha sonra Türkiye kendi imkanlarıyla insansız hava aracı İHA ve silahlı insansız hava aracı SİHA üretmeye yöneldi. Günümüzde İHA'lar ve SİHA'lar terörle mücadelede aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Ayrıca taarruz helikopterleri de hava üstünlüğünün sağlanmasında önemli bir yer tutmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki Kobra tipi helikopterlerin yanı sıra yerli imkanlarla üretilen Atak helikopterleri ve mühimmatları güvenlik güçlerimizin operasyon sahasındaki çok önemli ateş destek vasıtası haline geldi. Karakolların bulundukları yerler ve sağlamlıkları da bu süreçte ayrı bir tartışma konusu oldu. Geçmiş dönemlerde kaçakçılığın önlenmesi ve yol asayişinin sağlanması amacıyla vadilere ve yol güzergahlarına inşa edilen basit mimariyle karakol binaları terör örgütünün ana hedefi haline gelmişti. Bu eksikliklerin farkına varılmasıyla birlikte araziye hakim tepelere kalın ve sağlam beton duvarları olan yüzlerce kale kol inşa edilmeye başlandı. Ayrıca yol güzergahlarını kontrol edebilmek için de araziye hakim tepe bölgeler termal kameralarla donatıldı ve daha küçük boyutlarda kule kollar inşa edildi. Yeni yapılan kale kol ve kule kollar sayesinde hem asker kayıplarının önüne geçildi hem de araziye hakim olarak ve en ufak hareketlilik bile hemen tespit edilmeye başlandı. Asker sevkiyatında kullanılan açık kasalı Unimog tipi araçların roketli veya mayınlı EYTP'li saldırılarda hedef haline gelmesinden ve bu nedenle çok sayıda şehit verilmesinden sonra yerli ve milli imkanlarla Kirpi adlı personel taşıyıcı araç gerçekleştirildi. Roketli ve patlayıcılı saldırılarda askeri personelin zarar görmesini engelleyen bu zırhlı araçlar sayesinde güvenlik güçlerimizin hareket kabiliyeti daha da artmış oldu. Tüm bu unsurların yanı sıra gelişen yerli savunma sanayi sayesinde güvenlik güçlerimiz termal kamera ve dürbün, muhabere sistemleri, akıllı mühimmatlar gibi çeşitli yüksek teknolojili savunma ürünlerini daha düşük maliyetle daha etkin bir şekilde kullanmaya başladılar. Bu gelişmeler de terörle mücadelenin başarılı bir şekilde yürütülmesinde çarpan etkisi oluşturdu. Güvenlik güçlerimizin kullandığı envanterde ve terörle mücadele konseptinde bu değişiklikler yaşanırken, terör örgütüne müzahir unsurların da yönlendirilmeleriyle Türkiye'nin PKK terör örgütünü silahlı yöntemlerle alt edemeyeceği, bu nedenle örgütü muhatap alıp müzakere etmesi ve uzlaşması gerektiği yönünde kamuoyu oluştu. Bu söylemlerin geniş kitleleri etkilemesi neticesinde 2013'te çözüm süreci başladı ve PKK terör örgütü sözde ateşkes ilan etti. Analar ağlamasın gibi samimi söylemlerle başlatılan bu süreç, PKK terör örgütü için kalıcı bir barıştan ziyade devrimci halk savaşı için hazırlık evresi oldu. Nitekim PKK'nın dağ kadrosundaki teröristler şehir merkezlerinde herhangi bir engele takılmadan faaliyet gösterebildi ve topladıkları örgüt sempatizanı taraftarları sayesinde planladıkları şehir savaşının
hazırlıklarını da yaptı. Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş sonrasında ülke parçalara bölündü ve DAEŞ terör örgütü önemli bir kısmını kontrolüne geçirdi. PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD, DAEŞ'le mücadele adı altında başta ABD olmak üzere çeşitli ülkelerden silah desteği aldı ve ABD'nin hava desteği sayesinde Suriye topraklarının önemli bir kısmında kontrolü sağladı. Özellikle kadın teröristlerin özgürlük savaşçısı gibi gösterildiği propaganda faaliyetleri Batı kamuoyunda etkili olurken elde ettikleri siyasi destek sayesinde de meşruiyet arayışlarını hızlandırdılar. PKK terör örgütü bu süreçte DAEŞ terör örgütüyle başta Ayn el Arab şehri olmak üzere çeşitli yerleşim birimlerinde meskun mahal çatışmasına girdi ve uzun süren çatışmalar sonrasında şehirlerin kontrolünü sağladı. Arkasında PKK terör örgütüne müzahir unsurların Rojava devrimi diye tanımladıkları Afrin, Kobani ve Cezire bölgelerini kapsayan yönetim sistemi kuruldu. PKK, Suriye'de meskun mahal çatışmalarında edindiği tecrübeyi Türkiye'de de kullanmak istedi ve 2015 yılının Temmuz ayında daha önce ilan ettiği sözde ateşkesi ve çözüm sürecini sonlandırdı. Bir süre sonra HDP'li belediyelerin teknik imkanları da kullanılarak bazı il ve ilçe merkezlerinde, ki bunlar Diyarbakır, Hakkari, Şırnak, Mardin vesairedir, hendekler kazıldı. PKK'nın dağ kadrosundaki terörist unsurlar şehir merkezlerine indi ve buralarda daha küçük yaşlardaki milis unsurlarla beraber sözde devrimci halk savaşını başlattı. Hendek kazılan kent merkezlerinde sözde özerklik ilan edilerek Suriye'deki yapıya benzer öz yönetim kurulduğu açıklandı. Terör örgütü yaptığı bu kadar hazırlığa rağmen halktan beklediği desteği yine bulamadı. Örneğin, terör örgütüne müzahir unsurların en etkin olduğu yerlerden biri olan Cizre'nin nüfusu normalde 160-180 bin civarındayken, Hendek terörü başladığında halk örgüte destek vermeyerek şehri terk etti ve nüfus 20-25 bin seviyelerine kadar geriledi. Diğer taraftan, Hendek çatışmaları genellikle şehrin belli mahallelerinde yaşandı. Yerinde kalan halkın önemli bir kısmı da bu terörist kalkışmaya destek vermedi. Bununla birlikte terörist unsurlar yollara ve terk edilmiş binalara döşedikleri patlayıcılarla güvenlik güçlerinin operasyon yeteneğini sınırlarken sivilleri kendilerine canlı kalkan yapmaktan da geri durmadı. Tüm bu olumsuz şartlarda güvenlik güçlerimiz kahramanca bir mücadele sergileyerek şehir merkezlerini terörist unsurlardan temizledi. Hendekleri kapattı ve tuzaklanan patlayıcıları etkisiz hale getirdi. Özellikle jandarma ve polis özel harekat birliklerimizin şehit vererek yürüttüğü kahramanca mücadelesi asla unutulmamalı ve minnetle anılmalıdır. PKK terör örgütü şehir merkezlerinde yaşadığı hezimetten sonra silahlı unsurlarını tekrar kırsal alana çekti ve silahlı faaliyetlerine burada devam etme kararı aldı. Ancak güvenlik güçlerimizin karakol, kule kol, zırhlı araç, beton bariyerlerle güçlendirilmiş kontrol noktaları gibi fiziksel imkanlarının yanı sıra İHA ve SİHA'larla araziye hakim olmaları ve tespit edilen teröristleri anında etkisiz hale getirebilme yetenekleri sayesinde teröristler büyük kayıplar verdi. Ayrıca istihbarata dayalı nokta operasyonlarla üst yönetici kadrolarda hedef alınarak terör örgütüne ölümcül darbeler indirildi. Yurt içinde başarılı operasyonlar sürdürülürken 2016'dan itibaren terör örgütünün Suriye ve Irak'taki barınma alanlarına yönelik kapsamlı harekatlar düzenlendi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye Milli Ordusu ile beraber Suriye'nin kuzeyinde hem DAEŞ hem de PKK-PYD'nin kontrolündeki bölgelere Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarını düzenledi. Söz konusu harekatlar sonrasında hem Türkiye sınırları güvenli hale getirildi, hem Irak kuzeyinden Akdeniz'e kadar uzanacak PKK kontrolündeki terör koridoru engellenmiş oldu, hem de kontrol altına alınan bölgelerde kamu düzeni sağlandı. Irak'ın kuzeyinde ise geçmiş yıllardaki harekatlardan çok önemli farklılıkları olan
Pençe harekatlarıyla terör örgütünün tüm kamp

alanları hedef alındı. Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmiş yıllarda Irak kuzeyine düzenlediği harekatlarda terör örgütünün kamp alanlarına girip tüm terörist unsurları temizledikten sonra geri çekiliyordu. Bu harekatlarda örgüt çok ciddi kayıplar vermesine rağmen bir süre sonra tekrar toparlanıp bu dağlık alanlarda yeniden yuvalanabiliyordu. Ancak son yıllardaki uzun soluklu operasyonlarda terörist unsurlar etkisiz hale getirildikten sonra kontrol altına alınan bölgelere yollar ve karakollar inşa edilerek kalıcı bir şekilde yerleşilmeye başlandı. Bu şekilde yürütülen yavaş ama emin adımlarla ilerleyen terörle mücadele süreci sonunda örgütün harekat alanı iyice daraltıldı. Bu şekilde yürütülen yavaş ama emin adımlarla ilerleyen terörle mücadele süreci sonunda örgütün harekat alanı iyice daraltıldı. Terörle mücadelede son dönemdeki duruma bakıldığında resmi makamlar tarafından yurt içinde 250-300 civarında teröristin kaldığı ifade ediliyordu. Artık bu 200-300 teröriste kalmadı. Hatta Türkiye, Terörsüz Türkiye projeleri üzerinde çalışmaya başladı. Irak'ın kuzeyinde ise Türkiye'nin sınır hattı boyunca ortalama 30 kilometre derinliğinde bir güvenli hat oluşturuldu. Diğer taraftan terör örgütünün ana karargahı durumunda olan Kandil Dağ bölgesi istihbarata dayalı nokta atışlı hava harekatları neticesinde özellikle üst düzey teröristler için güvensiz bir alan haline geldi. Ancak bu bölge coğrafi şartların sunduğu güvenli ortam nedeniyle terör örgütü açısından hala önemini korumaya devam etmektedir. Suriye'deki PKK-PYD unsurları da Türkiye'nin güvenliği için sorun teşkil etmeye devam ediyor. Türkiye özellikle sınır güvenliğini sağlayabilmek için gerçekleştirdiği harekatlarda kritik bölgelerin önemli bir kısmını güvenli hale getirmeyi başarmıştır. Suriye'deki sorunun bu ülkenin toprak bütünlüğüne bağlı bir şekilde çözülmesi ise bölge barışı açısından büyük önem taşımaktadır.

0: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik yapım Halil Bekki.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknoloji.

0: teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
4: Zorunlu yayın.
5: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.
8: Beni benden alan sevdan ne büyükmüş ey Resul. Kor ateş düştü içime. Yanıyorum ey Resul. Yokluğun derttir içime. Çaresizim ya Resulallah. Öyle garip kalmışım ki dermansızım ya Habiballah. Bu dünyanın hiç tadı yok. Sen yoksun ya ey Resul. Ne olur mahşer gününde unutma bizi ey Resul. Şefaat eyle ey Resul.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, geçmez oldu günlerim, derdime yana yana. İstanbul'dan Ankara'ya yaptığım yolculuklardan birinde, şoför efendi arabanın teybine bandı sürdü ve düğmesine basınca bir erkek sesi, ''Ararım seni her gün ismini ana ana, geçmez oldu günlerim derdime yana yana'' diye şarkı söylüyordu. Herkes sigarasını yakıp acı acı çekerek yolun akışına düşünceli düşünceli kendini bırakıverdi. Aldı beni bir düşünce. Şarkılardaki, türkülerdeki aranan şeyin kim olduğunu kendi kendime sordum. Evet, aranan kadın, her gün ismi anılan yine kadın. Dertlerin katmerlenmesine ve günlerin geçmemesine sebep de budur. Hakkı bulamayanlar şeytanın peşine takılır, dünyaya ve olaylara şeytanca bakarlar. Şeytan, herkesi çirkin yola çekebilmek için hep aldatma, kandırma yolunu seçer. Ona kananlar da dert küpü olur çıkarlar. Bu cemiyet öyle bir düzene saplanmış ki, düden gibi bir şey. Dertlerinde boğuyor insanları. Kimseye göz açtırmıyor. Açanları da düzenbazlarıyla sindiriyor. Bütün haramlar

Serbest. Serbest de ne kelime. Düzenin imkanlarıyla haramlar teşvik ediliyor. Bunun için şarkılar, türküler hep haramdan söz ediyor ve insanın derdi bitmiyor. Bakıyorsunuz, insanlar günahlarını yenilemek için sanki gayret ediyorlar. Kendilerine sunulan renk renk, desen desen günahlar. Düzen işlemeli, motifli bohçalar içinde ve açıktan bütün günahları insanımıza nazik ve kibar biçimde takdim ediyor. Vah benim insanıma vah! Düzenin kamburu sırtına bindirilmiş insan, ararım seni her gün diyerek, arasa da dertli, aradığını bulsa da dertli. Çünkü sevilmemesi gerekeni sevmiş. Asıl bağlanılacak makamı terk etmiştir. Yani sevdiğine Leyla demiş, Mevla deseydi kurtuluverecekti. Mevla diyemediği için dertleri de bitmeyecek. Çünkü derdin dermanı Mevla'dadır. O ne güzel Mevla'dır. Dertli insan sıkıntıdan kurtulmak için şehvete saplanıyor. Şehveti onun kulağına şehvet aşkını fısıldıyor. İnsan bunu da kendine dert ediniyor. Kul aşkı onda başka bir dert oluyor. Aslında onun dert edindiği aşk, mart kedilerinin aşkı gibi bir şey. Böyle bir aşka müptela olan insan, bu defa kediyle kendi arasındaki farkı sezemiyor ve haykırıyor. Ararım seni her gün ismini ana ana, geçmez oldu günlerim derdime yana yana. Böyle haykıran insan, kendi yaşantısı doğrultusunda bir dünya oluşturup, o dünyasını zikirhane durumuna getiriyor, zikre başlıyor ve mabudesini zikrediyor. Köle düzenler işte insanların dünyasını böyle karartıyor ve bu dünyayı herkese zindan ediyorlar. İnsanlar dert küpü olmuşlar, patlayacakları anı bekliyorlar. Kurtulacak bir el arıyor herkes, Müslüman eli. Yaşadığı gibi inanan değil, inandığı gibi yaşayan bir Müslüman eli. Nerede o el? Avucuna İslam iksirini almış, insanları hiçbir fark gözetmeden kardeş sayan, insana insanca yaşama yolunu açan, zinasız, kumarsız, içkisiz ve hiçbir kötülüğe müsaade etmeyen, hak düzenle gelen, ab-ı hayatla gelen Müslümanın elleri nerede? Bu yola baş koyduk yiğit Müslümanlar. Ehli şirk, ehli küfür, ehli münafık, ehli şehvet, ehli kumarbaz, ehli bid'at ve daha nice benzerleri sizin kurtuluş elinizi bekliyor. Kolları sıvayın, İslam gerçeğini dalalete kalmış insanlara ulaştırın. Ulaştırın ki bunlar, ararım seni her gün ismini ana ana, geçmez oldu günlerim derdime yana yana şarkılarında teselli aramayı bırakıp, Kur'an ayetlerinde hidayeti yakalasınlar. Kula kul olmaya götüren kul aşkından kurtulup, Allah aşkının zevkini tatsınlar. Müslümanım diyenlerin görevi de budur. Hasılı, insanlığa kan kusturan batıl düzenlerin şerrinden, insanları hak düzene intikal ettirecek yiğit Müslümanlar çıkıncaya kadar, dünya mutlu insanların yaşantısına sahne olmayacaktır. Günümüz, İslam'ın sunduğu kurtuluşa eremeyen insan enkazlarıyla dopdoludur. Oysa her derdin devası, insanlığın huzuru, mutluluğu İslam'dadır. Ah bu bir anlaşılabilse ve de anlatılabilse. Bazıları diyorlar ki, vakit nakittir. Kainatı yalnızca maddi değerlerle ölçenlere vakit nakittir. Fakat maddeden daha ilerisine bakanlara göre vakit, maddi bir kıyamet değil, ömürdür. Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, geceyi ve gündüzü takdir eden Allah'tır. Herkes şunu iyi bilsin ki, hayat doğumla ölüm arasında geçen vakitten ibarettir. Altın biter, elden çıkar. Ama yeniden elde etme imkanı vardır. Geçen vakit, yaşanan ömürse bir daha geri gelmez. Öyleyse vakit altından da, elmastan da ve bütün cevherlerden de kıymetlidir. Çünkü vakit hayattır. Her vakit aynı olmaz. Başarıya ermek,
istediğine kavuşmak için

Münasip zamanlar vardır. Vakit, ömür olduğu için en çok zararlı çıkanlar, tehlikelerle karşılaşanlar, vaktin değerini bilmeyen gafillerdir. Kıyamet gününde Allahu Teala, kuluna ömrünü nerede harcadığını, malını nereden kazandığını, nereye sarf ettiğini soracaktır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vaktin değerini şöyle beyan ettiğini biliriz. Şafakla başlayan bir gün, ey Ademoğlu, ben yeni bir günüm, yaptığına şahidim, benden faydalan, çünkü kıyamete kadar geri gelmem der. Demek oluyor ki, dünyada vakit çok kıymetlidir. Şunu da göz ardı edemeyiz, vakitler fazilet ve bereket bakımından birbirinden farklıdır. Bir saat diğerinden daha bereketli, bir gün diğerinden daha üstün, bir ay diğerinden daha değerli olabilir. Bu, Allah'ın biz müminlere bahşettiği yüce bir nimettir. Bu vakitlerde gafletten uzak olalım. Allahu Teala'nın lütfuyla bize verdiği nefeslerimizi ganimet bilelim. Böylece Rabbül Alemin'in kabul rüzgarları tecelli etsin. Mübarek vakitlerde yapılan iyi amellere kat kat sevap verilir. Bu vakitlerde salih kulların dereceleri yükselir. Tevbe kapıları sonuna kadar açılır. Tevbeleri kabul edilenler bu kapılardan içeri girerler. Mübarek saatlik, günlük, haftalık ve yıllık vakitler ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerde bizlere bildirilmektedir. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. O halde akşama girerken, sabaha ererken Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde hamd O'na yaraşır. Geceleri de, öğleleri de O'nun şanını yüceltin. Sabaha ve geceye yemin ederim ki, şüphesiz ki Allahu Teala'nın yemin ettiği vakitler değerli vakitlerdir. Yine Rabbimiz Hazreti İbrahim aleyhisselama şöyle buyuruyor. Bütün insanlara haccı ilan et, ta ki kendilerine ait menfaatleri müşahede etsinler. Belirli günlerde Allah'ın ismini yad etsinler. Kul, vaktini kendisi için değerlendirebilir. Dünyasını ahireti için kullanandır. İhtiyarlamadan önce gençliğinin kadrini bilmelidir. Ölmeden önce hayatın değerini bilmelidir. Hasılı, Cenab-ı Hak bizleri zamanını değerlendiren, mübarek vakitlerde ve her zaman ibadet ve itaate muvaffak olan kullarından eylesin. Amin.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Bir büyük kayıp. İbrahim Aleyhisselam'ın duası kabul oldu. Arabistan'dan ve daha uzaklardan gelen hacılar tarafından getirilen zenginlikler Mekke'yi doldurdu. Büyük hac yılda bir kez yapılıyordu. Fakat Kabe, umre yapılarak yılın istenilen zamanında ziyaret edilebilirdi. Bu ibadetler İbrahim ve İsmail'in koyduğu kurallara göre şevk ve bağlılık içinde yapılmaya devam ediyordu. İshak'ın soyundan gelenler de Kabe'yi İbrahim Aleyhisselam tarafından yapılan kutsal bir tapınak olarak ziyaret ediyorlardı. Bu onlar için Allah'ın var olan mabetlerinden sadece biriydi. Fakat yüzyıllar geçtikçe tek Allah'a olan ibadetin saflığı bozulmaya ve kirlenmeye başladı. İsmail'in soyundan gelenler Mekke vadisine sığmayacak kadar çoğaldılar. Uzaklara göç edenler bu kutsal tapınaktan taşlar alıp Kabe adına onlara saygı gösterdiler. Daha sonraları komşu putperest toplulukların etkisiyle bu taşlara putlar da eklendi. Ve sonunda hacılar bu putları Mekke'ye de taşımaya başladılar. Bu putlar Kabe'nin çevresine yerleştirildi. İşte o zaman Yahudiler İbrahim'in tapınağını ziyaret etmemeye başladılar. Putperestler putlarının Allah ile insan arasında aracılık yaptığını savunuyorlardı. Bu nedenle Allah ile olan ilişkileri günden güne azaldı ve Allah onların hayatından uzaklaştıkça ahirete olan inançları azaldı. Sonunda çoğu ölümden sonraki yaşama inanmamaya başladı. Fakat gerçeği görebilenler için onların hak yoldan saptığını gösterir birçok delil vardı. Artık Zemzem kuyusuna önem vermiyorlardı. Nerede olduğunu bile unutmuşlardı. Bunun asıl sorumlusu Yemen'den gelen Cürhümilerdi. Onlar Mekke'nin yöneticiliği görevini üstlenmiş, İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelenler de bunu kabullenmişlerdi. Çünkü İsmail'in ikinci karısı bir Cürhümi idi. Fakat Cürhümiler her türlü adaletsizliği uygulamaya başladığında diğer kabileler onları Mekke'den kovdular. Cürhümiler ayrılmadan önce Zemzem kuyusunu doldurdular ve üstünü örttüler. Şüphesiz bunu intikam almak için kinlerinden yaptılar. Fakat yıllardan beri hacıların Kabe'ye getirdiği mücevherleri geri dönüp zengin olmak için gömdüler ve üstünü kumla kapladıkları da olasıdır. Onların görevini yani Mekke'nin yöneticiliğini Huza kabilesi üstlendi. Bu kabile İsmail'in soyundan gelen Yemen'e göç eden daha sonra tekrar kuzeye dönen bir Arap kabilesidir. Fakat Huza'da atalarına verilen bu harika suyun kaynağını araştırmadı. Çünkü o günlerde Mekke'de başka kuyular kazılmış ve Allah'ın bu hediyesi bir ihtiyaç olmaktan çıkmış, kutsal kuyu yarı unutulmuş bir hatıra olarak kalmıştı. O halde Cürhümilerin suçuna Huzalar da ortak olmuşlardır. Onlar diğer yönlerden de suçludurlar. Onların bir şefi Suriye'den dönerken Muabilerden putlarından birini vermelerini istedi. Ona Hubel'i verdiler. Beraberinde Mekke'ye getirdiği Hubel Kabe'ye kondu ve Mekke'nin baş putu oldu. Vadideki Kureyş. İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelen en güçlü Arap kavimlerinden biri de Kureyş idi. İsa'dan yaklaşık 400 yıl sonra Kureyş'ten Kusay, Huza'nın lideri

Yakınları, Vadi Kureyşleri, Kusay'ın daha uzak akrabaları olan ve çevredeki tepelerde yerleşmiş olanlar ise civar Kureyşleri olarak tanınır. Kusay bu iki kabileyi de kral gibi yönetir ve vergi alır, bu parayla da kendilerini besleyemeyecek kadar fakir olan hacıları doyururdu. Bu zamana kadar mabedin koruyucuları onun çevresinde çadırlarda kalıyorlardı. Fakat Kusay onlara kendilerine evler yapmalarını söyledi. Kendisi de Darun Nedve adıyla tanınan geniş bir ev yaptı. Her şey ahenkliydi. Fakat karışıklıklar çıkmak üzereydi. Kusay soyunun belirgin özelliklerinden birisi de her nesilde bir tek seçkin kişinin tüm kavme hükmetmesiydi. Kusay'ın dört oğlundan en şerefli ve tanınmış olanı Abdülmenaf'tı. Fakat Kusay en büyük oğlu Abdüddar'ı içlerinde en az yetenekli olmasına rağmen diğerlerine tercih etti ve ölümünden kısa bir süre önce ona şunları söyledi. Oğlum, insanlar onları senden daha şerefli kabul etseler de seni onların seviyesine çıkaracağım. Sen açmadıkça Kabe'ye kimse giremeyecek. Kureyş'in savaş sancağı senin ellerinde olacak. Sen izin vermedikçe hiçbir hacı Mekke'de içecek su bulamayacak. Sen vermedikçe hiçbir yiyecek bulamayacak. Kureyş senin evinden başka yerde bir meselede anlaşamayacak. Kendi hak ve güçlerinin tümüyle birlikte Darun Nedve'nin sahipliğini de ona verdi. Evlada yakışır bir şekilde Abdülmenaf babasının dileklerini tartışmasız kabul etti. Fakat bir sonraki nesilde Kureyş'in yarısı gününün en ileri gelen adamı olan Abdülmenaf'ın oğlu Haşim'in etrafında toplandılar ve hakların Abdüddar sülalesinden Haşim'in kendi sülalesine aktarılmasını istediler. Haşim ve kardeşlerini destekleyenler Zühre ve Teğmin torunları ve en yaşlı grup hariç tüm Kusay soyundan gelenlerdi. Mahzum'un soyundan gelenler ve diğer uzak kuzenler hakların Abdüddar'da kalması gerektiğini savundular. Duygular o kadar şiddetlendi ki Abdülmenaf soyundan bir grup kadın bir kase güzel koku getirip Kabe'nin yanına koydular. Haşim kardeşleri ve diğer taraftarları ellerini bu kaseye daldırıp birbirlerini bırakmayacaklarına dair and içtiler ve bu anlaşmayı teyit etmek için kokulu ellerini Kabe'nin taşlarına sürttüler. İşte bu grup güzel kokanlar diye anıldı. Abdüddar'ın taraftarları da birleşme andı içtiler ve onlara da müttefikler adı verildi. Şiddet ve savaş sadece mabedin içinde değil, Mekke'yi çevreleyen büyük bir daire içinde de yasaktı. İki grup bir anlaşmazlık çıktığında savaş etmek için bu kutsal yerden millerce uzağa gitmek zorundaydılar. Sonunda Abdülmenaf oğullarının vergi toplama ve hacılara yiyecek ve su sağlama haklarını almasına, Abdüddar oğullarının ise Kabe'nin anahtarlarına ve diğer haklara sahip olmasına ve onların evinin yine toplanma yeri Darun Nedve olarak devam etmesine karar verildi. Haşim'in kardeşleri hacılara hizmet görevini Haşim'e verdiler. Hac zamanı yaklaştığında Haşim mecliste kalkar ve şöyle derdi. Ey Kureyşliler! Siz Allah'ın komşularısınız. Onun evinin yakınlarısınız. İşte bu bayramda Allah'ın ziyaretçileri, hacılar onun evine geliyor. Onlar Allah'ın misafirleridir. Ve hiçbir misafir onun misafirleri kadar cömertlik beklemez. Eğer benim kendi zenginliğim yetseydi, bu yükü size yüklemezdim. Haşim hem Arabistan içinde hem de dışında şeref kazandı. Mekke'den kalkan iki büyük kervanı, Yemen'e giden kış kervanını ve Kuzeybatı Arabistan'a, oradan Roma İmparatorluğu'nun bir bölümü olarak Bizans yönetiminde olan Suriye ve Filistin'e giden yaz kervanını o düzenlemiştir. İki kervan da eski Misk yolu üzerinden geçerdi ve yaz kervanının en önemli duraklarından biri ve ilk durağı kuzeyde Mekke'den 11 günlük devre yolu uzaklıktaki Yesrib vahasıydı. Bu vahada bir zamanlar sadece Yahudiler hüküm sürüyordu. Fakat daha sonra Güney Arabistan'dan bir kavim onları yönetmeye başladı.
Yahudiler toplumun genel yaşamında rol almaya ve

Kendi dinlerini koruyarak zenginlik içinde yaşamaya devam ettiler. Yesrib'deki Araplara gelince onlar ana erkil gelenekleri devam ettiriyorlardı. Atalarından bir kadının ölümünden sonra Kayle'nin çocukları adını aldılar. Fakat Kayle'den sonra kabile oğulları Evs ve Hazreç arasında ikiye ayrıldı. Hazreç'in en etkili kadınlarından biri Neccar sülalesinden Amr'ın kızı Selma idi. Haşim onunla evlenmek istedi. Selma kendisiyle ilgili işlerin kontrolünün kendisinde olmasını şart koşarak teklifi kabul etti ve ayrıca bir erkek çocuğu dünyaya getirdiğinde en azından 14 yaşına dek Yesrib'de büyütmeyi şart koştu. Haşim bu şartları kabul etti. Çünkü yeni gelenler için daha tehlikeli olan Vaha Humması sayılmazsa Yesrib'in iklimi Mekke'den daha sağlıklıydı. Bundan başka Haşim sık sık Suriye'ye gidiyordu. Gerek oraya giderken gerekse dönüşte Selma ve oğlunun yanında kalabilirdi. Fakat Haşim'in yaşamı uzun sürmedi. Seferlerinden birinde Filistin'de Gazze'de hastalandı ve öldü. Haşim'in Abdüşşems ve Muttalip adında iki öz kardeşi ve Nevfel adında bir üvey kardeşi vardı. Abdüşşems Yemen'de ve Suriye'de ticaretle meşguldü. Nevfel ise Irak'ta ticaret yapıyordu. Bu nedenle ikisi de çoğu zaman Mekke'den uzakta bulunuyorlardı. Bu ve daha başka sebepler yüzünden hacılara su verme ve onları beslemek için vergi toplama haklarını Haşim'in küçük kardeşi Muttalip aldı ve kendisinden sonra bu görevleri yüklenebilecek bir kişi düşünmeye başladı. Haşim'in Selma dışındaki diğer eşlerinden 3 oğlu vardı. Fakat söylenenlerin tümü doğru ise bunların hiçbiri ve Muttalib'in kendi oğullarından hiçbiri Selma'nın oğluyla karşılaştırılamazdı. Çok genç olmasına rağmen Şeybe, annesinin verdiği isim, liderlik için özgün vasıflar göstermeye başlamıştı. Vaha'dan geçen yolcular onunla ilgili çok mükemmel haberler getiriyorlardı. Sonunda Muttalip onu görmeye gitti. Gördükleri onu Selma'dan yeğenini kendisine emanet etmesini istemeye yöneltti. Selma oğlunu bırakmak istemiyordu. Şeybe de annesinin rızası olmadan onu bırakmayacağını söyledi. Fakat Muttalip'in ümidi kırılmamıştı. Mekke'nin anne ve oğula Yesrib'in sağlayamayacağı imkanlar sağlayacağını vurguladı. Kutsal evin bekçileri ve tüm Arabistan'daki haccın merkezi olan Kureyşliler şerefçe diğer Arap kabilelerinden üstündüler. Büyük bir ihtimalle Şeybe bir gün babasının görevini üstlenecek ve Kureyş'in liderlerinden biri olacaktı. Fakat bunun için önce kendi halkıyla bütünleşmeliydi. Dışarıdan gelen bir göçmen böyle bir şerefe tabii ki hak kazanamazdı. Selma onun öne sürdüğü düşüncelerden çok etkilendi. Eğer oğlu Mekke'ye giderse onu Mekke'de ziyaret etmesi veya oğlunun onu ziyaret etmesi kolay olacaktı. Bu nedenle onun gitmesine izin verdi. Muttalip yeğenini devesinin arkasına aldı ve yola koyuldu. Mekke'ye giderken yolda onlara rastlayanların bu yabancı genci gördüklerinde Abdülmuttalip yani Muttalib'in kölesi dediklerini duydu. O da bu benim kardeşim Haşim'in oğludur diyerek cevap verdi. Sözlerine karşılık olarak verilen selamla birlikteki gülümseme şehirde ağızdan ağıza dolaşacak olan genç adamla ilgili haberlerin başlangıcıydı. O günden sonra genç Abdülmuttalip olarak anıldı. Mekke'ye vardıktan kısa bir süre sonra babasının hakları üzerinde amcası Nevfel'le aralarında anlaşmazlık çıktı. Fakat koruyucu amcasının ve Yesrib'den gelen desteğin yardımıyla Abdülmuttalip haklarını kazanabildi. Muttalip'in Yesrib'de verdiği sözlerden de ümit kesmedi. Yıllar sonra Muttalip öldüğünde hiç kimse yeğeninin hacılara yiyecek ve su sağlama haklarını almasına karşı çıkmadı. Onun bu işi becermekte amcasını ve babasını bile geçtiği söylenirdi.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken. Eşhedü

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
1: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucundan. Şaşırmayın. Burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
9: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 10. cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 10. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın olunca

0: Yedek.
1: Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.

0: Yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
2: Radyo Hedef.
3: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukün azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ney? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
4: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.
5: Mesnevi'den hikayeler. Kör dilenci. Kör bir dilenci vardı. Şöyle derdi: "Ey ahali, bana acıyın. Bende iki körlük var. O halde bana iki kat yardım edin." Halktan birisi, "Bir körlüğünü görüyoruz. Öbürü nedir, göster," dedi. "Sesim çirkin, avazım kötü. Körlük ve ses çirkinliği iki kat körlüktür. Sesim yüzünden halkın bana acıması azalıyor. Kötü sesim nereye varırsa bana karşı öfke ve kin meydana getiriyor. Bu iki körlüğe siz de iki kat acıyın. Böyle hiçbir yere sığmayan kişiyi siz de gönlünüze sığdırın, hoş görün." Bu sızlanma yüzünden halkın hepsi ona acımaya başladı. Sırrını söyleyince gönlünün güzel sesi sesinin çirkinliğini örttü. Böyle birisinin gönül sesi de çirkin olursa bu üç kat körlüktür.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

asir, fiskufucu, aybu zelel, çok her kusu. Lakin senin adın gafur, cürmüm ile geldim.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, sahabe nesli dediğimiz o peygamber mektebinin güzide talebeleri birkaç farklı açıdan ele alınıp değer ve kıymet olarak vasıfları ortaya konabilir. Ben bugünkü derste içimden gelen bir şey şu şekliyle bir başlangıç yaparak başlamak istiyorum. Onlar hayatları boyunca güzel bir hayatın peşinde değil, güzel bir ölümün peşinde koştular. Sahabe dediğiniz zaman karşısına bunu yazarsanız isabet kaydedersiniz. Çünkü onları az bir şey tanıdığınız zaman bu sözlerin ne demek olduğunu daha iyi anlıyorsunuz. Rahatlarından, imkanlarından, ellerindeki birçok nimetten, hele hele Medine'de yaşamanın o güzel mutluluğundan bu şekliyle vazgeçtiler. Kolay mı Allah aşkına, bizim yaşımız biraz kemale erince köyde ölmenin hesabını yapıyoruz. Biraz yaşımız ilerleyince yorulduk artık. Gidelim Medine'ye, hiç değilse ömrümüzün sonunu peygamber şehrinde geçirelim diye bir ızdırabın altında iniyoruz. Ama gelin o insanlığın en haslarına, en güzellerine, en kamil iman sahibi olan o güzellere, bizim hayatımız, bedenimiz varsın Medine'den mahrum olsun, varsın Kabe'ye de uzak olalım ama yüzleri, ama gönülleri Medine'den ve Kabe'den uzak olanlara, oraları yaklaştıralım diyerek kendilerini feda ettiler. Mesele budur. Keşke bir anlayabilsek, rahattan vazgeçmeyene kadar da Risalet davasının ve Peygamber Mektebi'nin talebesi olmayacağımızı bir anlasak, bazı şeyler bizim dünyamızda da çok farklı bir biçimde oturacak. Allah bunu bize lütfetsin. Küçüklüğümüze rağmen bize bunu inşallah versin de bu manada bizim de kulluk adına ortaya koyduğumuz amellerimizde bir kalite olsun. Kalite olmasının en güzel yollarından birisi de nedir biliyor musunuz aziz kardeşlerim? Akıbet endişesini hiçbir zaman aklımızdan ve zihnimizden çıkarmamızdır. Ödümüzü koparmalı o. Yarın hesap var. Allah'a yaptıklarımızın, yapmadıklarımızın, yapmamız gerekirken ihmal ettiklerimizin hesabını vereceğiz. Bu akıbet korkusu böyle bizim yüreğimize gelip oturmalı ve her an bizi meşgul etmeli ki bir yönüyle hayatlarımızda ahiret endeksli, ahiret eksenli bir hayat ortaya çıkmış olsun. Bediüzzaman'ın gözde talebelerinden birisidir biliyorsunuz Zübeyir abi. Bir gün artık nasıl bir halse, üstadım diyor, ahir zamanda imanımı kurtaramama endişesinden dolayı çok korkuyorum. O sahneye şahit olanlar diyorlar ki herhalde üstad şimdi diyecek ki korkma, şu var bu var, moral verecek. Ama kameti de ona uygun olduğu için Zübeyir abiye söylenen söz, ne korkması,

tir tir titre. Ancak titrersen sen akıbetini kurtarabilirsin. Bu bir ufuk meselesidir. Titreyenlerin kazanabilecekleri bir şeydir. İnşallah biz de her an o manada bir ızdırabın altında inleyelim ki akıbetimiz hayır olsun. Hayır olan o akıbetimiz inşallah, hayır olacak olan o akıbetimiz öncesindeki hayatlarımızı da bereketlendirmiş olsun. Bugün kardeşlik ahlakına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kaldığımız yer biraz işin ahlakıyla alakalı kısımlardı. Ama bugün farklı bir konu gibi gözükse de aslında kardeşlik ahlakının çok yakın bir bağlantısı olan ırkçılık meselesini, asabiyet meselesini yine Peygamber Mektebi'nin ışığında ele alacağız. Hatırlarsanız önceki derslerde size onar madde verdim, onar kavram. Kardeşlik ahlakında neler olmamalı ve neler olmalı. O onar maddenin ilklerini size hatırlatmak istiyorum. Neydi onlar? Kardeşlik ahlakında tarafgirlik olmamalı, takva olmalı. Tam da bugünkü meseleyle alakadar bir şey. Tarafgirlik olmamalı ama takva olmalı. Taraf olmamalı değil, bir yerlere ait olmama adına bir şey değil. Mecburen bir yerlere ait olacağız. Ait olmasak zaten başka bir dert bizi saracak. Ama bulunduğumuz yerleri İslam cemaatlerinden bir cemaat olarak algıladığımızda bir problem yok. Kendimizi İslam olarak algıladığımızda, tek İslam cemaati olarak algıladığımızda problem var. Onun için ne olursa olsun, bu ister bir cemaat, vakıf, şeyh, hoca, mektep, mezhep neyse bunlardan biri olsun. İster bu cinsiyet olsun, biz asabiyet deyince meseleyi sadece ırk boyutuna indirgiyoruz, öyle değil. Mesela erkeğin üstün olduğunu düşünmesi bile bir ırkçılıktır, bir asabiyettir. Kendine ait olmayan bir şeyin üzerinden bir yönüyle üstünlük taslaması işte asabiyet dediğimiz meselenin konusudur. Cinsiyetin üzerinden ya da yaş üzerinden, mesela yaş biraz kemale ermiştir, kendinden aşağıda olan herkese başka bir gözle bakması, sen bilmezsin, sen çocuksun, ağzın süt kokuyor deyip yukarıdan bakarak bir şekliyle yaşının üzerinden bir üstünlük taslaması ile ahir, bunları uzatabilirsiniz. Neyse bunlar, tarafgirlik adına bir şeye eğer bürünmüşse oradan biz asabiyetten bahsederiz. Ve bugün biz böyle bir adımın ya da böyle bir hastalığın şeytani bir hastalık olduğunu öğreneceğiz. Bundan korunma yollarını, tedbirlerini inşallah Peygamber Mektebi'nden dilimizin döndüğünce anlamaya çalışacağız. Size iki tane hutbeden iki pasaj aktarmak istiyorum. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin biliyorsunuz son veda haccındaki veda hutbesi ya da hutbeleri demek daha doğrudur. O birkaç hutbedir de biz onu birleştirdiğimiz için tek hutbe gibi okuruz. Veda hutbelerinden bir de biraz daha öncesinden bir örnek vermek istiyorum. Tam da bugün anlamaya çalışacağımız bu meselelerle alakadar bir konu. Biliyorsunuz Aleyhissalatü vesselam Efendimiz veda haccı sırasında Mina'da, Müzdelife'de, Arafat'ta karşısında duran yüz binleri aşkın insanlara bazen ashabi, ashabım diyerek, bazen ya eyyühennas, ey insanlar diyerek bazı mesajlar verdi. Emin olun veda hutbeleri dediğimiz o peygamberin son dönemine ait olan o miras, o nebevi tereke şu anda hak edildiği şekliyle Müslümanlar tarafından anlaşıldığı kanaatinde değilim. Kelime kelime, cümle cümle ele alınmalı ve bir yönüyle nübüvvet yürüyüşünün hulasası olan artık o güzel mektebin, o güzel yürüyüşün son faslı olan 23 yıllık sürecin de en önemli meselelerin nazara verildiği bir nebevi hitabe olarak karşımızda duruyor o miras. Bir de şöyle anlayın meseleyi, Aleyhissalatü vesselam Efendimiz birçok şey söylemiş. Vefatına 80 küsür gün var. O günlere ait

Ayette bir hitabede bulunacak en önemli ve sonraki süreçlerde de yani istikbalde de önemini yitirmeyecek çok mühim meselelere dikkat çekerek bir yönüyle o hutbesini emanet edecek ümmetine ve insanlığa. Biz o meseleye şöyle bir baktığımız zaman 10 tane temel mesele, temel mesaj görürüz veda hutbesinde. Başka da vardır ama özellikle biz biraz daha meseleyi kendi bugün işleyeceğimiz konuyla sınırlı tuttuğumuz zaman, insan onuruyla mesela sınırlı tuttuğumuz zaman bu tespiti yapabiliriz. Nedir bu 10 tane mesele? Birincisi, insana onur kazandıran en önemli şeyin kulluk olduğu gerçeği. Veda hutbesi bize bu mesajı verir. İkincisi, insan onurunu zedeleyen asabiyetin yerilmesi ki konumuz o zaten. Üçüncüsü, canın, malın, namusun mukaddesliği. Bunun da aslında ırkçılıkla ve asabiyetle de alakası var ama doğrudan ikinci madde olduğu için buna değinmeyeceğiz. Dördüncüsü, kadınların haklarının gözetilmesi. 14 asır önce söylenen bir hutbe ve bugünün meselelerine nasıl ışık tuttuğuna dair sizler zihinlerinize bunları çağrıştırın. Beşincisi, haksız kazancın önlenmesi ve faiz yasağının hatırlatılması. Ne kadar önemliyse Allah Resulü aleyhissalatü vesselam orada da bunu hatırlatıyor. Altıncısı, kan davalarının sonlandırılması. Yedincisi, suçun şahsiliği. Sekizincisi, tüm haklara riayet edilmesi. Dokuzuncusu, insanın kendi nefsine hürmet etmesi. Onuncusu, hakikatin ve iyiliğin temsil ve tebliğ edilmesi. Söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunları. Sonra diyor ki ey insanlar, yarın beni sizden soracaklar. Yani görevimi yaptım mı? Size gerçekten tebliğ ettim mi? Bunun için Allah da bana soracak. En başta ne dedim? Akıbet endişesi. Var mıymış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de? Hem de nasıl? Yarın beni sizden soracaklar. Ne diyeceksiniz? Ben size sorulduğum zaman ashab-ı kiram efendilerimiz hep bir ağızdan şehadet ederiz ki Allah'ın dinini tebliğ ettin, görevini hakkıyla yaptın, bize nasihat ve vasiyette bulundun dediler. Şöyle bir kaldırdı sağ elini sallallahu aleyhi ve sellem havaya. Sonra şöyle ashabını işaret ederek onların üzerine doğru indirdi. Ve üç kez şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab dedi. Eğer varsa bizim şehadetimizin Allah katında bir makbuliyeti, biz de 14 asır sonra şahidiz değil mi? Bize de tebliğ etti, bize de nasihatta bulundu, bize de iki cihanın saadetini elde edebileceğimiz yolları gösterdi. Biz ona şahidiz de inşallah o bize şahit olur. Onun şahit vasfı var ve inşallah o hesap defterleri açıldığı zaman eğer o şahit vasfıyla bizi karşılayacaksa bizim için düğün bayramdır ki bütün temennimiz de onu elde etmektir. Allah ondan bir an olsun bizi geri koymasın. O 10 maddenin ikincisi, insan onurunu zedeleyen asabiyetin yerilmesi. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde binlerce sahabisine hitaben? Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem de topraktan yaratılmıştır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın araba, beyazın siyaha, siyahın beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece takvadadır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle beyan ediyor. Neymiş üstünlük, neredeymiş? Sadece takvadaymış. Şimdi bu veda haccı sırasında söylenen bu sözler zihninizin bir köşesinde dursun. Oradan ben sizi 5 ya da 6 yıl öncesine getireyim. 5 ya da 6 yıl öncesi diyoruz. Dolayısıyla hicretin ya 5. ya 6. yılı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mescid-i Nebevi'de minberinde yine karşısındaki cemaate, o güzel cemaate hutbe irad ediyor. Ama nasıl ediyor? Sinirlenmiş, kıpkırmızı kesilmiş. Şu mübarek alnındaki gadaplandığı zaman bir işaret olan o damar şişmiş.
boncuk boncuk

0: Çocukta ter böyle dökülüyor aleyhissalatü vesselam efendimizden ve bu halde efendimiz bir şeyler söylüyor karşısındaki o cemaate. Ne diyor? Ey insanlar, sizin Rabbiniz birdir. Babanız ve anneniz de birdir. Arapçılık ne babanızda vardır ne de annenizde. O sadece sizin verdiğiniz ve boş kuruntularla övündüğünüz şeylerden ibarettir. Arap'ın Arap olmayanlardan üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece Allah'a iman ve itaattedir. Allah'a iman ve itaat edenler hep birlikte üstündürler. Niçin? İman ettikleri için. Bunu herkes böyle bilmeli ve aranızda kavme dayalı, bir ırka dayalı ayrımcılığı sokmamalısınız.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
6: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
13: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
11: Zorunlu yayın.
14: Radyo Hedef.
15: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikat

0: Ailelerin ocağıdır. Aile bir ocaktır. Orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki aileyi tahribe yönelen her şey bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

Alim olmasan sen, kimse bilmez bilmediğini, kimse bilmez bildiğini. Ben beni bilmezken bile beni bilen sensin. Beni bilip de seni bilmemek ayıbından koru beni, koru beni.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
1: Şimdi bunları söylerken buralarda bir genç var. Adı Muaz İbni Cebel. Birinin boğazından şöyle tutmuş. Ne yapayım ya Resulallah bu Allah'ın düşmanını diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da diyor ki bırak onu, cehenneme kadar yolu var. Demek ki bir şey var ortada ki Efendimiz hem kızmış hem hutbe irad etmek zorunda kalmış. Hem bu sözleri söylemiş hem de arkasından bırak onu cehenneme kadar yolu var diyerek birinin cehennemlik olduğunu nübüvvet kurumunun ona verdiği bir yetkiyle, Allah'ın ona verdiği o bilgiyle bunu dile getirmiş. Nedir mesele? Mesele şu. Medine'nin tescilli münafıklarından birisi var. Kays İbni Mutata. Bu adam fitne merkezi gibi çalışıyor. Ne yaparım da Müslümanları birbirine düşürürüm. Ensar muhacir arasına fitne sokmaya çalışıyor, pek muvaffak olamıyor. Bir müddet sonra Ensar'ın içerisinde Evs ve Hazreç arasına fitne sokmaya çalışıyor. Bakıyor o da olmuyor. Fitne ararken münafığın işi budur zaten. Münafık işi gücü fitne arar ama bir zemin bulur ve orada bir boşluk yakalamaya çalışır. Bir boşluk yakaladığı zaman kafasındaki senaryoyu koyar ortaya. Bugün de öyle, o gün de öyleydi. Arıyor cemaate ne yapsam da birbirlerini ölümüne seven ve kenetlenen bu cemaati birbirine düşürsem. Muhacir Ensar olmadı. Evs Hazreç'te olmadı. Bir fırsat yakalıyor. Bir de bakıyor ki Medineli gençler hepsi Arap oturmuşlar. Etraflarını sarmışlar Selman'ın, İranlı, Farslı, Habeşli Bilal'in, bir de Süheyb-i Rumi'nin, Rum diyarından gelen Süheyb'in. Üçü de Arap değil. Üçünün etrafını sarmışlar. Onlardan bir şeyler duymak istiyorlar. Onlar anlatıyor, onlar da dinliyorlar ve Medine'nin gençleri hayran hayran, kendi ırklarından olmayan ama aynı iman davasına gönül verdikleri o kardeşlerini dinliyorlar. İşte Kays diyor ki fırsat bu fırsat. Varıyor yanlarına, bir selam veriyor, alıyor millet selamını. Sonra şöyle bir şey söylüyor. Evs ve Hazreç peygambere hizmet eden Araplardandır. Ama şu Habeşli Bilal, şu Rum memleketinden gelme Süheyb, şu Farslı olan Selman, bunlar Arap değiller ki. Nasıl oluyor da Arap olmayan bu yabancılar Araplarla aynı mecliste bir şekilde eşit olarak bir araya geliyorlar ve onlar bizim Arap gençlerimizden ihtiram görüyorlar. Burada bir sıkıntı yok mu? Olması gereken bu mu diyerek o anda yüreğinde, aklında beslediği fitneyi ortaya koyuyor. Muaz İbni Cebel yaşı 25 bile değil. Başkaları da var orada. Ama o bambaşka birisi. Bir aslan gibi bir anda kalkıyor. İki eliyle Kays'ın yakasından tutuyor. Ey Allah'ın düşmanı diyor. Sen bu sözleri nasıl söylersin? Şaşırıyor Kays çünkü hiç böyle bir tepki görmüyor. Sen nasıl bu sözleri söylersin de bizim aramıza fitne sokarsın? İşte bugün eğer birileri bizim aramıza fitne sokuyorsa Muaz'ın ellerinin olmamasından dolayıdır. Ah o fitnecilerin yakasına yapışacak Muaz'lar olsa, onların elleri olsa onlar yapamayacaklar ve bizi birbirimize düşüremeyecekler. Ama birileri bizi pofpofluyor, bizim de hoşumuza gidiyor. Bir tarafı ihmal ediyoruz. Bir tarafa farklı şeyler söylüyor, bir tarafa düşman ediyor. Bir tarafın hassasiyetlerini kaşıyor, bir tarafın üzerine getiriyor. Ve böylece ümmetin farklılığı, zenginlik olması gerekirken tefrikanın ne yazık ki malzemesi oluyor. Ve düşman da bizim tefrikamızın üzerine gelip tahtını ve sarayını koruyor. Bilmem buna katılır mısınız, katılmaz mısınız? Ama inanın ki öyle benim aziz kardeşlerim. Bugün düşmanın gücü bizatihi onun gücünden kaynaklanmıyor. Biz dostların zafiyetinden kaynaklanıyor. Biz birbirimize düştüğümüz için böyle. Onlar uzaktan bizi bu manada kumanda ediyorlar. İstedikleri yönlere sevk ediyorlar. Ve artık bizim karşımıza da çıkamayacaklar. Niye o riski alsınlar ki? Niye Hans gelsin? Niye Albert gelsin? Aklını peynir ekmekle mi yesin, yemiş? Adı benim adımla aynı olan, adı senin adınla aynı olan, sakalı olan, namaza gelen, cemaate gelen, konuştuğu zaman mangalda kül bırakmayan, en büyük mücahitliği taslayan ama içten içe İslam'ı ve ümmeti birbirine düşürmeye çalışan adamların eliyle yapacak bunları. 30 senedir böyleydi, bundan sonra da böyle gidecek. Artık düşman kendi kimliğiyle bizim karşımıza çıkmayacak. İşte onların yakasına yapışacak iki çift el lazım. Muaz İbni Cebel gibi yiğit olan ve gerçekten de yapışıp o münafığın yakasına hesap sorabilecek yiğitler lazım ki onların sesi kesilmiş olsun. Ama burada bir şey daha söyleyeyim. O Muaz'ın elleri var ya, o münafığın yakasına yapışan eller. O ellerin kimseyle mideden bir bağlantısı yok. O eller tarlada, bahçede çalıştığı için nasırlaşmış eller. Kimseye eyvallahı olmadığı için yakaya yapışabiliyor. Eğer birilerine eyvallahı olsaydı yakaya yapışamazdı. Ama nasırlaşmış eller ki peygamberin öpücük kondurduğu ellerdir o eller. O eller münafıkların yakalarına yapışıyorlar. Dolayısıyla Muaz İbni Cebel'in o andaki o kameti bize kendi bulunduğu konumun da değer ve kıymeti açısından çok şeyler söylüyor. Yapışıyor ey Allah'ın düşmanı, burada söylediğin sözü Resulullah'ın huzurunda da söyleyeceksin. Çeke çeke adamı götürüyor Allah Resulü'nün huzuruna. Ya Resulallah, bu adam şöyle şöyle söylüyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam münafık olan o Kays'a cevap vermiyor. Efendimiz yine bize bir iş öğretiyor. Hutbeye çıkıyor, irad ediyor söyleyeceğini orada söylüyor. Onu muhatap alarak bir şey söylemiyor. İşte Muaz İbni Cebel hutbe bittikten sonra ya Resulallah ne yapayım bu Allah'ın düşmanı dediği zaman, bırak, cehenneme kadar yolu var. Biz bir olalım da, biz birbirimize kenetlenelim de onların söylediği hiçbir söz bize tesir etmeyecek. Onların gündemleriyle uğraşmaya da gerek yok. Aslında Efendimiz aleyhissalatü vesselamın söylediği budur.

Dolayısıyla o anda Kays'a söylenen o söz, Muaz'ın tavrı, Efendimizin o hutbesi, 5 sene sonra ya da 6 sene sonra veda hutbesinde söylenen o sözler, ırkçılık dediğimiz, asabiyet dediğimiz şeytan hastalığının ne demek olduğunu anlamamız gereken örnekler. İnşallah bizler de anlayanlardan oluruz. Eğer anlarsak, bizi bugün bölmeye çalışan, Türk diye, Kürt diye, Arap diye, Çerkez diye, Laz diye, farklı farklı asabiyetlerle, farklı farklı aidiyetlerle bölmeye çalışanlara karşı bizim de söyleyecek veya da ortaya koyacağımız bir tepki olur. Zaten Asr-ı Saadet'le bizim işimiz niçin? Onları anlayıp o ne büyük insanlar, ne güzel yapmışlar, ne güzel davranmışlar demek değil ki. Sabaha kadar onları övsek onlara ne faydası var? Asıl bizim derdimiz onların yaşadığı ve ortaya koydukları o tavırla da Allah'ı kendilerinden razı, peygamberi de kendilerinden memnun ettikleri o tavırların aynısını bugünün dünyasına da oluşturabilmek, bugünün dünyasına da taşıyabilmek. Eğer bunu yaparsak asr-ı saadet bizim de asr-ı saadetimiz olur. Yaşadığımız şu felaket çağını inşallah asr-ı saadete dönüştürme adına bize de bir katkı sağlamış olur. Asr-ı saadetten bir örnek daha vermek istiyorum size. Durmuyor düşman. O gün de durmuyor, bugün de durmuyor. Şas İbni Kays isimli yaşlı bir Yahudi var. Adam fitne merkezi, aynen Kays gibi. Ama adamı tanıdıkları için Müslümanlar onlara karşı tedbirli. Bu sefer ne yapıyor? Bakın aynı film, aynı senaryo. Kendisi değil, başkalarını maşa olarak kullanıyor. Başkalarını sahaya sürüyor, o kendisi sahnenin gerisinde. Bakıyor ki Evs ve Hazreç'in gençleri, o birkaç sene önce, çok değil 5-10 sene önce, birbirlerinin babaları birbirlerini öldürmüş olan o gençler baba katilleriyle beraber oturuyorlar Mescid-i Nebevi'de. Bu as savaşı, en son savaş 617'de oluyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın gelişine birkaç yıl var Medine'ye. Böyle bir zeminde olan o savaşta birkaç sahabi efendimizin babası da orada vefat ediyor. Mesela onlardan bir tanesidir Zeyd bin Sabit'in babası Sabit İbni Dahhak, son bu as savaşında vefat etmiştir. Böyle babaları da öldürülmüş olanlar, onlar da var ama onlar hepsini unutmuşlar. Ortak bir davaları var, ortak bir sevdaları var. İslam, başka da bir şey yok. Bunu yaptıkları zaman düşman çıldırıyor. Şahs diyor ki ne yapsak da bunları birbirine düşürsek. Bir tane genç birisini buluyor. Artık kimse diyor ki git sen onların yaşındasın. Onların arasında otur. Hiç kendini dışarıdan biriymiş gibi gösterme. Onlar konuşsunlar, sen de konuşmalarına dahil ol. Ama ne zaman ki böyle meclisin havası onların lehine doğru gittiği zaman bu asa ait bir tablo aç. De ki ne savaştı? O savaşta Evs şöyle yaptı, Hazreç böyle yaptı. Bir iki tane de şiir öğretiyor o Yahudi ona. O şiirleri de oku. Evs'i öv, bazı şahısları öne çıkar. Hazreç'i yerin dibine batır. Derken bir gerginlik oluştur ve birbirlerine düşür. Kur'an'ın övdüğü sahabi cemaatinden bahsediyoruz. Aziz kardeşlerim dikkat edin. Ama fitne böyle bir şey. Eğer siz ona kapıyı açtınız mı, Medine'de olsanız, sahabi olsanız, peygamber de sizinle beraber olsa yine de o kapıdan o fitne gelip size yakanıza yapışabilir. Geliyor o Yahudi genç, oturuyor Müslümanların arasına, tam da denildiği gibi yapıyor. Konuşuyor, bir anda gerginleşiyor ortalık. Gencecik o Müslümanlar birbirleriyle yaka paça oluyorlar. İş daha da ileri bir noktaya geliyor. Tartışmalar büyüyor ve diyorlar ki tamam madem öyle Harre denilen bir yer var çıkalım oraya ve tekrardan babalarımızın öcünü birbirimizden alalım. Ve Medine'ye haber gönderiyorlar. Evs'ten kim varsa, Hazreç'ten kim varsa biz bir dövüş yapacağız, bir mücadelemiz var. Bize katılmak isteyenler gelsin. Bir anda bir kalabalık oluşuyor ve o Harre mıntıkasında insanlar birikiyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam haberdar oluyor. Yanına Ensar'ın ve Muhacir'in biraz yaşlı

yaşlı olanlarını alıp gidiyor. Yine orada niye uyudunuz? Şimdi bizim öyle bir kolaylığımız da var. Kendi kusurumuzu konuşmuyoruz. Ah bu Yahudi, ah bu şey deyip faturayı hemen onlara kesip kurtulacağımızı zannediyoruz. Öyle bir şey yok. Bakın Allah Resulü onu demiyor. Ah bu Yahudiler niye bir daha fitne soktura demiyor. Zaten onun işi o. O onu yapacak. O onu yapacak da sen sana düşeni yapıyor musun? Sen ona bak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam orada da onlara bir hitabede bulunuyor. Ey Müslümanlar, ben sizin aranızdayken hala siz cahiliye davası mı gidiyorsunuz? Allahu Teala sizi İslamiyet ile şereflendirdikten sonra yine cahiliye devrine mi dönmek istiyorsunuz? Siz cahiliyet halindeyken Allahu Teala sizin aranızı yani kalplerinizi telif etti. Cahiliyet davası ile eski haliniz olan küfre dönmek mi istiyorsunuz? Allah'tan korkun. Allah'tan korkun, takvaya davet ediyor. Allah'tan korkun ve bu yaptıklarınızdan vazgeçip tevbe edin. Daha aleyhissalatü vesselam Efendimizin sözü bitmeden o biraz önce birbirlerine karşı kışkırtılan gençler bir daha sarılıyor, kardeşliğe bir daha dönüyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam birçok şeyi öğretiyor bize. O günkü fitne damarı da bize birçok şeyi öğretiyor. Biz nereden neyi alacağımıza bakmamız lazım ki bugünkü fitne ateşinin de üzerine su serpme noktasında biz bir şey yapmış olalım. Yoksa düşmanın işi bu. Yahudi bunu yapacak. Münafık bunu yapacak. Sonuna kadar bu işi kaşıyarak bir yönüyle ümmeti birbirine düşürmeye devam edecekler. Bizim ümmetimiz koca bir ümmet. 1,5 milyarı aşkın, 1 milyar 700 milyon diyoruz. Hani bizde bir ifade var ya, 72 millet. Ne 72 millet? Belki 720 milletiz. Zenginiz, zenginliğimiz var. Dillerimiz ayrı, renklerimiz ayrı, ırklarımız ayrı, kabilelerimiz ayrı. Renklerimiz ayrı olduğu gibi bazı kültürel anlamda zenginliklerimiz var. Var da var. Şöyle bir hac manzarasına baktığınız zaman onu görüyorsunuz. Eğer biz bu zenginliklerimizi gerçekten Allah'ın birer ikramı olarak anlamayıp da birbirimize üstünlük aracı olarak kullanmaya başlarsak işte münafığın, Yahudinin beklediği o tuzağa düşmüş oluruz. Biz birbirimizi böyle sevmek zorundayız. Birbirimizi böyle kabul etmek zorundayız. Birbirimizin ayrılıklarını taarruf için, tanışmak için bir ikram-ı ilahi olarak görmek zorundayız. Böyle görmeyip de kendimize düşmanlık malzemesi olarak anlarsak zaten düşman bunun için ellerini sıvıştırıyor, bunu bekliyor. Ne dedik bugünkü dersimizin başlığına? Şeytani bir hastalık, ırkçılık. Şeytanın da ayağını kaydıran bu değil miydi Allah aşkına? Ne dedi Hazreti Adem'in yaratılış meselesinden sonra? Ben ona secde etmem. O benden alçak, ben ondan üstünüm. Sen onu topraktan yarattın, Cenab-ı Hakk'a söylüyor. Beni ise ateşten yarattın. Ben ondan üstünüm. Üstün olduğum şekliyle niye ona secde edecekmişim diyor. Neymiş aslında ırkçılık, bilmiyorum, anlayabiliyor muyuz? Kazancımız ya da seçimimiz olmayan şeylerden dolayı övünmek. İşte Allah'ı gadaplandıran da bu. Allah bize sormadı ki bizi yaratırken hangi milletten olmak istersin, hangi kabileden, hangi kavimden olmak istersin, dilin ne olsun, ana babamızı seçmedik, hiçbirini biz seçmedik. Peki seçmediğimiz ve kendi kazancımızla da elde etmediğimiz bir şeyden dolayı övünme hakkını nereden alıyoruz? Övünme hakkını gördüğümüz an şeytanın düştüğü o tuzağa düşmüş oluyoruz. Allah korusun. Allah bize verdi bu ikram-ı ilahiyi. Biz bir nimet olarak görüp o nimetin şükrünü eda etmenin yollarını aramalıyız. Eğer övünme adına diyelim ki Arabı Türk'e, Türk'ü Kürde, Laz'ı Çerkez'e, neyse artık farklı bir biçimde takdim etmeye, farklı bir biçimde üstünlük adına bir şeyler konuşmaya başladığın an işte orada şeytanın düştüğü, o yanlışa düştüğün noktasında her zaman için hatırında canlı bir şey kalmalı. Bakın Medine ikliminden yine nasıl bir şey okuyoruz. Sad bin Ebi Vakkas, aşere-i mübeşşereden başımızın tacı.

Selman-ı Farisi, Fars, İranlı, Ehli Beyt'ten Selman minna Ehli Beyt demiş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Aralarında bir tartışma oluyor Sad bin Ebi Vakkas'la Selman-ı Farisi'nin. Tartışma biraz ilerleyince tahkir etme amaçlı Sad bin Ebi Vakkas, söyle bakayım nesebini diyor. Nesebin ne ki sen bu sözleri bana karşı konuşuyorsun o anlamda. Selman-ı Farisi biraz mahzun. Nesebim yok. Benim nesebim İslam. Ben Selman İbni İslam'ım. Selman İslam'ın oğludur. İslam'ın oğlu Selman olarak senin karşındayım diyor. O meclisi terk ediyor. Tabii o konuşulanlar Hazreti Ömer'in kulağına gidiyor. Hazreti Ömer topluyor cemaati ve şöyle bir hutbe irad ediyor. Aynen peygamber sünneti. Bütün Kureyşliler bilir ki babam Hattab cahiliye döneminde onların en şereflileriydi. Durum böyleyken ben yine de İslam oğlu Selman'ın kardeşi İslam oğlu Ömer'im. Ben Ömer İbni Hattab değilim. İslam oğlu Selman'ın kardeşi İslam oğlu Ömer'im. Kendini cahiliye dönemindeki 9 atasına nispet eden kişinin, yani onlarla övünen birinin onların onuncusu olarak cehennemlik olabileceğini unutmayın. Peygamber mektebinden konuşuyor. Sad bin Ebi Vakkas yaptığı yanlışı anlamıştır. Tir tir titriyecektir o da. Anında o anda Selman'ın gönlünü alacak ve bir daha da böyle bir yanlışa kapı açmayacaktır. Bu manada üstünlüğün olmayacağını hiçbir şekliyle hiçbir şeye, ne aidiyete, ne ırka, ne cinsiyete, ne yaşa, hiçbirine karşı bir üstünlük olmayacağını aslında Hazreti Ömer peygamber mektebinden öğrendiği şekliyle onlara yansıtıyor. Onlar da gereğini yerine getirerek bu manada bir şeyler söylüyor. Niçin? Çünkü Ömer'i yetiştiren o Medine iklimi bunun için o kadar çok şey söylemiş ki. Onlardan bir tanesini daha paylaşmak istiyorum size. İranlı olan sahabe efendilerimiz epey vardır. Biz sadece Selman-ı Farisi'yi biliyoruz. Ben o konuda bir araştırma yapmıştım ama nihayete ermediği için şimdi söylemeyeyim size, ama 15'e yakın Fars olan sahabe efendimiz var. Onlardan bir tanesi Ebu Ukbe el-Farisi. Bunun asıl ismi bu sahabe efendimizin Rüşeyd. Biz Ebu Ukbe künyesiyle biliyoruz onu. Ensardan Cebir İbni Atik'in kölesiyken İslam'la şerefleniyor, iman ediyor. Selman-ı Farisi gibi Fars kökenli olmasına rağmen peygamber mektebinin gözde talebelerinden biri oluyor. Hicretin 3. yılı Uhud, o da Uhud'a katılanlardan, Uhud'un ashabından birisi. Elinde kılıç, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanı başında karşısında duran Mekke müşriklerine karşı mücadele veriyor. Bir tane müşrik çıkıyor karşısına, onunla savaşırken bir darbe indiriyor, indirirken de al diyor, bu sana Farisi delikanlıdan hediyedir. Bir tane daha indiriyor, al diyor, bu sana Farisi delikanlıdan bir hediyedir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle bir ortamda müdahale ediyor o söze. Dikkat buyurun aziz kardeşlerim. Savaş, yer Uhud, karşıda Mekke müşrikleri var. Dur ya Resulallah dur. Döndükten sonra çekersin bir kenara, orada söylersin. Yok, mesele çok mühim bir mesele. Oradan söylenecek ki 14 asır sonra ta bizim dünyamıza kadar gelsin o söz. Ey Ebu Ukbe diyor. Farisi gençten hediye diyeceğine vururken al bu sana Ensardan bir hediye olsun desen daha iyi olmaz mı? Hemen anlıyor hatasını ve ondan sonra dilinde hep odur. Al bu sana Ensardan bir gençten deyip mücadelesini devam ettiriyor. Ne söyledi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Övünmek yok. Asla. Biz ki Osmanlı'nın torunlarıyız. Ne oldu? Sen sonrasına bak. Sen Osmanlı'nın torunu olarak hilafete ihanet ettin. Hilafeti sen düşürdün elden. Ve Osmanlı'nın torunu olarak yaptıkların ortada. Şimdi atalarla övünmenin bana bir faydası yok. Sen bugünü söyle.
Biz ki şöyle bir Necip milleti.

Ondan sonra bir sürü söz, bir sürü söz ama işin bir tarafında bir yerleri tahrik eden, bir yerlere zarar veren, ümmetin bir olmasına da engel olabilecek sözler. İşte sallallahu aleyhi ve sellem aslında Ebu Ukbe el Farisi'nin nazarında Uhud'un o meydanında söylediği orayla değil, ensar olmanla övün derken de bunu söylüyor. Dolayısıyla şeytani bir hastalık olan ırkçılık, övünme yok. Peki gelelim bu tarafa. Yerinme var mı? Yerinme de yok. Biz yerinirsek de sünnete ve bulunduğumuz konuma aykırı davranmış oluruz. Şimdi toplumsal baskıdan mıdır? Bazı şeylerin tam olarak oluşmamasından mıdır? Nedir? Bakıyorsunuz bir kardeşimiz Kürt, yıllarca söylemiyor Kürt olduğunu. Korkuyor. Söylersem başıma bir iş mi gelir? Mardinlidir, Siirtlidir, şuralıdır, buralıdır. Hemen tanışırken Kürt olmadığını beyan ediyor. Diyor ki ben Arabım. Çünkü nazara onu vermek istiyor. Bunu hep söyleyen de suç olarak aramayın. Demek ki etrafta böyle bir problem var. Bir insanın kimliğini ortaya koymasından biz rahatsız oluyoruz ki birileri bunu gizliyor. Bingöllüdür, Elazığlıdır. Zaza'nın kim olduğunu bilmez kimse. Kürt olmadığını, Kürtler kık ya, Kürt olmadığını söylememek için ben Zaza'yım diyor. Aslında belki de Kürttür aslı. Niye biz bu noktaya geliyoruz? Yerinme noktasında da problem var. Yerinmek de yok. Allah bizi böyle yarattı. Kimimizin anası bizi büyütürken nenni nenni dedi büyüttü. Kimimizin anası bizi büyütürken lori lori dedi büyüttü. Analarımızı biz seçmedik ki dillerimizde biz seçelim. Bizim elimizde olan bir şey değil ki bundan övünelim ya da yerinelim. Böyle bir şeyi birbirimize karşı üstünlük aracı olarak kullanalım ya da yerinme aracı olarak kullanalım. Buna hiçbir şekliyle hakkımız yok. Eğer biz İslam kardeşliğini aynen sahabi efendilerimiz gibi her şeyin önüne almazsak, bazı şeylerin üstünü örterek, bastırarak, yok sayarak anlamaya çalışırsak zalim, kafir, münafık, Yahudi ne derseniz deyin bir şekliyle oradan bir boşluk bulur. Allah korusun bizi birbirimize düşürür ve bakın düşürüyor da bizi birbirimize ve biz şimdiye kadar hiç bu kadar birbirimizin karşısına gelmemiştik. Allah yeniden tekrardan şu fitne ateşinin üstüne su döksün de zalimleri güldürmesin inşallah. Ama bize çok iş düşüyor burada. Çok iş düşüyor. Bu manada biz bize düşeni yapmalıyız ki Cenab-ı Hakk'ı bu manada memnun edelim. Onun razı ve memnun olacağı şeyleri yerine getirmiş olalım. Şimdi size işin dengesini de gösterme açısından yine Peygamber Mektebi'nden bir söz aktaracağım. Vasile İbni Eska bu aktaracağım sözün bize aktarılmasını sağlayan sahabi efendimiz. O da büyük sahabi efendilerimizden biridir. Pek tanımayız onu ama dedesine nispetle anılır. Asıl babasının ismi Abdullah. Tebuk günlerinde iman ediyor. O günlerde geliyor bir sabah namazı vakti. Sahabenin edebini öğrendik geçen derslerde. Yabancı biri gelince her biri onunla ilgilenir, onu evine götürmeye çalışır. O anda da sallallahu aleyhi ve sellem etrafı sarılmış olarak Vasile'yi görünce gider onun yanına, tanışır onunla. Efendimiz'e iman edeceğini söyler. İman ettikten sonra da biat eder. Biat ederken de şöyle bir cümle kullanır. Ya Resulallah, zoruma gitse bile gücüm yettiğince sana itaat edeceğim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da onun o cümlesinden çok hoşnut olur. Zoruma gitse bile, zorumuza gider. Her şey bizim zorumuza gitmeyecek diye bir şey yok. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Benim getirdiklerime hevalarını ikna ettirmeyen yani teslim kılmayan kamil manada iman etmiş olamaz. Dolayısıyla bu manada iç dünyamıza ait de bir şeyleri söylüyor ki Vasile İbni Eska Müslüman olduğu o ilk günlerde bunu söylüyor. Müslüman olduğunun hemen birkaç gün arkasından Tebuk'a çıkıyor ordu. O da çıkmak istiyor ama bir şey yok. Ensardan birisi var Kab bin Ucre. Onunla şöyle bir anlaşma yapıyor. Bana bir binek sağla. Bir de savaşa katılmak için ne lazımsa onları ver. Ganimet olarak ne elde edersem yarı yarıya bölüşelim.
kap kabul eder, böylece katılır, Tebuk ashabından olur, ganimet de elde eder, döndükten sonra

Babam şöyle dedi. Bir gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselama sormuş ki Vasile İbni Eska. Ya Resulallah, insanın kendi kavmini, kabilesini sevmesi asabiyetçilik, ırkçılık olur mu? Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Hayır olmaz diyor. Soru şu arkasından, Allah ondan ebeden razı olsun. Bak ne güzel sordu da biz öğreniyoruz. Peki ya Resulallah, asabiyet nedir? Irkçılık nedir? Bakın Efendimiz ne kadar kısa, net ve gerçekten de hiçbir şekliyle başka bir izaha muhtaç olmayan bir beyanda bulunuyor. Zalim de olsa kendi kavmine arka çıkmandır. Neymiş ırkçılık? Zalim olduğu zaman kendi kavmine arka çıkmandır. Bu bizden, bizim adamımız, bizim kabilemiz, bizim cemaatimiz, bizim partimiz, bizim hizbimiz. O zaman hiçbir şey görmeyelim. Ört üstünü. O halde karşı tarafın hukuku ne olacak? Ne olacak canım, yapmamız gereken bu. Böyle dediğin zaman işte senin ortaya attığın adım ırkçılık oluyor. Yoksa kendi kabileni sevebildiğin kadar sev. Bundan doğal ne var? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, şehirlerin bana en sevgilisi Mekke demedi mi? Sen de sev Konya'yı, sev Erzurum'u, sev Hakkari'yi. Hiçbir beis yok bunda. Ama sen bunu yaparken aynen peygamber terbiyesiyle yap. Şehirlerin en güzelini sev. Allah Resulü de sevdi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam insanlık içerisinde Kureyş'i çok sevdi. Kureyş'in içerisinden Haşimoğullarını çok sevdi. Haşimoğullarının içerisinden Abdülmuttalip oğullarını çok sevdi. Abdülmuttalip oğullarının içerisinden Ehli Beyti çok ama çok sevdi. Ama şu sözü de söyledi. Vallahi hırsızlık yapan kızım Fatma dahi olsa onun elini keserim. İşte bu. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin söylediği bu. Sevebildiğin kadar sev. Ama mesele hak hukuk meselesi ise bu manada hiçbir şey sen göz ardı edemezsin. Burada iki tane dengeyi hiçbir zaman unutmamak lazım. Muhabbet ve adalet dengesi, muhabbet ve ehliyet dengesi. Muhabbet olacak, bunda hiçbir sınır yok. Ama adalet mümkün mertebe gözetilecek, karşı taraftan bizden olmayan, bizim ırkımızdan olmayan, bizim işte aidiyetlerimizden olmayan bir insanın ortaya koyduğu bir şey varsa orada farklı bir hassasiyet olacak. Burada da muhabbet olacak ama ehliyet olacak. Hatırlayacaksın sallallahu aleyhi ve sellemi. Ali dururken Attab İbni Esit gibi Beni Ümeyye'den olan 18 yaşında olan bir delikanlıya Mekke'nin valisi olarak atandığını da unutmayacaksın. Beni Haşim'in bütün adamları sıraya girmişken sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onların hiçbir tanesine devlete ait görevleri vermeyerek benim adamlarım, benim ailem demeden yani ehliyeti gözeterek. Kaldı ki ehliyete baksanız sadece aslında Beni Haşim içerisinde de ehliyetli olmayan yok ama Efendimiz yine ümmete bazı şeyler öğretme açısından bunu yapacak. İşte benim aziz kardeşlerim, bu şeytani hastalığa düşmemek için muhabbet ve adalet, muhabbet ehliyet dengesini hiçbir zaman unutmamamız lazım. Bakın o dengeyi sarsanlar nasıl gülünç bir duruma düşüyorlar. Müseylemetül Kezzab'ı biliyorsunuz değil mi? Peygamberlik iddiasında bulunan yalancı. Öyle dememiz daha doğru. Talha en-Nemiri isimli birisi var, onunla aynı kabileden. Müseylime peygamberliğini ilan ettiği zaman Talha onun karşısında. Şimdi bir konuşmasını Taberi'nin tarihinden okuyoruz. Sen Müseyleme misin diyor Talha. Müseylime, evet ben Müseylimeyim diyor. Sana ne geliyor? Bana Muhammed'e ne geliyorsa o geliyor diyor. Bana vahiy geliyor. Peki sana vahiy kim getiriyor? Yemame'nin Rahman'ı getiriyor diyor. Talha diyor ki peki sana vahiy gece mi geliyor, gündüz mü geliyor? Bana sadece gece geliyor diyor. Çünkü gündüz gelmez. Gündüz milletin içinde, gece kimse yok. Sabah kalkar der ki bana vahiy geldi. Kim ona hesap sorabilir? Ne diyor Talha en-Nemir'i biliyor musunuz? Vallahi sen yalancının tekisin. Ama bana daha sevimli gelen de sensin.
Rebia onların kabilesi. Vallahi bana Rebia kabilesinin yalancısı peygamberimiz

Kabilesinin adı Mudar, Mudar'ın doğrusundan daha evladır. İşte budur ırkçılık. Budur bile bile hakikatin üstünü örtmek. Budur sırf kendi ailesinin şerefini düşünerek doğruluğa, hakikate tamamen karşı çıkıp böyle bir gülünç duruma düşmek. Allah kimseyi böyle bir duruma düşürmesin. Peki benim aziz kardeşlerim, zaman yine koşuyor, dakikalar. Ben nasıl yetişeceğim onu da bilmiyorum ama bitireceğiz bugün de bu konuyu. Böyle bir hastalığa düçar olsa bir insan, iyileşme yolunu söyleyeceğim birazdan. İyileşmese ne olur? Çok felaket olur. İki şey olur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor bize. Cahiliye ölümü üzere ölür. Ümmeti Muhammed'den olma ayrıcalığını kaçırır. Bu peygamberimizin sözü, bizim değil. Cahiliye ölümü üzere ölür. Ümmeti Muhammed'den olma ayrıcalığını kaçırır. Muhammed'den olma bir ayrıcalıktır. O büyük bir şereftir. O şereften mahrum olur. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem Cündüb İbni Abdullah el-Beceli'nin naklettiği o hadiste? Kim asabiyetin savunuculuğunu yaparak veya asabiyete, yani ırkçılığa destek vererek yoldan çıkmış bir topluluğun bayrağı altında ölürse, onun ölümü cahiliye ehlinin ölümü gibidir. Daha ne desin sallallahu aleyhi ve sellem? Bu Müslim hadisidir. Kim asabiyetin savunuculuğunu yaparak, Türkse Türk, Kürtse Kürt, Arapsa Arap, fark etmez. Hangi milletten olursa olsun, böyle bir ırkın savunuculuğunu yaparak, ırkçılığa destek vererek yoldan çıkmış bir topluluğun bayrağı altında öldürülürse, onun ölümü cahiliye ehlinin ölümü gibidir. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Ya ümmeti Muhammed'den olma ayrıcalığını kaçırmak nasıl? Onu da Cübeyr İbni Mutim bize naklediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 3 kere leyse minna diyor. Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık davası uğruna savaşan bizden değildir. Irkçılık davası uğruna ölen bizden değildir. Bizden değildir de neredendir? Ümmeti Muhammed'den değildir. Neredense oradandır artık. O ümmeti Muhammed'den olma ayrıcalığını kaçırmıştır. Dolayısıyla bu şeytan hastalığı, bu bulaştı mı insana, vardırdığı nokta burasıdır. Sadece dünyevi anlamda ümmetin birliğine, vahdetine engel olan şeyler değil, insanın akıbetiyle de alakadar bir şeydir. Dolayısıyla biz bunu düşündüğümüz zaman bizim bundan da ödümüz korkmalı. Kullandığımız kelimelere dikkat etmeliyiz. 40 düğümü çözüp öyle konuşmalıyız. Bazı şeyleri iyice aklımızda ileri geri getirip ondan sonra söylemeliyiz. Her sözün bir hesabı olduğunu bilmeliyiz. Eğer bizim sözlerimiz bir yönde ümmetin tefrikaya düşmesine sebep olacaksa, onun faturasının çok ağır olduğunu da hiçbir zaman unutmamalıyız. Peki bu hastalıktan nasıl kurtuluruz? O kadar kolay ki. Vallahi o kadar kolay ki, sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ve tek bir şeyle bize söylüyor. Başka reçeteleri de var Efendimizin ama bu reçetesi hepsine yetecek kadar. Ne diyor biliyor musunuz? Enes bin Malik'in nakli. Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizden biri kendisi için sevip istediğini din kardeşi için de sevip istemedikçe tam iman etmiş, kamil manada iman etmiş olamaz. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Gayet açık. Ne istiyorsun kendine Türk olarak? İste Kürt'e aynısını. Ne istiyorsun Kürt olarak kendine? İste Arap'a aynısını. Ne istiyorsun Çerkez olarak kendine? İste Romen'e aynısını. Ne istiyorsun Laz olarak kendine? İste Gürcü'ye aynısını. İlacı bu. Bu kadar basit. Sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki karşındaki mümini kendinden ayırma. Kendin için istediğini ona da iste, sen bu hastalıktan kurtulmuş olursun. Allah o hastalıktan bizleri kurtarsın inşallah. Şöyle bir duam etmek geliyor içimden. Diyorum ki ya Rabbi, nasıl ki sen muhacir ile ensarı birbirine kardeş kıldınsa,
onların o kadar sıkıntılarını

0: giderdinse sen bu ümmetin fertlerini de aynen muhacir ensar gibi birbirine kardeş eyle.
1: Amin.
0: Şöyle bir dua etmek geliyor içimden. Allah'ım sen nasıl ki Evs ile Hazreç'i 120 sene süren o savaşların ardından kalplerini birbirine telif edip yakınlaştırıp ısındırarak kardeş kıldınsa bizleri de kardeş eyle.
1: Amin.
0: Vallahi biz kardeş olursak, bir olursak, El-Vahid olan Allah'ın o yüce olan isminin gölgesinde gerçekten vahdet edebilirsek, biliyorsunuz tevhid itikatta vahdettir. Vahdet sosyal hayatta tevhiddir. Eğer biz El-Vahid ve El-Ahad olan Allah'ın o yüce olan isminin etrafında bir olursak kim bizim önümüzde durabilir ki? Duramadı tarihte. Duramayacaklarını da biliyorlar. Ümmetin bir olduğu zaman nasıl bir potansiyel ortaya koyabileceğini biliyorlar. Bugün İslam'ın dostlarının farkına varmadığı ama İslam'ın düşmanlarının ödünü koparan da bu. Onlar diyorlar ki bir kez olan tarihte bir kez daha olur. Eğer Ensar Muhacir, eğer Evs Hazret kardeşliği yaşanmışsa bunların tarihinde bir kez daha yaşanır. Biz bu kadar yaparsak yapalım. Yine Arabı Türkiye, Kürdü Türkiye, Lazı Çerkez'e düşüremeyiz. Eğer bunlar imanın hatırına derlerse, eğer bunlar kardeşlik hatırına derlerse ve bazı şeyleri sineye çekmeye başlarlarsa o zaman gün bunların günü olur. Günü İslam'ın günü edebilmemiz için böyle bir sorumluluğumuz var. Asabiyete ve ırkçılığa ait ne varsa hepsini ayaklar altına alıp kendimiz için istediğimizi mümin kardeşimiz için de isteme ufkuna ve seviyesine varacağımız günlere eriştiğimiz zaman inşallah bu duaların Allah katında icabet gördüğüne hep beraber şahit olacağız. Mevla o manada bizi birbirimize ve birbirimizin dualarına şahit kılsın ve bizi kardeş kılsın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
2: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
10: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Hansala, Bedir'de benim oğlumu öldürmüştünüz. İşte onun intikamını aldım. Oğlum Hanzala'ya karşılık sen Hanzala. Bugün yaşadığımız tüm acıları iliklerinize kadar hissedeceksiniz. Yürüyün!
2: Size yerlerinizde kalmanızı emrediyorum.
3: Peygamberimizin muradı bu değildi. Baksanıza, savaş bitti. Biz kazandık. Burada durmamızın artık bir anlamı yok.
4: Ey Müslümanlar! Peygamberimizin sözünü hatırlayın ve kumandanınıza itaat edin. Durun, gitmeyin. Nereye gidiyorsunuz?
5: Arkandaki tepeye baksana. Okçular yerlerinden ayrılıyor.
6: Evet, ilk denememde onlar bizi püskürtmüştü. Şimdi ise tepeyi terk ediyorlar. Bu bizim için bir fırsat.
7: Peygamberimizin yanında ne kadar az kişi kaldı, görmüyor musun? Az önce bir adamı Muhammed derdi. O yaşarsa ben yaşamayayım diye naralar atarken gördüm. Onun yanında olmalıyım. Oğlum Abdullah, Habib, buraya gelin. Resulullah yaralandı.
8: Anne, senin burada ne işin var?
7: Bırak şimdi beni. Şu atı üzerinde gezinen adamı görüyor musun?
8: Evet, o İbni Kamiye.
7: Az önce peygamberimizi öldürmeye and içtiğini duydum. Babam ve kardeşinle buradan sakın ayrılmayın, tamam mı? O adamın yaklaşmasına asla müsaade etmeyin. Resulullah yaralandı.
8: Sancak!
7: Allah'ım yardım et.
8: Sancak düşüyor. Musab'ın kolu koptu. Sancak düşüyor. Sancak!
0: 61. Bölüm.
9: Savaş alanında başkalarıyla vuruşmaktan kaçınan ve sadece hedefine kilitlenen biri vardı. Vahşi bin Harp. Hind'in intikamını almak üzere Hamza'yı öldürmekle görevlendirdiği Vahşi, bu işi başarabilirse özgürlüğüne kavuşacak ve zengin olacaktı. Ustalıkla kullandığı mızrağını Hazreti Hamza'yı öldürmek üzere saklıyor, kimseye görünmeden avını takip eden bir avcı gibi Hazreti Hamza'yı takip ediyordu.
10: İşte Hamza. Karşısına çıkmak mümkün değil. İki elinde iki kılıcıyla karşısına çıkanı deviriyor. Yo. Ben onun yanına yaklaşamam. Ancak bir boşluğunu yakalarsam bu işi yapabilirim.
1: Ben Allah'ın ve Resulünün aslanı Hamza'yım. Allah'a ve Resulüne meydan okuyan karşıma çıksın.
11: Demek meydan okuyorsun. İşte buradayım.
1: Gel o zaman. Al bakalım.
10: Öldürdüğü 27. kişi. Beni görmemeli. Şu kayanın arkasına saklanayım. İşte Hamza'nın ayağı kaydı. Bu fırsatı kaçırmamalıyım. Biraz daha yaklaşayım. Evet, işte oldu.
1: Allahu Ekber.
4: Hamza yaralandı. Yardıma koşun.
12: Hamza, duyuyor musun beni?
13: Çok kan kaybediyor.
14: Mızrak karnından girip arkasından çıkmış. Bu yaraya dayanması mümkün değil.
13: Hamza, beni görüyor musun?
15: Görmüyor bence.
12: Onu taşıyalım. Belki tedavi ederler.
16: Artık çok geç. Son nefesini verdi.
4: Hamza şehit oldu. Hamza şehit oldu.
15: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Şüphesiz biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz.
10: Nihayet başardım. Hamza'yı öldürdüm. Artık özgürüm. Emrinizi yerine getirdim.
7: Ne diyorsun? Yoksa?
10: Hamza'yı öldürdüm.
7: Gerçekten yaptın mı bunu?
10: Evet. Öldürdüm de kalbini çıkarmamı istemiştiniz. İşte bakın, onu size getirdim.
7: Dile benden ne dilersen Vahşi. Ver onu bana. Aslan avcısı Hamza. Babamın, amcamın ve kardeşimin katili Hamza. Yemin etmiştim kalbini sokacağım diye. İşte bak,
17: Şimdi avuçlarımda. Ben

0: kazandın. İntikamımı aldın. Al bunları. Yanımda bulunanlar sadece şu kolye ve bilezikler. Mekke'ye döndüğünde ağırlığınca altın vereceğim sana.
1: Savaş o kadar kızışmıştı ki Müslümanlarla müşrikler ayırt edilemiyordu. Müşriklerin sevinç çığlıkları içinde öğrendikleri bir haber Müslümanların kolunu kanadını kırmıştı. İbni Kamiye Hazreti Muhammed'i öldürdüğünü ilan ediyordu.
2: Muhammed'i öldürdün! Muhammed bin Abdullah artık yok!
1: Muhammed öldürüldü nidası Uhud'un kayalıklarına çarpıp yankılandı. Müslümanlar bu acıya nasıl dayanabilirdi? Resulullah yoksa savaşmanın ne anlamı vardı? Kimisi hıçkırıklarını tutamıyor, kimisi elinden düşen kılıcını aldırış etmeden hareketsizce duruyordu.
3: Resulullah öldürüldü mü?
4: Nasıl olur bu?
2: Onun koruyucusu Allah'tır. Ölmüş olamaz.
4: Biz ne yapacağız şimdi?
5: O yoksa savaşmanın ne anlamı var?
6: O öldüyse biz de yaşamayalım.
2: Evet, biz de yaşamayalım. Ona kavuşmanın tek yolu ölmekse ben bundan sonra kılıcıma davranmam.
3: Ne kadar çabuk kavuşursam Allah'a, acım o kadar çabuk biter.
5: Allah'ım sabır ver bize.
2: Ya Rabbi, biz bu acıya nasıl dayanırız?
6: Allah'ım, bize seni tanıtan oydu.
3: Olmazsa biz ne yaparız?
1: Müslümanların bu ümitsizliğini gören Enes bin Nadr ayağa kalkarak şöyle seslendi.
7: Ey Müslümanlar! Eğer Muhammed öldürülmüşse, Muhammed'in Rabbi öldürülmedi ya. O ne için savaştıysa siz de onun için savaşın. O hangi yolda öldürüldüyse siz de o yolda öldürülün. Allah, Müslümanların bu tavrından dolayı senden af ve özür dilerim. Bana yardım et.
8: Sa'd, Ömer, ne duruyorsunuz? Hadi kalkın ve savaşın. Savaşın. Vallahi ben Uhud Dağı'nın eteklerinden cennetin kokusunu alıyorum.
4: Yürüyelim.
2: Evet.
8: Resulullah'tan sonra hayatta kalıp da ne yapacaksınız?
4: Yürüyelim.
8: Resulullah'ın çarpışarak canını feda ettiği şey için siz de savaşın. Vallahi şehitlerin buluşacağı yer cennettir. Savaş meydanından kaçmak, pes etmek mümine yakışmaz. Hadi yürüyün.
4: Hadi savaşalım.
1: Sabit bin Dahdaha da Müslümanları toplamaya çalışıyordu.
9: Ey Ensar topluluğu! Ey muhacirler! Bana doğru gelin. Şayet Muhammed aleyhisselam öldürülmüşse şüphesiz ki Allah hayidir, ölümsüzdür. Dininiz uğruna çarpışınız. Şüphe yok ki Allah sizin yardımcınızdır.
1: Peygamberimizin sağ olduğunu bilen ve onu korumaya çalışan bir grup sahabi meydanda yayılan Muhammed öldü şayiasını yalanlamıyor, böylece Resulullah'a gelecek saldırıların önünü kesmeyi umuyordu. Peygamberimiz kendisini korumak için az önce parmaklarını kaybetmiş olan Talha bin Ubeydullah'ın ağır kanamasından ötürü bayıldığını gördüğünde kuzeni Hazreti Ebu Bekir'i onunla ilgilenmesi için Talha'nın yanına gönderdi.
10: Talha, aç gözlerini. Talha, beni duyuyor musun? Şükürler olsun, nefes alıyor.
11: Ebu Bekir, sen misin?
10: Evet, yaranı sarıyorum. Benden destek al, başını kaldıralım.
11: Resulullah nasıl?
10: İyi, beni sana o gönderdi. Bacaklarını hissediyor musun?
11: İyiyim ben, hamdolsun. O sağ olduktan sonra her musibet hafif gelir.
10: Allah senden razı olsun. Resulullah'a gelen darbeyi elinle engellemeseydin kim bilir neler olacaktı.
11: Elim koptu mu?
10: Evet. Bileğinden darbe almışsın. Kanaman çok olduğu için de bayıldın. Ama şimdi durdurduk, merak etme.
11: Resulullah sağ olduktan sonra her musibet hafif gelir.
10: Seni güvenli bir yere alalım.
1: Resulullah'ın etrafında kalan sahabiler onu korumak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Sa'd bin Ebi Vakkas peygamberimizin önünde, Ebu Talha ise arkasında sürekli attıkları oklarla onu korumaya çalışıyorlardı.
12: Allah'ım senin için atıyorum.

0: onu düşmana isabet ettir.
1: Saad'in hemen arkasında duran peygamberimiz, Allah'ım Saad'in duasını kabul et. Allah'ım Saad'in atışını doğrult diye dua ediyordu. Ve Saad'in isabet ettirdiği her atışında, devam et Saad, anam babam sana feda olsun diye onu destekliyor.
0: Ey Allah'ın Resulü, oklarım bitmek üzere. Sizinkileri mi veriyorsunuz?
1: Saad, peygamberimizin devam etmesini ima eden bakışıyla azimle okları atmayı sürdürdü. Onun sayesinde düşman yanlarına yanaşmaya fırsat bulamıyordu. Ebu Talha da oklarını konuşturuyor ve Resulullah'ın zarar görmemesi için ona uyarılarda bulunuyordu.
2: Ya Resulallah, eğilin! Sağdaki okçuya dikkat edin!
1: Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ali de olağanüstü bir çabayla çarpışıyordu. Hazreti Ali'nin birkaç kılıcı savaşmaktan kırılmıştı. Savaşın yapıldığı alanda Kureyş müşriklerinin tuzak olarak kazdığı çukurlar vardı. Resulullah'ın bunlardan birine düşmesi arkadaşları arasında büyük bir korkuya sebep oldu.
2: Burada bir çukur varmış.
3: Allah'ım bu nasıl olur?
4: Ali, Resulullah düştü.
2: Çabuk gelin bu tarafa.
5: Ya Resulallah, iyi misiniz?
6: Ben aşağı iniyorum. Ebu Talha, Saad, ben aşağı inip yardım edeyim, siz yukarıdan çekin.
1: Peygamberimiz çukurun içine düştüğünde bacakları oldukça zarar görmüştü. Ayakta durmakta zorlanıyordu. Hazreti Ali eğilerek omzuna basması için ısrar etti.
6: Ya Resulallah, sarılın bana, sizi ayağa kaldırayım. Tamam, oldu. İyisiniz değil mi? Kırık falan var mı yerinizde? Yok çok şükür. Dizleriniz kanıyor. Gayret edin, omuzlarıma basın. Ben sizi kaldıracağım. Yukarıdan çekecekler. Hadi bismillah. Hadi bakalım.
4: Ali, hadi biraz daha yükselmelisin. Tamam, tuttuk. Üç deyince. Bir, iki, üç.
6: Ya Resulallah, İyi misiniz?
7: Çok korkuttunuz bizi.
3: Hamdolsun,
7: size bir şey olmamış.
4: Ali, uzat elini.
8: Resulullah'a güvenli bir yere çekmeliyiz.
9: Doğru söylüyorsun Ebu Bekir. Tedaviye ihtiyacım var. Baksana, yüzü gözü kan içinde.
8: Dişlerinin parçaları hala yüzünde, dişleri kırıldı. Şimdi tek dizleri parçalandı.
9: Dağın eteğinde ufak bir mağara var. Oraya götürürsek kadınlar tedavisiyle ilgilenebilir.
8: Onu yalnız bırakamayız. Yanında iyi savaşçılar olmalı.
9: Tamam. Ben onu yavaş yavaş mağaraya götürüyorum. Sen de birkaç kişiyle yanımıza gel. Dediğim yeri anladın değil mi?
8: Evet, anladım. Sen Resulullah'a dikkat et. Biz arkanızdan yetişiriz.
9: Burada Allah'ın izniyle güvendesiniz ya Resulallah. Kadınlara haber verdiniz mi?
3: Ayşe ile Ümmü Süleym diğer yaralıları tedavi ediyorlardı. Haber gönderdim.
8: Ömer!
9: Ebu Bekir, geldiniz mi?
8: Resulullah nasıl oldu?
9: İyi, hamdolsun. Kanamasını durdurmalıyız.
8: Önce yüzündeki miğfer halkalarını çıkartalım. Ebu Ubeyde, ateş yakar mısın? Kanamayı durdurmak için lazım olabilir.
3: Hemen yakıyorum. Ama senden bir ricam var.
8: Ne istiyorsun?
3: Müsaade et de halkaları ben çıkarayım. Sen daima peygamberimizin yanındasın. Bunu da bana bırak.
8: Peki.
3: Ey Allah'ın Resulü, bana müsaade eder misiniz? Yüzünüze bakayım. Şu miğferi çıkaralım. Şakaklarınıza çok yakın bir yerde iki parça demir var. Canınızı yakmamak için dişimle çıkarmaya çalışacağım. Ebu Bekir, sargı hazır mı?
8: Hazır.
3: Allah'ım kolaylaştır. Zorlaştırma. Bismillahirrahmanirrahim.
8: Çok zorlandınız ama çıktı. Bana müsaade edin, hemen yarayı kapatayım.
9: Ebu Ubeyde, sen iyi misin? Aman Allah'ım, dişlerin sökülmüş. Bir bez de buraya lazım.
10: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: FM 91.8 sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20 0312 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Radyo Hedef.
10: Mucib sensin. Sensin mucib ki sana söylemek bile gerekmez. Sana ihtiyacımı arz etmem senin haşa halimi bilmeyişinden değil. Sen sessizliğimde ve suskunluğumda da duyarsın beni. Sen yokluğumu ve sevdiklerime uzaklığımı en güzel varlık ve vuslat duası bilip icabet eylersin. Ki nitekim icabet eylemiştim. Yoktum, uzaktım, aranmıyordum, hatırlanmıyordum. Buldun, var ettin, aranır kıldın, hatırı bilinirlerden eyledin.
11: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
12: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
13: Bir Müslümanı öldürmenin ne kadar büyük bir suç olduğuna dair gelen rivayetler. Resulullah zamanında birisi öldürüldü. Kimin öldürdüğü bilinmiyordu. Bunun üzerine peygamber minbere çıkarak, "Ey insanlar! Sizin aranızda olduğum halde birisi öldürülüyor, onu kimin öldürdüğü bilinmiyor. Eğer gökler ve yerlerin ehli hep bir araya gelse, bir Müslümanı öldürseler, Allah onları sayısız ve hesapsız azaba düçar eder," buyurdu. Peygamber döneminde birisi öldürüldü. Hazreti Peygamber minbere çıkarak, "Siz onu aranızda kimin öldürdüğünü bilmiyor musunuz?" dedi. Bu sözünü 3 defa tekrarladı. Sonra, "Ey Allah'ım, bizi muahize etme, bilmiyoruz," buyurduktan sonra, Muhammed'in nefsini elinde tutan Allah'a yemin

Aralarında bir kişi vardı. Bize göz açtırmıyordu. Arkadaşlarının önünde bize saldırıyor, arkadaşları kaçtığında da arkada kalarak onları koruyordu. Ben ve Ensar'dan bir adam ona yetiştik. Adam hemen "La ilahe illallah" dedi. Ensar'dan olan arkadaş onu öldürmekten vazgeçti. Bense söylediklerini aldırmadan onu öldürdüm. Bu olay Hazreti Peygamber'e ulaştırıldığında, "Ey Üsame, o la ilahe illallah dedikten sonra onu öldürdün mü?" dedi. Ben de, "Ey Allah'ın Resulü, o ölümden kurtulmak için la ilahe illallah dedi" dedim. Hazreti Peygamber aynı soruyu o kadar çok tekrarladı ki, "Keşke ben bugünden önce Müslüman olmasaydım" dedim. Resulullah'a vardığımızda ona haberi söyledik. "Ey Üsame, seni bu büyük vebalden kim kurtaracak?" dedi. "Ey Allah'ın Resulü, o bu kelimeyi ancak ölümden korktuğu için korunmak gayesiyle söylemiştir" dedim. Hazreti Peygamber, "Ey Üsame, seni bu büyük vebalden kim kurtaracak?" dedi ve bu sözü o kadar çok tekrarladı ki ben içimden, "Keşke ben daha önce Müslüman olmasaydım da bugün yeni Müslüman olsaydım ve onu öldürmemiş olsaydım" diye temenni ettim. Ve Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü, Allah'a söz veriyorum. Bundan böyle la ilahe illallah diyen bir kimseyi öldürmeyeceğim" dedim. Hazreti Peygamber, "Benden sonra da" dedi. "Evet, senden sonra da" dedim. Hazreti Peygamber'in Bekir bin Harise'yi azarlaması. Ben Peygamber'in gönderdiği bir askeri birlikte bulunuyordum. Müşriklerle savaşa başladık. Müşriklerden birisine hücum ettim. O da İslam'ı izhar etmek suretiyle benden kurtulmak istedi. Buna rağmen onu öldürdüm. Hadise Hazreti Peygamber'in kulağına geldiğinde öfkelendi. Beni huzurundan kovdu. Allah Teala Nisa suresinin 92. ayetini indirdi. Bu ayetin inişinden sonra benden razı oldu ve beni kendisine yaklaştırdı. Hazreti Peygamber'in bir mümini öldürenden yüz çevirmesi. Hazreti Peygamber bir askeri birlik gönderdi. Onlar gittikleri yerde saldırıya geçtiler. O kavimden bir kişi kaçtı. Birlikten bir kişi de onu takip etti. Kılıcını çekip onu öldüreceği sırada adam, "Ben Müslümanım, ben Müslümanım" dedi. Fakat buna rağmen o kişiye bakmadı, sözüne itibar etmedi ve onu vurarak öldürdü. Böylece hadise Hazreti Peygamber'in kulağına gitti ve Resulullah onun hakkında şiddetli bir söz söyledi. O söz ona yetişince o Resulullah hutbe okuduğu esnada gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, Allah'a yemin ederim ki o söylediğini ancak elimden kurtulmak için söyledi" dedi. Hazreti Peygamber ondan yüz çevirdi ve onun etrafında bulunanlardan da uzaklaştı. Hutbeye devam etti. O ikinci kez aynı sözü söyledi. Peygamber de aynı tavrı gösterdi. O üçüncü kez sabır göstermeyerek yine aynı şeyleri söyledi. Peygamber ona döndü. Yüzünden öfkelendiği belliydi. "Kesinlikle Allah bir mümini öldürmeyi bana haram kılmıştır" dedi ve bu sözü üç defa tekrarladı. Miktat bin Esved'in şehadet getiren bir adamı öldürmesi üzerine ayet inmesi. Hazreti Peygamber içinde Miktat bin Esved'in de bulunduğu bir birlik gönderdi. Gittikleri kavme vardıklarında onların sağa sola kaçtıklarını gördü. Orada sadece zengin bir kişi duruyordu. Adam şehadet getirdiği halde Miktat ona yönelerek onu öldürdü. Arkadaşlarından birisi, "Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik eden bir kişiyi mi öldürdün? Kesinlikle bunu peygambere söyleyeceğim" dedi. Peygamberin yanına geldiklerinde, "Ey Allah'ın Resulü, bir kişi şehadet getirmesine rağmen Miktat onu öldürdü" dediler. Hazreti Peygamber Miktat'ın çağrılmasını emretti ve, "Ey Miktat, la ilahe illallah diyen bir kişiyi mi öldürdün? Acaba yarın bunun vebalinden nasıl kurtulacaksın?" dedi. Bunun üzerine Allah Nisa suresinin 94. ayetini indirdi. Hazreti Peygamber Miktat'a,

Öldürdüğün kişi mümin bir kişiydi. Kafir bir kavimle beraber olduğu için imanını gizliyordu. O zaman imanını izhar etti. Sen de buna rağmen onu öldürdün ha? Sen de Mekke'deyken imanını gizlemiyor muydun? Dedi. Muhallim bin Cessame'nin Amir bin Edbad'ı öldürüp eşyasını alması. Hazreti Peygamber Muhallim bin Cessame'yi bir birlikle beraber gönderdi. Yolda kendilerine Amir bin Edbad rastladı. İslam selamıyla onları selamladı. Fakat ikisi arasında daha önce bir kin vardı cahiliye döneminde. Muhallim bir okla onu öldürdü. Haber Hazreti Peygamber'e geldiğinde onun hakkında Uyeyne ve Akra'ya danıştı. Akra, "Ey Allah'ın Resulü, bu sefer onu bağışla. Fakat bir daha böyle bir şey yaparsa onu cezalandır." dedi. Uyeyne, "Hayır. Allah'a yemin ederim ki benim hanımlarımın dulluğu tattıkları gibi onun hanımları da tatmadıkça olmaz." dedi. Sonra Muhallim sırtında iki hırka olduğu halde Hazreti Peygamber'in huzuruna geldi ve Allah'tan kendisi için af talebinde bulunmasını istedi. Hazreti Peygamber de "Allah seni affetmesin" demek suretiyle onu tersledi. Muhallim'in gözyaşları elbisesinin üstüne akmaya başladı. Hazreti Peygamber'in huzurundan bu şekilde ayrıldı. Bunun üzerinden bir hafta geçmeden öldü. Onu defnettiler. Yer onu üste attı. Peygamber'e gelip bu durumu haber verdiklerinde, "Yeryüzü sizin arkadaşınızdan daha şerli bir kimseyi altına kabul eder. Fakat Allah bununla size bir nasihat vermek istemiştir." buyurdu. Sonra onlar cesedi iki dağın arasında bulunan bir çukura atıp üzerine taş doldurdular. O zaman, "Ey iman edenler! Allah yolunda diktiğiniz" şeklinde başlayan Nisa suresinin 94. ayeti nazil oldu. Bir mümin öldüren adamı toprağın dışarı atması. Allah Resulü'nün arkadaşlarından birisi bir kitleye hücum etti. Kitleyi teşkil edenler sağa sola koşuşarak dağıldılar. Müşriklerden olup da kaçmaya çalışan bir kişiyi yakaladı. Onu kılıçla öldürmek istediğinde yakalanan kişi "La ilahe illallah" dedi. Fakat yakalayan bir türlü ondan vazgeçmedi ve onu öldürdü. Sonra kalbinde onun ölümünden ötürü şüphe başladı. Sonra da hadisiyi Resulullah'a anlatarak, "Bu kişi La ilahe illallah'ı kılıçtan kurtulmak için söyledi" dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Sen onun kalbini açıp baktın mı?" buyurdu. Az bir zaman sonra katil olan kişi öldü. Onu defnettiler. Ertesi gün baktılar ki toprak onu dışarıya atmıştır. Aile efradı peygambere gelerek hadiseyi haber verdiler. Hazreti Peygamber onun yeniden defnedilmesini emretti. Yine defnettiler. Ertesi gün yine mezardan atılmış olduğunu gördüler. Ailesi yine durumu peygambere sordu. Peygamber, "Yeryüzü onu kabul etmekten çekinmiştir. Onu mağaralardan birisine atın gitsin" buyurdu. Halid bin Velid ile Cezime kabilesinin kıssası. Hazreti Peygamber Halid bin Velid'i Mekke'yi fethettiği zaman kabileleri İslam'a davet etmek üzere gönderdi. Onunla beraber Arap kabilelerinden Süleym bin Mansur'la Müdlij bin Mürre adlı iki kabile vardı. Gidip Cezime bin Amir bin Abdümenat bin Kinane kabilesini bastılar. Bu kabilede silahlarına sarıldılar. Halid bin Velid onlara, "Silahlarınızı bırakınız. Çünkü herkes Müslüman oldu" dedi. Onlar silahları bıraktıktan sonra Halid onların bağlanmasını emretti. Sonra onları kılıca havale etti. Onlardan bir kısmını öldürttü. Haber Hazreti Peygamber'e ulaştığında ellerini göğe kaldırarak, "Ya Rab, Halid'in yaptığından sana sığınıyorum" dedi. Sonra Hazreti Ali'yi çağırarak, "Ey Ali, şunlara git, durumlarını tetkik et. Cahiliye işlerini ayaklarının altına al" dedi.
Hazreti Ali onlara vardı, beraberinde mal vardı.

Hazreti Peygamber o malın öldürülenlerin diyeti olarak verilmesini emretmişti. Mallarından zayi olanlara onları vermesini istemişti. Hatta köpeğin yemek yediği çanağın bile ödenmesi emrini vermişti. Hazreti Ali bunu yerine getirdi. Akıtılan bütün kanların, telef olan malların karşılığını verdi. Maldan bir kısmı kaldı. Hazreti Ali tüm işlemleri bitirdikten sonra sizin kan ve mal olarak karşılığı verilmeyen herhangi bir şeyiniz kaldı mı diye sordu. Onlar buna hayır dediler. Hazreti Ali, o halde ben geri kalan bu malı da ihtiyat olarak Allah Resulü'nün hatırı için onun da sizin de bilmediğiniz noktalara kefaret olsun diye veriyorum dedi. Bunu verdikten sonra peygambere gelerek durumu anlattı. Hazreti Peygamber, sen doğru yapmışsın, iyilik yapmışsın dedi. Sonra Hazreti Peygamber kıbleye yönelerek ayakta iki elini koltuk altları görünecek şekilde kaldırarak, ey Allah'ım, Halid'in yaptığından ben sana sığınıyorum buyurdu. Bu duayı 3 defa tekrarladı. Duyduğuma göre Halid ile Abdurrahman bin Avf'ın arasında bu hususta bir münakaşa geçmiş. Abdurrahman ona, İslam'da sen cahiliye işiyle amel ettin demiş. Halid, ben ancak senin babanın intikamını aldım deyince, Abdurrahman, yalan söylüyorsun. Ben babamın katilini öldürdüm. Fakat sen bunları öldürmek suretiyle amcan Fakih bin Muire'nin intikamını aldın demiş. Böylece birbirlerine ağır sözler söylemişler. Bu hadise peygambere intikal edince, ey Halid, yavaş ol, ashabımın yakasını bırak. Allah'a yemin ederim, eğer senin Uhud kadar altının olsa, sonra sen onu Allah yolunda sarf etsen dahi, ashabımın bir sabah vakti elde ettikleri sevaba yetişemeyeceğin gibi, öğleden sonra akşama kadar aldıkları sevaba da yetişemezsin, buyurdu. Hazreti Peygamberle Sahr el-Ahmesi arasında geçen kıssa. Allah'ın Resulü, Sakif kabilesine savaş açtı. Sahr, bunu işitince bir süvari birliğiyle peygamberin imdadına geldi. Baktı ki Hazreti Peygamber kuşatmayı kaldırarak yola çıkmış. Sahr, Hazreti Peygamber'e rastlayarak, Sakif kabilesi senin hükmün altına girmedikçe ben burayı muhasara altında tutacağım diye yemin etti. Ve onlar peygamberin hükmüne razı olup kaleden ininceye kadar oradan ayrılmadı. Sahr, Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, Taiflilerle birlikte sana geliyoruz. Onlar da benim süvarilerimin içindedirler diye mektup yazdı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber halkın mescide toplanmasını ilan ettirdi. Halk toplanınca minbere çıkarak, ey Allah'ım, Ahmes kabilesinin süvari ve piyadelerinin ömürlerine ve mallarına bereket ver diye dua etti. Sahr birliğiyle beraber geldiğinde Mughire bin Şube Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, Sahr benim halamı esir alıp beraberinde buraya getirmiştir. Halbuki benim halam Müslümandır dedi. Hazreti Peygamber Sahr'ı çağırarak, ey Sahr, kafir Müslüman olunca canına ve malına dokunulmaz. Mughire'nin halasını Mughire'ye teslim et dedi. Sahr da Hazreti Peygamber'in dediği gibi yaptı. Beni Süleym kabilesi kaçarak kendilerine ait bir kuyuyu sahipsiz bırakmışlardı. Sahr bu kuyuyu Hazreti Peygamber'den istedi. Hazreti Peygamber de bu kuyuyu Sahr'a verdi. Fakat bir müddet sonra Beni Süleym kabilesi de Müslüman oldu ve gelip kuyularını Sahr'dan istediler. Sahr kuyuyu vermedi. Beni Süleym kabilesi Hazreti Peygamber'e gelerek, ey Allah'ın Resulü, biz Müslüman olduk. Sahr'dan kuyumuzu istedik fakat vermedi dediler. Hazreti Peygamber Sahr'ı çağırdı ve ona, ey Sahr, kafirler Müslüman olunca malları ve canları dokunulmaz olur. Öyleyse kuyularını onlara vermen gerekir dedi. Sahr da, ey Allah'ın Resulü, vereceğim dedi. Hazreti Peygamber bunu Sahr'a söylerken utancından yüzü kızardı. Çünkü o kuyuyu Sahr'a kendisi vermişti.

0: Müslümanları korkutup telaşa düşürmek. Hazreti Peygamber'in Müslümanları telaşa düşürmekten men etmesi. Biz Peygamber'in yanında oturuyorduk. Bir kişi pabuçlarını unutarak gitti. Başkası o pabuçları alıp altına koydu. Pabuç sahibi kişi gelince "Nerede pabuçlarım?" diye sordu. "Oradakiler biz görmedik." dediler. Öbür kişi pabuçları göstererek "İşte bunlar." deyince Hazreti Peygamber "Müminleri korkutmak nasıl olur?" dedi. "Ey Allah'ın Resulü, bunu şaka olsun diye yaptım." dedi. Hazreti Peygamber, "Mümini korkutmak nasıl olur?" sözünü 2 veya 3 defa tekrarladı. Bu hususta sahabilerin rivayetleri. Biz Peygamberle birlikte bir yolculukta bulunuyorduk. Bir kişi devesinin sırtında uyukladı. Başka bir kişi onun oktanlığından bir ok çekti. O kişi korku içerisinde uyanınca Hazreti Peygamber, "Herhangi bir kişiye, herhangi bir Müslümanı korkutmak helal değildir." buyurdu. Bize Muhammed ashabı şöyle dediler: "Biz Peygamberle beraber yürüyorduk. Birisi uyuklamıştı. Birisi de onun yanında bulunan bir yükü almak isteyince o adam korku içerisinde uyanmıştı." Hazreti Peygamber bu durum karşısında, "Herhangi bir Müslümana, bir Müslümanı korkutmak helal değildir." buyurdu. Hazreti Peygamberle birlikte namaz kılan bir göçebe oktanlığını yere koymuştu. Arkadaşlarından birisi onu aldı. Resulullah selamı verdikten sonra o göçebe, "Benim oktanlığım nerededir?" diye sordu. Bazı kimseler de güldüler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse, sakın herhangi bir Müslümanı korkutmasın." buyurdu. Müslümanı hafife almak, hakir görmek. Hazreti Ayşe, Urve ve Ata'nın Üsame bin Zeyd hakkındaki rivayetleri. Üsame, kapının eşiği üzerine düştü. Alnı yarıldı. Hazreti Peygamber, "Ey Ayşe, onun alnındaki kanı sil." dedi. "Ben ondan tiksindim, kanı silmedim." Hazreti Peygamber, onun alnındaki yaranın kanını temizledi ve kanı tükürdü. Sonra, "Eğer Üsame bir kız olsaydı, onu güzel elbiseler giydirip onu süslerdim." dedi. Üsame bin Zeyd, Medine'ye ilk geldiğinde küçük bir çocuktu ve ona çiçek hastalığı isabet etmişti. Onun burun akıntısı ağzına doğru akardı. Hazreti Ayşe onun burnunu temizlemeyi hoş görmedi. Hazreti Peygamber eve geldiğinde onun yüzünü yıkadı ve öpmeye başladı. Ayşe bunu görünce pişmanlık duyarak, "Allah'a yemin ederim ki bundan sonra Üsame'yi kendimden uzak tutmayacağım ve öz çocuğummuş gibi ona bakacağım." dedi. Allah'ın Resulü Arafe'den Müzdelife'ye inmeyi Üsame bin Zeyd için geciktirdi ve onu bekledi. Üsame geldiğinde bir de gördüler ki burnu çökük, siyah bir çocuk. Yemenliler, "Bunun için mi peygamber bizi bekletti?" dediler ve bundan dolayı da Yemen ehli küfre kaydı. Ben Yezid bin Harun'a, "Yemen ehli bunun için küfre kaydı" sözünden maksat nedir dedim. Hazreti Ebubekir zamanındaki irtidatları kastedilmektedir. Bu da peygamber emrini hafife almalarından dolayı olmuştur dedi. Hazreti Ömer'in bu hususta sözü. Bazı kişiler Ebu Musa el-Eş'ari'ye geldi. Ebu Musa, "Arap olanlara ihsanda bulundu, mal verdi. Arap olmayanlara vermedi." Hazreti Ömer bu hususta valisi Ebu Musa'ya, "Niçin onları eşit tutmadın? Kişiye şer olarak Müslüman kardeşini hakir görmesi yeter." diye yazdı.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları camiye doğru giderken.

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
1: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır.

0: Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
3: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İhsan Çen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Gafir suresinden devam ediyoruz. 16. ayet-i kerimede yevmehum barizun la yehfa alallahi minhum şey limenil mulkul yevm lillahil vahidil kahhar buyurmuştu. Her şey zahir olacak, kabrinden çıkmış olacak. Allah Teala hiçbir şey o gün kapalı değil, hiçbir zaman kapalı değil. O günde her şey ortada olacak. Cenab-ı Hak bugün saltanat kimin diye sorulduğunda limenil mulkul yevm, kimse korkudan cevap veremeyecek. İllahil vahidil kahhar, yine kendisi cevap verecek. Ve devam ediyor sonraki sayfada. Hükmün, sözün sadece Allah Azze ve Celle'ye ait olduğu kıyametten bahsediyor. El yevme tudza kullu nefsin bima kesebet. Bütün nefislere neler yaptılarsa onlar onlara verilecek. El yevme, bugün de, yani kıyamet gününde. Tudza kullu nefsin bima kesebet, neyi yaptıysa yaptığıyla bütün nefisler cezalandırılacak. Ne kadar yaptıysa onu alacak, ceza olarak alacak. Ama mükafat babında biri 10 alacak, biri 700 alacak, daha fazla alacak. Buradaki özellikler, birincisi bu. Herkes yaptığı kadar, ne kadar günah varsa o kadar cezası olacak. Fakat ne kadar ameli salih varsa biri 10 alacak, belki biri 700 alacak. La zulmel yevm. İkinci özellik, bugün kimseye zulüm olmayacak. Herkes hakkını alacak. Cennete girenler Allah Teala'nın rahmetiyle, merhametiyle cennete girecekler. Üçüncü özellik kıyamet günü, İnnallâhe seri'ul hisab. Allah Azze ve Celle'nin hesabı çok hızlı olacak. Seri'ul hisabi, hesabı fevkalade hızlıdır Cenab-ı Hakk'ın. Nasıl yeryüzünde milyarlarca insan var, milyarlarca insanın her gün rızkını vermekte zorlanmıyorsa, bu kadar insan havadan oksijen alıyor. O oksijen bitmiyor. Yani Allah Teala bu kadar şeyi alemde yaratabiliyorsa, rızkı yaratabiliyorsa, işte o Allah Azze ve Celle orada hesabı fevkalade hızlı. Bir anda herkesin hesabını görecek. Biriyle hesapta meşgul olunurken

diğerinden gafil olunmayacak. Yani Cenab-ı Hak bir anda bütün varlıkların hesabını görecek. Siz bunu dünyada birinin diğerini mahkeme salonunda sorgulamasına benzetmeyin buyuruyor Kur'an-ı Hakim. İnna Allaha seriul hisab. Peki bu kıyamet günü insanları o kıyametle yaşamaya çağırıyor. Kıyamet gözünüzün önünde olsun. Ahiret bilinci, ahiret şuuru olsun. Ve enzirhum yevmel azife buyuruyor. Azife yaklaşan, yaklaşan o gün hususunda onları uyar, onları ikaz et. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman pek çok yerde sanki kıyamet orada. Kapıyı açtığınız zaman kıyamet, kıyamet kopacak. Bununla ahiretle beraber yaşamayı, ahireti dünyanın içine, çarşının içine, okula, hayata, her yere koymayı, kıyamet bilincine sahip olmayı, kıyamet aşısını ruha, düşünce yapmayı Allah Azze ve Celle Müslümanlara telkin ediyor. Nahl suresinde اَتَا اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوا. Allah'ın emri geldi, yani kıyamet geldi. اَتَا اَمْرُ اللّٰهِ, öyle buyuruyor. Yani geldi, acele etmeyin. فَلَا تَسْتَعْجِلُوا. Enbiya suresinin birinci ayet-i kerimesi اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ, yani onların hesabı yaklaştı ama onlar gafiller, yüz çeviriyorlar. Yani neyin nasıl olacağından habersizler. Allah Teala bir kıyamet aşısı, kıyamet şuuru bilinci Müslümanlara yerleştiriyor. Baktığınız zaman Kur'an-ı Kerim'de farklı vurgularla kıyametin geldiği, yakın olduğuyla alakalı ayetler var. اَتَا اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوا buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani kıyamet geldi. Orada emrullahi sağ anlamında, kıyamet anlamında, acele etmeyin. Belki bugün, belki yarın, belki yarından da yakın. Yine اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ, insanların hesabı, kıyamet yaklaştı ama onlar gafiller, yüz çeviriyorlar, onu idrak etmiyorlar. Yine اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرِ, kıyamet yaklaştı, ay ayrıldı, ikiye bölündü. Peygamber aleyhissalatu vesselamın mucizesi olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kıyametin yakınlığını ifade buyururken ene وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ buyuruyor. Ben ve kıyamet şu iki parmak birbirine ne kadar yakınsa o kadar yakın. Burada da baktığınız zaman وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاَزِفَةِ وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاَزِفَةِ, onları yaklaşan o gün noktasında uyar, ikaz et. O gün sürekli Müslümanlar zihin dünyasında olsun. Sabah kıyameti düşün, işte kıyameti düşün. Akşam eve dönerken kıyamet şuuruyla gel. Eğer kıyamet şuuru sende olursa evin, burası bir gurbet yeri. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kün gariben fid dünya, dünyada garip ol, ya da abire sebil, köprüden geçen birisi gibi ol, yoldan geçen adam gibi ol. Nasıl yoldan geçen adam yolun üzerinde, köprünün üzerinde yatırım yapmıyorsa, sen de asıl yatırımları ahiret için yap. Çünkü orası asıl yurdun, asıl vatan orası. Oradan buraya sürgüne geldin, buradan oraya döneceksin. Dolayısıyla sürekli o asıl vatanın ukba, ahiret senin şuurunda, senin bilincinde en ön sırada olsun. وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاَزِفَةِ. Peki nasıl bir gün? O gün ne olur? اِذِ الْقُلُوبُ لَدَ الْحَنَاجِرَ كَاظِم۪ينَ. O gün kalpler hançerelerde olacak. İnsan hançeresine, kırtlağına girecek. Ne olduğu halde o kalpler ya da o kalplerin sahipleri kâzimîne, yani yutkunacaklar, kendilerini tutacaklar. O günde korkudan, kıyametin dehşetinden insanların sanki kalpleri yerlerinden çıktı, hançerlerine, gırtlaklarına kadar geldi. Kalbi eğer ağzını tutmasa, kapatmasa, yani sıkmasa ağzını, yutkunmasa, kalbi yerinden çıkacak gibi, ağzından çıkacak gibi,

o kadar daralacaklar. Kıyametin dehşetinden ya da korkuyu Cenab-ı Hak bu şekilde bu ifadelerle tasavvur ediyor. Mali zalimine min hamimi ve la şefi'in yuta. O kıyamet gününde zalimler için min hamimin, dost yok, sahip yok, arkadaş yok. Onlar yardım ediyorlardı, hatalarını üzerine örtüyorlardı, mahkemede arkasında oluyorlardı. Çocuk yanlış yapıyordu, babasının bir makamı vardı. Kadın yanlış yapıyordu, beyi örtüyordu, babası örtüyordu. Ama ahirette yok bunlar. Herkesin yaptıklarının hesabı sorulacak. وَلَا شَفِيعِ يُطَى. Sözü dinlenen bir şefaatçi de yok. وَلَا شَفِيعٍ يُطَى. Yani Allah Azze ve Celle izin vermeden kimse kimseye şefaat edemeyecek. Ancak izinden sonra şefaat olacak. وَلَا شَفِيعٍ يُطَى. Yani şefaati kabul edilen bir şefaatçi. Burada aşağıdakiler söz dinler, aşağıdakilere itaat edilir. Ama burada mecaz var, itaat kelimesi zikrediliyor. Tabi buradaki anlam, yani onların şefaati kabul edilmez anlamında. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ. O Allah Azze ve Celle, onun bilgisinin, onun eşya ve hadiseye vukufiyetinin sınırı yok. Bildikleriniz, bilmedikleriniz, gördükleriniz, görmedikleriniz, her şeyi bilir o. Kıyamet günü bilinen her şey, sizinle alakalı olan her şey önünüze konacak. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ. Gözlerin ihanetini biliyor. Gözleri burada zikrediyor, onların sahibini kastediyor. Siz yürüyordunuz, orada bakmamanız gereken bir manzara vardı. Birisinin kızı vardı, eşi vardı, helali vardı. Evine gittiniz, kapının ortasında durmayacaktınız. Allah Resulü Aleyhisselam öyle buyurmuşlardı. Kapı açıldığı zaman evin içindeki kadını görmeyin diye. Eski Osmanlı evlerinde baktığınız zaman oralarda pencereler dışarıya doğru parmaklıklar halinde sarkıntı var orada. Kadın oradan bakar, dışarıdaki kadının yüzünü görmesin, içerideki kadını görmesin diye. Müslümanın evine gittiği zaman yüzü kapıya doğru dönük halde oturmaz. Kapı açıldığı zaman salondan geçerken adamın kızını, eşini, gelinini görmesin diye. Çünkü يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ. O gözler, o gözlerin sahibi, onların ihanetleri, Allah bütün bunları biliyorsa o halde onların hesabı var. Müslüman şöyle diyemez: İşte ortalığa serilmişler, serilmiş halleriyle bana bakan yok mu diyorlar. Her ne kadar onlar serilmiş halleriyle ardımızda gelen yok mu, bakan yok mu diye, yani böyle o halleriyle sizi davet etmiş olsalar bile, Müslüman, ve enzirhum yevmel azife, yaklaşan o gün, kıyamet, eta emrullah, sanki burada, biraz sonra kıyamet var. Bir adam düşünün, biraz sonra ameliyatı alacaklar. Kanser vücudun her tarafını sarmış. Bu adamın yanına dünyanın en güzel kadınları gelse, onunla beraber olmaları noktasında nikahına girecekler. O noktada bir talebi olsa, dört tane kadın gelse ya da bir tane kadın gelse, dönüp bakar mı? Alakadar olur mu? Gelecek işte içeriye. Geriye dönme ihtimali doktorlar diyorlar %1. Ancak o kadar gelebilir. Dönüp bakmaz. Kıyamet, eğer o kıyametin halini, manzarasını, fotoğrafını Müslümanlar kendi dünyalarına bu şekilde, bu surette taşıyabilirse gözlerine sahip olurlar. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ. Niçin kıyameti düşünmemiz gerektiğini de Allah Teala bu ayet üzerine bize, bu ayet-i kerime üzerinden bildiriyor. وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ. Sadırlar neleri gizlediyse onlar da biliyor. Gözlerin ihanetini bilir. Göz şöyle ihanet eder, bakar bir kadına, sonra kalp o kadın üzerinden düşünmeye başlar. Yani göz aldığını kalbe indirir, kalp o kadının haliyle, suretiyle meşgul olur. Yanımda oğlum var, eşin var, onlar belki hiçbiri

manzaraya vakıf değiller. Ama Allah biliyor. Ve enzirhum yevmel azife. O gün Allah bunun hesabını soracak. Onun için izil kulubu ledel hanacire kazimin. Neden kalpler, neden yürekler insanların hançerlerine gelecek? Çünkü Allah Azze ve Celle ya'lemu kha'inetel a'yuni ve ma tuhfi sudur. O günlerin hesabını soracak. Gözlerin hesabını, kalbin hesabını soracak. Vallahu yakzi bil hak. Fakat bu kadar teferruat var. Bu kadar detay var hesabınızda. Zannetmeyin ki Allah Teala size zulmeder. Vallahu yakzi bil hak. Hak ve hakikat neyi gerektiriyorsa gözünüz, eliniz, organlarınız, bütün hasseleriniz, onlar neyi, nasıl dünyada vazifelerini ifa etmeyi gerektiriyor? Siz de hangi noktada o organlarınıza ihanet ettiyseniz Allah Teala hak ve hakikat çerçevesinde onların hesabını soracak. Vallahu yakzi bil hak. Vellezine yed'un min duni la yakzun bi şey'in. Allah'tan başka onların ibadet ettikleri neler varsa la yakzun bi şey'in, onlar hiçbir şeye, hiçbir şey hakkında o şeye uygun olacak şekil ve surette hüküm veremezler. Allah'tan başka kimsenin hak ve hakikati gözetir şekilde hüküm vermediğini, onun şeriatının uygulanmadığı dünyada zulmün ve ihanetin, katliamın, gözyaşının, cevru cefanın hakim olmasına hareketle herkes bir hakkın idrak ediyorlar. اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَص۪يرُ. Belki bu ayet-i kerime yukarıdaki anlamı da teyit ediyor, takrir ediyor. Neden? يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ. Çünkü o Allah Azze ve Celle, اِنَّ اللّٰهَ, yani bu ayet-i kerime يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ, orayı, o anlamı takrir ediyor, onu teyit ediyor. اِنَّ اللّٰهَ, muhakkak ki Allah Azze ve Celle, هُوَ زَمِيرُ فَصِلْ اَسْسَمِيعُ الْبَص۪يرِ. İşitmesinin sınırı yok, görmesinin de sınırı yok. Sizin görmediğiniz, görmenizin imkan dahilinde olmadığı, olamayacağı, yerin altında, insanların sadrında, zihninde neler varsa Allah Azze ve Celle onları görür ve bilir. وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاَذِفَةِ. Müslümanlara bir kıyamet şuuru, kıyamet bilinci aşılamıştı Kur'an-ı Hakim. Allah Azze ve Celle'ye yönelmeleri, kulluk vazifelerini yerine getirmeleri noktasında. Şimdi burada اَوْلَمْ يَس۪يرُوا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ diyerek dışarıya bakmamızı, afaka bakmamızı bize telkin ediyor. Dış dünyayla, bizden önce yaşamış insanlarla, onların eserleriyle irtibat kurmamızı söylüyor bize Kur'an-ı Hakim. Eğer onlarla irtibat kurabilirseniz, onların eserlerine, kalıntılarına bakarsanız Allah Azze ve Celle'nin güç ve kuvvetinin namutenahi, sınırsız olduğunu görürsünüz. Bunu söylüyor, dışarıdaki delillerle, o yıkılan, yok olan kavimlerin kalıntılarıyla bize diyor ki Allah'a dönün, eğer siz de onlar gibi azarsanız, azarsanız, haddi aşarsanız onların akıbeti de nasılsa sizin akıbetiniz de onlar gibi olur. Bir de şunu söylüyor, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ. Göz ihanet ederse hesabını verir. Göz ya ihanet eder ya sahibine vefa gösterir. Vefa göstermesi demek eşya ve hadiseye bakıp oradan o insana ibretler çıkarması. Gözünüz vazifesini yerine getirsin istiyorsanız iradenizle gözünüze komut vereceksiniz. Eşyaya bakacak, hadiseye bakacak, çevreye bakacak. Baktığı her şeyden tevhidin delillerini çıkaracak. Her şey sizi gözünüzden hareketle Allah Azze ve Celle'ye götürecek. اَوْلَمْ يَس۪يرُوا فِي الْاَرْضِ وَوْ mahzub bir fiile atıf. Yani onlar dolaşmıyor, onlar bakmıyorlar mı, dolaşmıyorlar mı? اَوْلَمْ يَس۪يرُوا فِي الْاَرْضِ. Onlar yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki فَيَنْظُرُوا baksınlar. كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ. Onlardan önce yaşayanların akıbetleri nasıldılar?
dolaşmıyorlar mı ki yeryüzünde?

baksınlar, görsünler yaşayanların Sodom, Gomorre'nin ya da diğer kavimlerin akıbetleri nasıl oldu? Allah Teala onları nasıl akile yeksan etti? Baksınlar, eğer bunlar da azmaya devam eder, küfür ve isyan halinde kalırlarsa onları yıkan Allah Azze ve Celle bunları da aynı akıbete uğratacaktır. Neden uğratmasın ki? Kânûhum eşedde minhum kuvve. Yani onlar bunlardan daha kuvvetliydiler. Sayı itibariyle daha fazlaydılar. Yaşamış oldukları dönemde Mekke'deki cahiliye Arapları Ebu Cehil, onlar Müslümanlara nispetle gücü fazlaydılar. Ama bunlar Allah Azze ve Celle'nin helak ettiği toplumlar, onlar yaşamış oldukları zamanda Müslümanlara oranla çok çok daha ileri derecedeydiler. وَاَثَارًا فِي الْاَرْضِ Eser itibariyle de böyleydiler. فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوبِهِمْ Allah Azze ve Celle onları günahları vesilesiyle muahaze etti, derdest etti, cezalandırdı, helak etti onları. Yani bu kadar güç ve kuvvetlerine rağmen Allah Azze ve Celle direnemediyse siz de karşı koyamazsınız. وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِوَاقٍ Onlar Allah Azze ve Celle'den, onun azabından, helak ediş emrinden koruyan hiçbir güç yoktu. Sizi de koruyacak, olmayacak. وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَاقٍ Allah'tan gelirse bir musibet, onun karşısında hiçbir güç duramaz. ذَلْكَ بِأَنَّهُمْ كَانَ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا ذَلِكَ Yani zalik derken فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوبِهِمْ Yani اَخْذُهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوبِهِمْ Neden Allah Azze ve Celle onları günahları vasıtasıyla derdest etti? ذَلِكَ bu بِاَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ Peygamberleri onlara mucizelerle geldi ya da beyinat, mucizeleri getirdi peygamberler onlara, fakat فَكَفَرُوا inkar ettiler. Şu kadar delil, şu kadar mucize vardı, gördüler ama iman etmediler. فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ İşte bunların neticesinde Allah Azze ve Celle onları cezalandırdı, helak etti. اِنَّهُ قَوِيٌّ شَد۪يدُ الْعِقَابِ Kaviyyun demek, o her şeye kadirdir. Hiçbir güç Allah Teala'nın kararlarına engel olamaz, mani olamaz. شَد۪يدُ الْعِقَابِ Azabı da, ikabı da eğer murad ettiği zaman şiddetlidir. Hiçbir toplum teknolojisi ne kadar yüksek olsa da, demir kubbeleri olsa İsrail'in, Allah Azze ve Celle yok oluşuna hükmettiyse şedidul ikabtır. Kimse onun karşısında tahammül edemez. وَلَكَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّب۪ينٍ Peki buradan itibaren Cenab-ı Hak ona karşı insanların koyamayacağını, duramayacağını en zayıfla en güçlü arasında bir misal getirerek nazarımıza veriyor. Yani diyor ki Musa aleyhisselam korkmuştu, bırakmıştı, ayrılmıştı, gitmişti Mısır'dan. Sonra döndü yalnız başına ya da kardeşi Harun'la beraber Firavun sarayına girdi. Orada kendi davasını anlattı, hakikati ilan etti. Sonunda Musa kazandı. Çünkü Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'ın kazanmasına dair hüküm vermişti. Yeminle beraber bizi Hazreti Musa Aleyhisselam onun hayatına, o dünyaya, bir tarafta Firavun var, devlet var, Beni İsrail'e zulmeden bir devlet var. Yahudilere değil, Beni İsrail'e bozmayan, tahrif etmeyen, onlar o gün itibariyle zavallıydılar. Musa Aleyhisselam'ın yanında duranlar, ona inananlar, tarif etmeyenler, Musa Aleyhisselam onları kurtaracaktı. Allah Azze ve Celle peygamberi olarak onu Medyen'den dönerken işte Mısır'a gönderiyor. Medyen'den dönerken وَاَنَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'ı peygamber olarak ihtiyar ediyor, görevlendiriyor. وَلَكَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا Andolsun ki Musa'yı ayetlerimizle 9 tane o büyük mucizeyle beraber gönderdik. Ve sultanim mubin. Ve ona apaçık bir sultan verdik. O kadar ki

Yanınızda bir Harun var. Onunla firavunların, en büyük zalimlerin saraylarını sarsacak şecaati, cesareti Allah Teala size verir. وَلَكَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى اِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ. Yani Musa Aleyhisselam'ı kime gönderiyor Cenab-ı Hak? Firavuna, Haman'a, Karun'a gönderiyor. Üç kişi bahsediyor burada. Bir firavun siyaset temsil ediyor. Haman var, onun yapı ile alakalı meselelerini idare ediyor. Yani onun belki bayındırlık bakanı, firavunun bayındırlık bakanı. Diyorlar ki Haman, Kur'an-ı Kerim'deki Haman o firavunun zamanında değildi, denk değil diye. Geçen yıllarda bir kazı yapılıyor. Orada bir kitabe var. Kitabenin üzerinde firavun adına binayı yapan kişi, o binayı idare eden, takip eden, yöneten, yani oradaki belki baş mimar, baş mühendis Haman adında birisi. Ama bunlar imanları savrulduğundan dolayı Kur'an-ı Hakim'i alıyorlar, götürüyorlar, insanların elleriyle yazmış olduğu tarih kitaplarına arz ediyorlar. Eğer tarih kitaplarında ayeti destekleyen bir şey varsa tamam diyorlar. Yoksa hayır diyorlar, biz tarih kitabını alırız. Peki insanlar yazıyı ne zaman buldular? Yazıyı bulduktan sonra kaç kişi yazmaya başladı? Kaç tane tarihçi vardı? Dolayısıyla tarihçiler yazarken her devletin tarihçisi var. Onlar kendi dünyalarına göre yazarlar, kendi değerlerine göre yazarlar. İstanbul'un fethini Bizans'ın tarihçilerin kaleminden okuyun, bir de Müslüman tarihçilerin kaleminden okuyun. Bir tarafta barbar Müslümanlar diye anlatacaklar, öteki tarafta Müslüman tarihçiler gemileri karadan, içerideki o insanlar daha fazla ölmesinler diye karadan yürütecek kadar merhamete sahip olan Sultan Fatih onun ordusundan bahsedecekler, o zaviyede anlatacaklar. Herkes tarihi kendi dünyasından anlatır. Peki insanlar yazıyı da işte şu zamanda buldularsa, şu zamanda bulunan bir yazı ve tarihçilerin konumu da bu minvalde, bu merkezde ise, o halde tarihi bir takım veriler esas alarak Kur'an-ı Hakim'i tarih kitaplarına arz etmek cinayettir. Kur'an-ı Hakim tarihi olarak şu zaman demez, şu isim demez, Haman der. Peki hangi Haman? Yani bu Haman tarihi olarak tam ne zaman yaşamıştı? Bu tür isimler üzerinde genelde Kur'an-ı Kerim durmaz. Neden durmaz? Burada vurgu başka. Kur'an-ı Kerim bize Allah Teala'nın bu ayeti inzal edişiyle dikkatimizi çektiği bir takım hususlar var. Yani sana diyor ki, yaşamış olduğun toplumda firavunlaşanlar olur, hamanlar olur. Onların Allah'a isyan olsa bile yapılarını, yapıyla alakalı emirlerini yerine getirenler olur, piramitleri yapanlar olur, arenaları yapar o hamanlar. Yani o haman İstanbul'da olur, Roma'da olur, Vatikan'da olur, Roma'da olduğu gibi Bizans'ta firavun zamanında piramit yapıyorlardı. Ama İstanbul'da Bizans zamanında onlar arena yapıyorlardı. Arenada köleler aslanlarla savaşıyorlardı. Yani Haman düşüncesini anla diyor. Bu bir tiptir, bir şahıstır. Dolayısıyla muayyen olarak bir adamdan ziyade bir kimlik olarak Haman'ı anla. İle firavune ve hamane ve karuna. Karun da firavun idaresindeki sermayeyi temsil ediyor. Musa aleyhisselama yakın ama parayı bulunca ona ihanet ediyor. Fakalu hada sahirun kezzab. Dediler ki hepsi bir ağızdan. Çünkü bunlar şebeke. Bunlar birlikte halkı sömürüyorlar. Birlikte o halkı eziyorlar. O yapıyı koruyabilmek için hepsi koro halinde diyorlar ki fakalu sahirun kezzab. Sihirbaz Musa diyorlar. Yalancı Musa diyorlar. Hazreti Musa'yı reddediyorlar. Yani siz Kur'an-ı Kerim'den, İslam'dan, Allah ve Resul talimatlarından bahsettiğiniz zaman orada hemen size karşı bir ittifak olur. Haman. Orada size karşı hemen bir ittifak olur. Firavun, Haman, Karun koro halinde derler ki fekalu sahirun kezzab. Sihirbazdır, kezzaptır derler, yalancıdır derler. Bugün aynı durum var.
Müslüman

Müslümanlara karşı, Muhammed Mursi'ye karşı bir ittifak görüyorsunuz. Yani ne zaman bir teröristi asmışlar, şimdi yıl dönümü geldiği zaman yürüyorlar değil mi? O teröristler adına. Onların isimlerini sokaklara veriyorlar, caddelere veriyorlar. Ekmek almaya çıkmıştı öyle diyorlar. Onun adına çıkıyorlar, şimdi yürüyorlar. Şu kadar zaman geçmiş olsa bile bunu yapıyorlar. Peki bir devlet başkanı Mısır'da şu kadar insan desteğiyle beraber gelmiş. Onun hakkında idam kararı veriyor zalimler, eşkıyalar. Hukuku çiğneyerek bunu yapıyorlar. Neden ayağa kalkmıyorlar? Çünkü fakalu sahirun kezzab. Allah Musa'larını firavunlara, hamanlara, karunlara, bütün tağutlara beraber onlara karşı göndermiştir. Bütün tağutlara karşı göndermiştir. Yani sen eğer Hazreti Musa'nın yolunda yürüyeceksen şunu bileceksin. Bunlar bana karşı bütün zeminlerde ve zamanlarda ittifak edecekler, müttefik olacaklar. Bileceksin kardeşim. Ona göre Allah bana yeter diyeceksin. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ. Hazreti Musa ne zaman onlara hakla gelince, hakikati getirince, مِنْ عِنْدِنَا Allah Teala katından dediler ki قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ, Musa ile beraber iman edenlerin çocuklarını öldürün. Önce Firavun emir vermişti. Bütün erkek çocukları öldürüyordu. Allah Teala Musa Aleyhisselam'ı korumuştu. Himaye etmişti. Hem de onun sarayında korumuştu Hazreti Musa'yı. Peki şimdi Musa Aleyhisselam dönüp gelince Firavun'da yine bir korku var. Beni İsrail'den. Bunlar bana meydan okuyorsa işte benim tacımı, tahtımı alacaklar. Bu sistemi yıkacaklar. Bunlar, bütün o etrafındaki şebeke bunu anlıyorlar. Anlayınca yani koro haline diyorlar ki Musa'yı, Musa ile beraber Beni İsrail'in bütün çocuklarını, delikanlılarını öldürün. Uktulu ebna ellezine amenu ma'ahu, Musa ile beraber iman edenlerin çocuklarını. İkinci defa öldürme emrini veriyor Firavun ve adamları. Vestahyu nisa'ahum, kadınlarını bırakın. Ve ma keydul kafirine illa fi zalal. İşte kafirler Firavun'la başladı, fakat Firavun'un içerisine Haman'ı, Karun'u koydu. Onlar aynı cümle içerisinde zikretti Allah Azze ve Celle. Aşağıda da kafirler dedi. Kafirlerin planları, onların tuzakları. Belki korkuyorsunuz, diyorsunuz ki biz şeriatın çizgisinde kalarak İslam'ı anlatamayız, tebliğ edemeyiz. Halbuki Allah Azze ve Celle وَمَا كَيْدُ الْكَافِر۪ينَ, bütün kafirlerin tuzakları, hileleri اِلَّا فِي ظَلَال, boştur. Yoktur onların bir hükmü, dalalettir, hikayedir. Allah'ın güç ve kuvveti karşısında yere düşen bir yaprak kadar tağutların planlarının bir kıymeti yoktur. وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ اِلَّا فِي ضَلَالٍ, onların, kafirlerin tuzakları ancak boştur buyuruyor Allah Azze ve Celle. Firavun'a bakın, Beni İsrail'in bütün erkek çocuklarını öldürecekti. Ölüm emrini vermişti. Ama Allah Azze ve Celle Firavun'un sarayında Musa Aleyhisselam büyüttü. Sonra o saraydan Medine gitti, döndü geldi. Yalnız başına Firavun'a meydan okuyor. Yalnız başına Beni İsrail etrafında topladı. Musa Kızıldeniz'den karşıya geçti. Firavun orada helak oldu. Görmediniz mi? وَمَا كَيْدُ الْكَافِر۪ينَ اِلَّا فِي ظَلَالٍ. O halde neden tağutların Müslümanları yok etme noktasında almış olduğu stratejilerden korkuyorsunuz? Korkunuzdan dolayı şer'i esasları değiştirme, onlar noktasında onları hafifletmeye, onlarda daha musamakar olmaya gidiyorsunuz. Allah Azze ve Celle'ye bütün varlığınızla, bütün mevcudiyetinizle neden yönelmiyorsunuz diye ayet-i kerime Müslümanları ikaz ediyor. Buradan itibaren Firavun'la Musa Aleyhisselam'ın hadisesi devam edecek. Allah Azze ve Celle bu asırdaki Musalar,
bütün Müslümanlar.

0: Onlar da Hazreti Musa gibi şeriatın emirlerine ittiba ederler. Ederlerse Rabbim bütün tuzakları Firavun'da olduğu gibi boşa çıkaracak. Estağfirullah ve etubu ileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şu insanlar ileride kendilerini bekleyen zor günü bir yana bırakarak geçici dünyayı seviyorlar. Onları biz yarattık. Yaratılışlarını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde yerlerine benzerlerini getirebiliriz. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Sizler ancak Rabbinizin bunu dilemesi sayesinde dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Allah dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanı ile sizleri bekliyor. Üst

0: 3+1 daireler 4 milyondan başlayan fiyatlarla yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
1: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.

0: Metinsin sen. Metinsin ki kimsesiz kaldığımda son sığınağım senin kudretin. Yalnızlığımda medet umduğum senin rahmetin. Hatalara düştüğümde, günaha boğulduğumda, yüzüm kalmadığında yüzüme bakmaya bile, utandığımda kendimden bile, metin olan sensin ki, son sığınağım yine senin rahmetin, yine senin bağışın.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.

Maşallah.

Thank you.

Thank you.

Allah'a

aynı.

Allah razı olsun.

0: Aikido.
1: وإذ

وَإِذْ

0: شيئا.
1: الله.

كل فج عميق.

Tamam.

çok.

90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90.

0: Vay Vida.
1: Salim. Vay.
0: Maşallah.

كذلك سخرها

İnna Allah la yuhibbu kulla khawwa.

0: وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ.
1: الله.

Allah.

ولله عاقبة الأمور. بسم الله.

بسم الله.

أيحسب أن لم

وَلِسَانًا

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi, modern mimarisi ve toplam 102 dairelik yaşam alanıyla sizleri bekliyor. Üstelik 3 artı 1 daireler, 4 milyondan başlayan fiyatlarla, yalnızca %35 peşin, kalan ödeme ise 24 ay 0 faiz avantajıyla. Örnek dairemizi ziyaret edin ve yeni yaşamınızı yerinde keşfedin. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi için 0534 356 86 30.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 200

0: 85-60-25. Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Avrupa'da eğitim, eğitimde şanlı.
7: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
8: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et, son başvuru tarihini kaçırma.
6: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
8: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
5: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Muhammed Emin Yıldırım hocamızın anlatımıyla günümüz sorunlarının ele alındığı Sorun Var programı cumartesi ve pazar günleri 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Bize Kur'an yetmez mi?
2: Kur'an'ın bir şeye yetmediğini söylemek bir kere Kur'an'ın değer ve kıymetini tam anlamıyla takdir edememektir. Kur'an nasıl yetmez? Allah'ın kelamıdır. Bir şifa kaynağıdır. Mübindir o kitap. Apaçık bir kitaptır. Dünyamızı imar etmemiz için bize işaret taşlarını ortaya koyan bir kitaptır. Ahiretin nasıl mamur kılınacağının yolunu ve yöntemini gösteren bir kitaptır. Ahirette bize neler vaat edildiğini öğrenebileceğimiz bir kitaptır. Hem şehadet alemini hem gayb alemini bize en ince detaylarıyla anlatan bir kitaptır. Dolayısıyla Kur'an yeter, yeter. O noktada hiçbir sıkıntı yok. Ama Kur'an bize yetmez mi sorusunda şöyle bir şey varsa eğer, Kur'an varsa o zaman peygambere gerek yok. Kur'an varsa hadislere, sünnete gerek yok. Kur'an varsa sahabeye ya da 14 asırlık İslam'ın birikimine gerek yok. Böyle bir mantıkla soruluyorsa bu soru, o zaman Kur'an tam olarak anlaşılmamıştır. Çünkü Kur'an'ı hakkıyla okuyan birisi şunu çok iyi görecektir. Kur'an bizi bir şeye davet ediyor. Nedir o şey? Peygamber'e itaat. Kur'an bizi bir şeye davet ediyor. Nedir o şey? Peygamberi eşlerimizden, çocuklarımızdan, analarımızdan, babalarımızdan, işlerimizden, aşklarımızdan ne varsa her şeyden daha fazla sevmek. Kur'an bizi bir şeye davet ediyor. Diyor ki bu Kur'an'ı siz Allah Resulü'nden daha iyi bir biçimde öğrenebilirsiniz. Çünkü onun bir talim görevi var. Onun bir tebliğ görevi var, onun bir tebyin görevi var, onun bir teskiye görevi var, onun bir davet görevi var. Bakın onlarca ayette bunları öğreniyoruz. Yani Kur'an'ı okuduğunuz zaman sizin geleceğiniz yer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin medresesinin kapısıdır. Dolayısıyla Kur'an yetmez mi sorusunda eğer soruyu soranın mantığı bütün her şeyi devre dışı bırakalım, alalım elimize bir meal, meal üzerinden bir dindar ya da bir İslam yaşayalım mantığıysa bu bir kere Kur'an'ın kendisinin ruhuna aykırıdır. Benim güzel kardeşlerim, ne olur şu hakikati hiç unutmayın. Bakın Kur'an büyük bir eczane gibidir. Şifalar verir, ilaçlar vardır o Kur'an'ın içerisinde. Her hastalığa, ferdi hastalıklara, ailevi hastalıklara, içtimai hastalıklara, aklınıza gelebilecek her şeyin ilacı var Kur'an'ın içerisinde. Çünkü Kur'an sözün özüdür, Allah'ın kelamıdır, son vahidir. Artık bir daha vahiy inmeyeceği için evrensel mesajlarıyla kıyamete kadar gelecek olan bütün bir insanlığın neye ihtiyaç duyuyorsa o ihtiyaç duyduğu her şeyin ilacı o Kur'an'da var. Peki ben girdim eczaneye, nereden bileceğim hangi ilaç benim hangi hastalığıma iyi gelecek? Bana bir eczacı, bir doktor lazım ki o ilacı alsın, önce benim hastalığımı teşhis etsin, sonra da o ilacı versin. Bütün peygamberler işte bu pozisyondadır. Bütün peygamberler aynen doktorlar gibidir, aynen eczaneler gibidir. Önce tedavi eder, teşhis koyar ortaya, sonra ilaçları verir. Dolayısıyla Kur'an inanılmaz bir eczane, peygamber ise o eczanedeki ilaçları verendir. Sahabe burada hangi konumda? Sahabede o ilaçlar kullanıldığı zaman nasıl iyileşileceğini gösteren numunelerdir. Hal böyle olunca biz 14 asırlık bize gelen bu süreç içerisinde bu birikimi yok sayarak nasıl Kur'an'ı doğru dürüst anlayabiliriz? Allah aşkına şundan vazgeçelim. Sanki ümmet şimdiye kadar Kur'an'ı kaybetmişti. 14 asırdır ümmet Kur'an'a dönmüş, yüzünü dönmüştü. 14 asırdır Kur'an'la irtibatını koparmıştı. Şimdi biz yeni Kur'an'ı keşfediyoruz. Yeniden Kur'an'a yöneliyoruz. Yeniden Kur'an'ı okumaya çalışıyoruz. Böyle bir şey eğer gerçekten bilmeden söyleniyorsa büyük bir cehaletin, bilerek eğer söyleniyorsa bir ihanetin karşılığıdır. 14 asırdır bu ümmet evet çok ciddi hataları oldu ama hiçbir zaman Kur'an'dan kopmadı ki. var olan hatalara bakarak Kur'an'dan kopuş olduğu için, Kur'an'dan bu noktada yüz çevirme olduğu için bunlar geldi demek gerçekten bu ümmetin tarihine karşı da büyük bir sadakatsizliğin işaretidir. Onun için benim güzel kardeşlerim, şu bilgiyi net bir biçimde zihnimizde düzeltelim. Kur'an tek kaynak değil, temel kaynaktır. O temel kaynaktır. Mihenk taşı Kur'an'dır. Ölçüyü Kur'an koyar ortaya. Diğer bütün kaynakların, bütün malumatın, müktesebatın değerlendirilmesi Kur'an'a göre olur. Kur'an'ın bu noktadaki rehberiyetini hiçbir zaman unutmadan, Kur'an'ın dertlerimize yeteceğini de unutmadan Kur'an'la irtibatımızı kurmak durumundayız. Sözümüzün sonu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği şu dua olsun. Allah'ım Kur'an'ı gönlümüzün baharı, göğsümüzün nuru, hüzün ve kederlerimizin gidericisi kıl.

0: Bu kadar bozulmuşken bir daha düzelir mi?
1: Elbette düzelir. Yani düzelmeme diye bir şeyi düşünmemiz zaten imanımızla tam anlamıyla irtibat kurmadığımızı gösterir. Bozulmuş muyuz? Gerçekten bozulmuşuz. Mesela insanlık çok ciddi bir biçimde bozulmuş. Ümmeti Muhammed bozulmuş. Memleketimiz bozulmuş, toplumumuz bozulmuş. Hanelerimiz bozulmuş, biz bozulmuşuz. Yani dönüp kendimize mesela şöyle bir baktığımız zaman 10 sene önce, 15 sene önce, 20 sene önceki halimizle manevi anlamda bazı işte duruşlarımızla alakalı çok ciddi zafiyetler yaşadığımızı görebiliriz. Ama ne olursa olsun karanlığın en zifiri anı aydınlığa en yakın olan andır. Bu kadar bozulmuş olmak bizi asla ve asla umutsuzluğa sevk etmemeli. Şimdi tarihi bu nazarla okuyoruz mesela. Tarihte bozulmalar olmamış mı? Hazreti Ebubekir'in hemen hilafete geçtiği günlerde Peygamber aleyhissalatü vesselamın emanet ettiği o toplum ridde olaylarıyla, irtidat olaylarıyla inanılmaz derecede bozulmuş. Yani İmam Taberi meseleyi anlayabilmemiz için biraz mübalağalı bir ifade kullanır. Öyle olmuş ki Mekke ile Medine dışında cuma namazı kılınacak yerler kalmamış mesela. Emeviler dönemine geldik. Emeviler döneminde taş üstünde taş, baş üstünde baş kalmadı. Omuz üzerinde baş kalmadı. 40 yıl, 50 yıl inanılmaz derecede zulümler oldu. Harre olayları oldu, Kerbela hadisesi oldu. Mesela o günleri yaşayan bazı alimlerimizin hatta sahabi çocuklarının kıyamet dedikleri günleri görüyoruz. Ama mesela o zifiri karanlık artmış, artmış, artmış böyle göz gözü görmeyecek bir zemine ve zamana kaymış. Birisi çıkmış o karanlığın içerisinden Ömer İbnül Abdülaziz. 6 ay içerisinde o kararan dünyayı yeniden asr-ı saadet aydınlığına kavuşturmuş. Hiç kimsenin tahmin etmeyeceği kadar iyileştirmiş. İnsanlık tarihinde, İslam tarihinde böyle beldelerde zekat verilecek kimse kalmayacak birkaç dönem yaşanmıştır. O dönemlerden bir tanesidir Ömer İbn Abdülaziz dönemi. Bu kadar bozulmuşken olur mu dediklerinde, onların da dedikleri bir zamanda Ömer İbn Abdülaziz olduğunu göstermiştir. Bugün de bozulmuş. İşte dediğimiz gibi birçok yerde var. Ama Allah'ın izniyle ben fert olarak, sen fert olarak, bulunduğumuz yerlerde cemaat olarak, topluluk olarak iyi olmanın ve iyi kalmanın mücadelesini verirsek, Allah da inayet kapılarını açarsa, bereketini üzerimize yağdırırsa olacak. Onun için asla ümitsizliğe meydan vermemek gerekir. Şu sözü de hafızalarımızdan silmemiz lazım. Ya gençler o kadar bozuldular ki olmaz artık. Bu Z kuşağı bilmem şu şu bunlar bir daha adam olmazlar. Böyle şeyler inanın ki Allah'ın hoşnut olacağı sözler değil. Allah ölüden diri, diriden de ölü çıkarır. Belki babası ve annesi namazsız ve imanla sıkıntıları olan nice gençler bir anda Allah kalplerin sahibidir, evirecek, çevirecek ve hayra dönüştürecek. Onun için bozulmuşluklara bakarak umutsuzluk adına bir girdaba düşmemek gerekiyor. Biz sorumluluğumuzu yerine getirme adına bir ızdırabımızın olması gerekiyor. Eksiklere, noksanlara, yanlışlara bakıp da olmaz demek aslında şeytanın ekmeğine yağ sürmektir. Allah varsa eğer olur, Allah varsa eğer düzeltir, yeryüzü Allah'ındır, arz Allah'ındır, biz de Allah'ın kullarıyız. Eğer biz Allah'ın yasalarına, kader-i ilahiyeye uygun bir biçimde bazı şeyler yaparsak Allah bize bu noktada bazı kapılar açacaktır. Umut edelim ve gayret edelim ki bu bozulmuşluklar bir an önce nihayete ersin ve Allah bizi aydınlığa, saadete, güzelliğe ve hayra ulaştırmış olsun.

0: Cennet ve cehennem neden bizi etkilemiyor?
1: Çünkü tam anlamıyla cennetin ve cehennemin ne olduğunu anlamış değiliz. Yani bilgi var bizde aslında ama o bilgi bir bilince ve şuura dönüşmemiş. Zaten çoğu alanda aslında böyle bir problem yaşıyoruz. Bütün inanç meselelerinde yaşadığımız derindeki problemin kaynağı bu. Cennet ve cehennem meselesinde de bu. Şimdi bunun ne olduğuna geleceğiz ama ben Asr-ı Saadet'ten bir üç örnek vermek istiyorum. Yani cennet denince nasıl duruluyor? Cehennem için de bir sürü örnekler verilebilir ama ben cennet için üç örnek vermek istiyorum. Birincisi şu, hepiniz siyerden okumuşsunuzdur. İşkenceler altında Yasir ve Sümeyye, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları ziyaret ediyor. Çünkü yapabilecek hiçbir şey yok. İşkenceciler o yoğun yoğun işkenceler yaptıktan sonra orayı terk edip evlerine çekildiğinde Allah Resulü onların yanına gidiyor. Sabredin ey Yasir ailesi, buluşmamız cennette diyor. Bu buluşmamız cennette sözü onları ayağa kaldırıyor. O işkenceler, o kamçılar, o kadar hakaretler, o kadar zulümler, haksızlıklar, bir bakıyorsunuz bir anda yüreklere bir sükunet geliyor Allah Resulü'nün o sözüyle. Neden? Buluşmamız cennette. Bunu dedi ve o insanlar teskin oldular. Yine böyle bir tabloya şahit oluyoruz. Biraz işin farklı bir alanı, Akabe biatları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yesrib o günkü adıyla, Medine sonraki adıyla gelenlerle bir şeyler konuşuyor. En son içlerinden bir tanesi, ya Resulallah biz sana iman etsek, senin yanında yeri alsak, Arabı da Acemi de karşımıza alacağız. Bir sürü bunun bedeli olacak çünkü Risalet davasına sahip çıkmak öyle kolay bir şey değil. Peki bunun karşılığında bize ne var? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadece cennet dedi. Ve o anda ileride ensar olacak o insanlar bu tek kelimeyle teskin oldular. Cennet mi? Bitti. Şimdi bizim kaybettiğimiz şeyin ne olduğunu burada anlayın. Bedre gidelim buradan, son örneğimiz o olsun. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle sahabeyle konuşurken işte orada bir cümle söylüyor. Kim genişliği yerlerle gökler arası kadar olan Allah'ın rahmetinin, mağfiretinin, mükafatının çok olduğu o cenneti arzulamaz ki. O anda Ümeyr İbni Humam isimli sahabe Efendimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünü duyunca ne hoş ne hoş dedi. Efendimiz dedi ki ne oldu Ümeyr? Ümeyr dedi ki ya Resulallah sen bizi cennete davet ettin. Allah'ın o vaat ettiği büyükçe mükafatlarından bahsettin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de orada Ümeyr'e bazı müjdeler verdi yine cennetle alakalı. Ağzına atmış bir lokma, bir hurma yani, onu çiğnerken o anda aklına cennet hasreti gelince o lokmayı bile yutmaya tahammül etmeyerek cihadın meydanına gidip hayatını öyle noktaladı Ümeyr İbni Humam. Ona o davet farklı bir biçimde tesir etti. Bakın benim güzel kardeşlerim, Asr-ı Saadet'ten kısaca size aktardığım bu üç tane tablonun üzerinden onlar da nasıl bir cennet hasreti olduğunu, eğer anlatsak ki onlarca örneği var, cehennem duyulduğunda nasıl o azabın korkusu yüreklerini kapladıklarını görürüz. Peki bugün bu çağda yaşayan biz Müslümanlar olarak niye bu manada bazı şeyler bizi farklı bir aleme sürüklemiyor? Mesela cennet duyunca ah o hasret mi deyip niye yüreğimizde bir hasret farklı bir hale gelmiyor? Ya da cehennemi duyunca, diyelim ki cenneti anlatan ayetlere muhatap olduğumuzda neden Mescid-i Nebevi'de yaşandığı gibi birkaç insan böyle hıçkırıklarla farklı bir hale girmiyor, o hasret işte başka bir boyuta taşınmıyor? Ya da cehennem anlatıldığında o korku böyle yürekleri, bedenleri, akılları kuşatacak bir hale gelmiyor? Elbette ki bunun sebepleri konusunda birçok şey söylenir ama ben birkaç tane sebebi sizlerin nazarlarına vermek istiyorum. En temelde mesele ne biliyor musunuz benim güzel kardeşlerim? İman ve iman hakikatlerinin tam anlamıyla bizde içselleştirilmemesi. Bu çok çok mühim bir mesele. Bütün imani meseleler için geçerli. Aynı şekilde cennet ve cehennem için de geçerli. Eğer o iman ve iman hakikatleri içselleşseydi bizde, ortam çok daha farklı olacaktı. Bizim dünyamıza farklı etki edecekti. Bizim bakış açılarımız değişmiş olacaktı. Dolayısıyla hissiyatımızla ona uygun bir biçimde harekete geçmiş olacaktı. İkincisi yine bunlarla alakalı, yani bütün mesele aslında imana gelip dayanacak ama biraz daha o imanın alt şubelerini konuşacağız mecburen. Ahirete iman meselesi.

kalbimizdeki yakin bir hale varmadığı için. İnanıyor muyuz ahirete? Evet, bunu duyduğumuzda tabii ki inanıyoruz, müminiz. Peki ahirete iman meselesinin bize yüklediği sorumluluğun tam olarak farkında mıyız? İşte buna hepimiz gönül rahatlığıyla evet diyemiyoruz. Onun için yakin, yani hiçbir şüphe duymadan derinlemesine, hücrelerimize kadar hissederek evet ahiret var, hesap var ve hesabın karşılığında cennet ve cehennem diye Allah'ın önümüze koyduğu iki tane mükafat ve azap var diyebileceğimiz bir hal ancak yakin bir ahirete imanla elde edilebilecek bir şey. Üçüncüsü, bakın, cennet ve cehennem bizim için gayb. Biz şu anda görmüyoruz. Sadece bize söyleniyor ve biz o söylenenler üzerinden iman ediyoruz. İşte üçüncüsü biraz da görmediğimiz bir şeye iman meselesi. Gaybe iman meselesi tam anlamıyla anlaşılmadığı için. Neden Kur'an'ımız Bakara suresinin ilk ayetlerinde müminlerin özelliklerini anlatırken gaybe iman ettiklerini nazara veriyor? Buradan anlayın. Biz görmediğimiz bir şeye iman ediyoruz. Bize sadece söyleniyor, cennet var, cehennem var. Gayb mı bizim için şu anda? Gayb. İman ettik mi? Ettikse eğer işte orada iman tam anlamıyla zaten oturmuş oluyor. Bakın dördüncüsü, cennet ve cehennemin ne demek olduğu tam anlamıyla öğrenilmediği için. Şu anda cenneti sorsanız insanlara size söyleyecekleri 3-5 cümleden ileriye gitmeyecek. Ya da cehennemi sorsanız aynı şekilde. Ama Kur'an'ın anlattığı cennet ve cehennem bugün insanların ve bu insanlar Müslüman, dikkat buyurun, kendimizden bahsediyorum. Müslümanlar olarak bizim zihin dünyamızda olması gerekenlerle bugün Kur'an'da olanlar örtüşmüyor. Bunlar örtüşmediği için zaten problem yaşıyoruz. Beşincisi de yine bununla alakalı, cennet ve cehennemin mahiyetlerinin istenilen oranda kavranılmadığı için. Kavranılmadığı için cennet ve cehennem dediğim gibi sadece bilgi, bilince dönüşmüyor. Peki benim güzel kardeşlerim, bütün bu söylediklerimin üzerinden biz Kur'an'a gitsek, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o kutlu sözlerine gitsek, sahabenin dünyasında oluşan o muhteşem etkiye gitsek, nasıl anlamışlardı onlar cennet ve cehennemi sorsak, karşımıza çıkacak cevaplar şöyle olacak. Cennet ve cehennem Allah'ın en büyük nimetlerindendir. Emin olun cennet nimet olarak kabul ediliyor da çoğu müminin zihninde cehennem nimet olarak kabul edilmiyor. Bir mümin olarak benim şunu bir kere zihnime iyice oturtturmam lazım. Cehennem sadece Allah'ın azabının bir karşılığı mı, yoksa cehennem Allah'ın merhametinin bir karşılığı mı? Aslında cehennemin merhametle doğrudan bir bağlantısı var. Ve biz bu bağlantıyı kaç ayette görüyoruz zaten aziz Kur'an'ımızda. Ama okumadığımız için, ama okuduğumuzun üzerinde tefekkür etmediğimiz için anlamıyoruz. Yani sadece dediğim gibi işte bilgi olarak kalıyor zihinlerimizde. Cennet ve cehennem Allah'ın adaletinin en mühim tecellileridir. Cennet de adaletle alakalı, cehennem de adaletle alakalı. Ve adaletsiz bir dünyada hayatta yaşayan biz insanlar için en büyük hasret adalet, ya o adalet, o mutlak adalet ancak orada. Ve oradaki o tecelliyi öğrendiğinizde ya hayata bakış açınız değişiyor. Yani inanın ki karşılaştığınız birçok şey size daha farklı bir boyuta geliyor. Böyle insanların çok çok çok çok değer verdiği şeyler sizin gözünüzde küçülüyor. İnsanların hiç gündeminde olmadığı şeyler bir bakıyorsunuz sizin dünyanızın en önemli meselesi oluyor. Çünkü doğru bilinç sizi o noktaya taşımış oluyor. Cennet mümin için mükafat, muvahhid için rahmet, muhsin için en büyük hasrettir. Bir kere bunu iyice anlamak durumundayız. Mümin için mükafat, çünkü imanın karşılığıdır biliyorsunuz cennet. Muvahhid, yani tevhidi içselleştirmiş bir insanın elde edeceği bir rahmettir aslında o mükafat. Muhsin, yani ihsan sahibi, sadece ve sadece yaptığını Allah için yapan, ihlas sahibi, ihsan sahibi o insanın da hasretidir. Çünkü orada o cennetin evet mükafatları var, ırmakları, işte içecekleri, giyecekleri, ziyneti, süsü, bir sürü şey anlatılır biliyorsunuz. Ama muhsinin en büyük hasreti nedir biliyor musunuz? Cemalullah ve cemalu Resulullah. Allah'ın cemalini seyredin.

etmek cennette. Allah'ım bize de nasip et. Ve peygamberin komşuluğu, onun cemalini ve onun mübarek ellerinde yetişen insanlarla beraber aynı sofrada oturma hasreti. Bu aslında o muhsin kulların yüreklerinden hiç çıkarmadıkları hasret. Ve cennet dediğiniz şey onların dünyasına onun için böyle tesir ediyor. Bakın, cehennem kafir için azap, günahkar için kefaret, mazlum için en büyük teselli kaynağıdır. İnanın şuradaki ifadeleri biraz anlasak, işte kafir için azap, günahkar mesela, diyelim ki bir mümin günah işlemiş, o günahın karşılığını ödeyecek mi? Ödeyecek. Ona işte cehennem kefaret olacak. Mazlum için de en büyük teselli kaynağıdır. Ey dünyanın zalimleri! Cehennem var, cehennem. Bu ne kadar büyük bir teselli kaynağıdır mazlum için, bir bilsek. Zaten kafir inanmadığı için onun için öyle bir şey yok. Ama bir kere bir mazlum için cehennemin varlığının ne kadar büyük bir teselli kaynağı olduğu hiçbir zaman akıllardan çıkmamalı. Cennet ve cehennem mümini Allah'a yaklaştıracak en önemli vesilelerdir. Çünkü biz cennet hasretini duyduğumuzda Allah'ın hoşnut olacağı amellerimizi çoğaltırız. Cehennem korkusunu da duyduğumuz oranda yine Allah'ın bizi o azaba düşürmemesi için ona yaklaşmanın yollarını ararız. Sonuncusu da şu: cehennem tüm zalimlerin en korkulu rüyası ve muhakkak kavuşacakları en dehşetli varış yeridir. Bunu zalimler bilsin bilmesin, anlasın anlamasın, o bizim işimiz değil. Ama biz bunu bilirsek ayağa kalkarız. Biz bunu bilirsek hiçbir zaman ümitsizliğe düşmeyiz. Biz bunu bilirsek her daim bu manada hakkın ikamesi için çalışırız. Hiçbir zaman yaptığımızın haşa boşa gitmeyeceğini biliriz. Teselli alırız zalimlere vaat edilen o azaptan, kendimize de güç alırız, kendimize de oradan teselli alırız ve o noktada daha farklı bir boyuta gelmiş oluruz. Biraz olsun bu çerçeveden anlasak ve biraz önce saydığım noktalarda cennet ve cehennemi zihinlerimizde oturtursak, iman zafiyetleri ve iman hakikatlerini anlama noktasındaki işte sıkıntılarımızı ve eksiklerimizi tamamlasak, inanın ki sahabe kadar olmasa bile onlara yaklaşacak düzeyde bir cennet ve cehennem bilinci bizlerde uyanır ve bizler de artık bu noktada daha farklı bir biçimde hassasiyet duyarız. Hissiyatımız onların üzerinden şekillenir ve o da bize başka başka güzelliklerin ortaya çıkmasına vesile olur. Allah hepimize bunu nasip eylesin.

0: çalışmak da ibadetse başka ibadete gerek var mı?
1: Çalışmak ibadet mi? Elbette ki ibadet. Netice itibariyle bir insanın nafakasını ya da bakmakla yükümlü olduğu insanların nafakasını karşılamak için bin bir emek vererek, alın teri dökerek bu noktada ortaya koyduğu her türlü çaba kutsal bir çabadır. Bu din alın terini en önemli mesele olarak görür ve bunu bir ibadet olarak değerlendirir. Yapılan iş helal bir işse, meşru bir işse, hangi iş olursa olsun o işte harcanan her türlü emek, gayret ibadet hükmündedir. Ama benim güzel kardeşlerim, hiçbir ibadet yerine getirilirken başka bir ibadeti iptal etmez ki. Mesela biz şöyle bir şey diyebiliyor muyuz? İşte Ramazan'da oruç tutuyoruz, tamam. Oruç tutuyoruz, o zaman namaz kılmamıza gerek yok. Ne kadar komik geliyor değil mi bize? Ya da diyelim ki namaz kılıyoruz, oruç tutmamıza gerek yok. Ya ben zekat verdim zaten, oruç tutmasam da namaz kılmasam da olur. Böyle şeyler diyebiliyor muyuz? Hacca gittim geldim, tamam artık, başka şeyler yapmasam da olur. Kurban kestim bitti, benim için başka bir ibadete gerek yok. Bu tarz sözleri nasıl söylemiyorsak çalışmak ibadet, tamam bu ibadeti yerine getirdik. Diğer ibadetleri yerine getirmesek de olur diye bir şey söyleyemeyiz. Bir kere şunu çok net bir biçimde zihinlerimize oturtalım. Biz bu dinin sahibi değiliz. Biz bu dinin hadimiyiz. Sahibi alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Kuralları da sahip koyar. Ben dine kural koyamam. Kendi kafama, kendi nefsimin arzularına

daha hatırlayalım biz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gibi, sahabe gibi çok güzel örneklerimiz var önümüzde. Allah aşkına bir hatırlayın, Medine'nin o sıcağında cihada gidiyor sahabe, cihada. Daha ötesi var mı? Ve cihatların sertacı olan, cihatların cihadı olan, ki o farklı bir değer biliyorsunuz, Bedir, Bedir'e gidiyorlar. Şimdi biz cihada gidiyoruz, namaz kılmasak olur dediler mi sahabe ya da Efendimiz? Hayır, cihada giderken de ilk cihat biliyorsunuz Ramazan'daydı. Oruçtular. Çoğu oruçlu olarak yürüdüler. Allah Resulü onları zorla oruçlarını açtırdı. Ya siz seferdesiniz, oruçlarınızı açın dediler de öyle açtılar. Yani onlar hiçbir zaman bir şey yaptık bu yeter, diğerini yapmasak diye bir yanlışa kapı açmadılar. E şimdi sahabe dediğimiz insanlar Medine'de oturuyordular da gökten onlara bir şeyler yağmıyordu. İşte gökten onlara diyelim ki İsrailoğullarına geldiği gibi kudret eti, işte bıldırcın eti, kudret helvası falan gelmiyordu. Onlar tarlada, bahçede çalışıyordular, ticarette çalışıyordular. Kimisi çok ağır işler yapıyordu. Ne yapıyorlarsa yapıyorlardı. Netice itibariyle de diğer ibadetlerini de, bu ibadetler nelerse, namazsa, oruçsa, zekatsa, haçsa, bunu yerine getirme adına da gayret içerisinde oluyorlardı. Onun için bir İbadet olarak çalışmayı kabul etmek bizim çalışma azmimizi arttırır. İşle olan bu noktadaki irtibatımızı güçlendirir. İşimizi severek ve hakkını yerine getirme adına bizi bir noktaya sevk eder ki böyle anlamak doğru bir anlayıştır. Ama hiçbir zaman bu manada ben ne de olsa çalışıyorum, bu ibadeti yerine getiriyorum, diğer ibadetlere gerek yok noktasına bizi getirmemelidir. Her ibadetin kendine özgü bir değeri, her ibadetin kendine özgü bir bağlayıcılığı, her ibadetin kendine özgü bir hedefi, bir gayesi, bir hikmeti vardır. Bunları biz hadimler olarak, yani hizmetçiler olarak, yani bir dine mensup olarak olan insanlar olarak bizler koyamayız. Bunları Allah koyar, peygamber bize bildirir, bize düşen de bunları yerine getirmektir. Onun için elimizden geldiğince hem çalışma ibadetine hem de geri kalan ibadetlerine, ibadetlerimize hakkıyla sahip çıkıp ne kadar Allah bizden neyi istemişse onu ortaya koymanın çaba ve gayretini vermek durumundayız. Allah bu çabayı ve gayreti verenlerden eylesin hepimizi.

0: Çocuklarıma namazı nasıl sevdirebilirim?
1: İman etmiş anne ve babanın en büyük ızdırabı bu olsa gerek. Çünkü gerçekten bir anne ve baba için en güzel tablo çocuklarını böyle seccadenin üstünde görmesi, namaz için el bağlamış bir vaziyette görmesi, namaz için böyle çırpınan, heyecan duyan bir vaziyette görmesidir. Bu çok farklı bir duygu. Allah bu duyguyu bütün ehli iman anne ve babalara tattırmış olsun. Tabii sevdirebilmenin birçok meselesinin üzerinde durmamız gerekecek. Ama biz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den çok önemli bir şey öğreniyoruz. 7 yaşına kadar çocuklarımızın namaza alıştırılması, 7 ile 10 arası bu noktada biraz daha o alıştırmanın yoğunlaştırılması, ondan sonra halen kılmıyorlarsa, yani yaşları 10 oldu ve halen namaz yoksa hayatlarında, bu noktada da çeşitli tedbirler alınmasıdır. Biz hadislerdeki o ifadeyi böyle anlamamız lazım. Çünkü Efendimiz mesela yataklarını ayırın diyor, mesela şöyle yapın böyle yapın diyerek uyarıları var. Bütün bunların hepsini biz o çocuğa namaz adına tedbirler alınması anlamında görmemiz gerekecek. Ancak burada bir hakikat var. Bunu hiçbir zaman göz ardı etmememiz gerekiyor. 0-7 yaş, 7-10 yaş adına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin uyarıları ve o noktadaki sözleri Medine zemininde söylenmiş sözler. Medine zemini nasıl bir zemin? Ezanla hayatın durduğu bir zemin. Yani düşünün, Bilal-i Habeşi'nin ezan sesi yükselecek Medine işte semalarında, ya da Abdullah İbni Ümmü Mektum'un hayat devam edebilir mi? Böyle bir şey var mı? Kadınıyla, erkeğiyle, gencisiyle, yaşlısıyla herkesin bir anda Mescid-i Nebevi'ye koştuğu bir Medine'den bahsediyoruz. Şu anda böyle bir

ortam var mı? Ne yazık ki yok. O zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o hadislerini zeminden kopararak eğer ele almaya, anlamaya çalışırsak yanlış yaparız. Bu bilgiyi bir kere bilelim. Şimdi ben anne ve babalara burada birkaç şeyi hatırlatmak istiyorum. Çocukların namaza alıştırma meselesinin 3 önemli merhalesi, devresi var. 0-7 yaş, 7-10 yaş, 10 yaş ve yukarısı. Bu 3 devrenin de merhalenin de aslında terbiye yöntemleri birbirini tamamlayan yöntemlerdir ve birbirinin de aynısı değildir. Mesela 0-7 yaş grubu için yapılacak şey temsildir. Ona hiçbir şey söylemenize gerek yok. Siz eğer evde namaz kılıyorsanız o gelir yanınızda durur zaten. Siz eğer namaza gidiyorsanız ve erkek çocuklarını, işte yaşları küçük olan kız çocuklarını baba götürüyorsa camiye mesela, o tamam, o kadar zaten, yapılabilecek başka bir şey yok. Çünkü onların en önemli meselesi temsil ve onu görmeleri lazım. Yani 0-7 yaş grubundaki çocuklarımız anne ve babalarını namaz noktasında bir hassasiyette görmeleri lazım. Başka şeyler de var tabii. Mesela böyle rahlenin başında gözyaşı döken bir anneye, bir babaya şahit olmaları lazım. Seccadede ağlayan bir dedeye şahit olmaları lazım. Bunları gördükleri zaman o çocukların dünyasında bunların çok farklı farklı şeyleri var, etkileri var gerçekten. Şimdi 7-10 yaş grubu arasındaki namaz eğitimi meselesindeki anahtar kavram tedriç kavramıdır. Tedriç ne? Aşama aşama. Bu öyle bir anda olabilecek bir şey değil. Eğer bir anda yapmaya çalışırsanız ister istemez ne olur? Bazı şeyler sıkıntıya uğramış olur. Onun için burada önemli bir mesele var. O 7 ile 10 yaş arasında bu işin aşama aşama onların zihin dünyalarına, kalplerine, yüreklerine ve hayatlarına etki edilmesidir. Bu noktada da yapılması gereken bazı hususlar var. Onlardan birkaçını burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Nedir onlardan birisi biliyor musunuz? Önce iman, sonra namaz öğretilmeli. Eğer iman önce öğretilmiyorsa bu başka bir problem. Mesela bakın bugün tesettür noktasındaki zafiyetler, yaşanan sıkıntıların altında da bu yatıyor. İman öğretilmeden tesettür kızlarımıza dayatılıyor ya da teşvik ediliyor. Namaz diyorsun ama namaz imandan sonraki hakikattir. İmanı öğrettin mi, o çocuk gerçekten imanı kavradı mı? Burada çok ciddi bir biçimde üzerinde durulması gereken bir şey. Tedriç dediğimiz aşamanın en ilk aşamasında da bu var. İkincisi, önce muhabbet sonra amel devreye girmeli. Önce anne ve baba o çocuklara bir muhabbet meltemi estirmeli. O muhabbet esmezse eğer, inanın onun arkasından ya da onun öncesinde oluşacak olan şeyler temelsiz oluyor. Bu muhabbet harcı ile ancak belli bir kıvama taşınması gereken bir şey. Onun için önce muhabbet, sonra amel devreye girmeli. Bakın üçüncüsü, çok önemli bir noktaya geldik şimdi. Önce gündüz, sonra akşam gündem edilmeli. Şimdi çocuk diyelim ki 10 yaşında, öncesinde bir şey yok. Hemen dayat akşam namazlarını, işte yatsıyı ya da daha zor olan sabah namazını. Böyle değil. Yavaş yavaş aşama bu. Önce bir gündüz namazlarını kılsın ya, bir öğleyi kılsın hele. İkindiyi de kılsın hele. Gündüz namazlarını kılsın, alışsın, o namazın tadına vardır, lezzetine vardır. Ondan sonra diğerlerini de onun arkasına ekle. Dördüncüsü, önce farzlar sonra sünnetler hayatlara taşınmalı. Namazın tarihçesine baktığınız zaman bunu göreceksiniz zaten. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz de sahabeye bugün bizim kıldığımız gibi 40 rekat namazı bir anda kıldırtmadı. Aşama aşama. Yani bazı sünnet namazlar mesela belli zamandan sonra oldu. Medine'ye gelmeyene kadar sünnet namaz yoktu mesela. Mekke'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye 2 rekat sabah, 2 rekat akşam olmak üzere sadece 2 İşte zamanda namazı söyledi. Bir de gece namazları vardı. Ama onun dışındaki namazın nihai anlama varması o 23 yıllık süreç içerisindeydi. Şimdi 10 yaşındaki bir çocuğa hemen 40 rekatı dayatmanın bir anlamı yok. Önce bir farzları kılsın, alışsın o farzlara. Yavaş yavaş siz onlara sünnetleri de anlatmış olun. Beşincisi de şu, önce yatsı sonra sabah namazıyla tanışmalı.
Çünkü bu iki namaz zor. Bakın münafıklara da çok zor geliyor. Biz yetişkin insanlarız. Mesela şu anda yaz döneminde diyelim ki yatsı namazı geç oluyor. Zorlanıyoruz bazen bazılarımız için. Aynı şey yaz kış hepimiz için bir imtihan sabah namazı. Yani ciddi bir efor isteyen, dikkat isteyen, işte irade eğitimi isteyen bir şeydir. Yazın o uykuyu bölüp işte kalkabilmek bir mesele. Kışında o sıcak yatağı terk edip kalkabilmek bir mesele. Ama bu bir işte tedriçle olabilecek bir şey, aşamayla olabilecek bir şey. Onun için çocuklarımızın özellikle 7-10 yaş grubundaki o terbiye sistemlerinde namazı sevdirme adına bunların yapılması gerekiyor. Üçüncü merhale 10 ve üzeridir. 10 yaş ve üzeri. Mesela şimdi bu soruyu soran kardeşim belki kendisi 50-60 yaşındadır. Onun için 30 yaşındaki çocuğu halen çocuktur. Çocuklarıma namazı alıştırmalıyım, sevdirmeliyim sorusunu her zaman için işte 10 yaş altındaki çocuklar için sormaz ebeveynler. Çünkü anne ve baba iman adına bir ızdırabı varsa bu soruyu 80 yaşına o gelsin, çocuğu gelsin 50 yaşına aynı ızdırabı yine duyar. Olması gereken de budur. Şimdi 10 yaş ve üzerindeki namaz meselesinde yapılması gerekenleri iki tane temel kavram üzerinden anlayabiliriz. Bu kavramlardan birisi tadil, bir diğeri de taltiftir. Tadil nedir? İşte raydan çıkan şeyleri raya ulaştırmak. Yani bozulanı onarmak. Biz buna tadil diyoruz. Taltif de yapılanı ikramlandırmak, takdir etmek, ödül vermek, belli hedefler koymak. Çünkü o yaş grubu için bunlar olması gerekir. Siz çok küçük yaşlardakilere bunu yapmanıza ihtiyaç yoktur ama yaş 15 olur mesela, ergenliğin zirvesidir. O anda çok daha büyük imtihanlar yaşanır bu namaz meselesinde. O zaman bunlara çok daha dikkat etmek gerekir. Ancak burada özellikle 15 ve sonrasındaki gençler için biraz dikkat etmesi gerekir ebeveynin. Onun için o dikkati de ben 5 maddede size vermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi şu. Sözü zayi etmek yok, gönül dilini hareket ettirmek var. Söz çok zayi edilirse inanın ki tesir etmez. Mesela 15 yaşında diyelim ki erkek çocuğumuz oturmuş bilgisayarın başında oyun oynuyor. Sen de orada bağırıyorsun. Namaz, namaz, namaz. Çocuğu namaza düşman edersin. Ya bir bekle, bir zamanını gözetle. Çocuk eğer orada oyun oynuyorsa bırak oyununu bitirsin. Yani neticede bu manada bazı şeyleri gözetlememiz lazım. Eğer çok bu manada sözü zayi edersek sözün tesirini ortadan kaldırmış oluruz. Zayi etmiş oluruz. Onun için burada belli şeyleri korumamız gerekir. Belli şeyleri iyice hareket ettirmemiz gerekir. Hareket ettirmemiz gereken en önemli şeyin de buradaki dil değil, gönül dili. Yani çocuğa öyle bir gönül dili ulaştıracağız ki ya annemi kırmayayım, babamı kırmayayım, Rabbimi bu noktada hoşnutsuz hale düşürmeyeyim, Rabbimi bu noktada hoşnutsuz kılmayayım noktasında bir ızdıraba düşürmek lazım. Bu da ancak gönül diliyle olabilecek bir şey. İkincisi, bakın çok önemli bir mesele yine bu. İçeriden baskı yapmak yok, dışarıdan destek almak var. Gelmiş 20 yaşına kızımız, olmamış. Sen istediğin kadar baskı oluştur, olmayacak. Yapma, etme. Ne yap biliyor musun? Dışarıdan destek al. İyi insanlarla yolunu kesiştir çocuklarının. İyi ailelerle otur kalk, onların çocuklarıyla tanışsınlar. Gençleri böyle farklı bir biçimde namaz kılan, Allah'tan korkan, helali haramı bilen ve buna dikkat eden gençlerle buluştur. Havuzlar ara onlara. Bir şeyler yap, yani dışarıdan destek al. Senin içeriden artık yapabileceğin bir şey yok. Onun için buna çok ciddi bir biçimde dikkat etmek durumundayız. Üçüncüsü, her daim davet etmek yok, özel zamanları iyi değerlendirmek gerekir. Her daim işte ikide bir söylüyorsun, öyle değil. Bekle, ne var önünde? Berat gecesi. Senin için bir fırsat. Anne ve baba olarak senin için bir fırsat. Al oğluna de ki hadi beni götür falanca yere. Onu kendine bir iyilik yapmış gibi bir pozisyona sok. Al götür kendinle beraber bir camiye ya da
bir yere, bir derse, bir sohbete, neyse nereden hayrın geleceğini kim bilir. Ama netice itibariyle o özel zamanları, işte bir bayramı mesela, bir Kadir gecesini mesela, bir Arefe gününü mesela, işte bir cuma gününü ve cuma akşamını mesela, böyle özel günleri mümkün mertebe kullan. Bunları kullanman ayrı bir biçimde o mekanın da şahitliğine vesile olacak. Bakın dördüncüsü, çoğu anne

0: ve babanın yaptığı yanlışlardan bir tanesidir bu. Herkese şikayet etmek yok, salih ve sadık insanlardan dua istemek var. Şimdi evlatların namaz kılmıyor. Sen de herkese söylüyorsun. Amcaya söylüyorsun, dayıya söylüyorsun, teyzeye söylüyorsun, nineye söylüyorsun, dedeye söylüyorsun. Önüne gelen herkese söylüyorsun. Ya niye söylüyorsun? Niye söylüyorsun ya? Çocuğun bu halini niye herkese ifşa ediyorsun? Dur, sözüne, duasına itibar ettiğin bir insana söyle. Ya bizim çocuklar için bir dua etti. Ne olur? Yani o insanın duasının nasıl karşılık bulacağını kim bilir? Onun için burada sözü bu manada da zayi etmenin bir anlamı yok. Beşincisi ve çok önemli bir nokta, onun için bunu en sona aldım. Acele ve telaşlı davranmak yok. Sabır ve sebat ile dua dua yakarmak var. Bir öncekinde dua aldın. Şimdi sen dua edeceksin. Annesin, babasın. 20 yaşına gelmiş çocuğun, 30 yaşına gelmiş, 40 yaşına gelmiş, 50 yaşına gelmiş, halen namaz kılmıyor. Ne yapacaksın? Vallahi dua edeceksin, başka yolu yok. Çünkü önümüzde bir model var. 950 sene evladının, hanımının imanı için çırpınan bir Nuh var önümüzde aleyhisselam. O örneği boşuna anlatmıyor Kur'an bize. Onun için yapmanız gereken bu. Ne olursa olsun 50 sene bile geçse yapmamız gereken bu. Çünkü kalpler Allah'ın elindedir. O kalpleri eviren çeviren sadece O'dur. Rabbimizin o kalpleri iyiye evirip çevirebilmesi için de beşer planında olması gereken o annenin, o babanın, o abinin, o ablanın, artık kimse, namazsız olan o yakını için ızdırapla inlemesidir. Rabbimiz bu ızdırabımızın karşılığını verecektir inşallah. Allah'a burada şöyle bir dua edelim. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'in çocuklarını namazdan, Allah'ın sınırlarında, Kur'an'dan, peygamberden mahrum eylemesin. Ben şöyle de bir hissiyatımı paylaşmak isterim sizinle. Ara ara bunu söylüyorum. Diyorum ki ya Rabbi, biz bir Nuh aleyhisselam değiliz ki Kenan gibi evlatlarla bizi imtihan edesin. Ne olur bizi böyle şeylerle imtihan etme. Ve şöyle bir dua ediyorum. O duayı da size emanet ediyorum. Allah'ım diyorum, bizi evlatlarımızı evlatlarımızla, evlatlarımızı da bizimle mahcup eyleme. Allah bütün ümmeti Muhammed'in evlatlarını, çoluk çocuğunu hayırlara ve selametlere vardırsın.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
6: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
8: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
9: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.
10: Ya Vali.
11: Valisin sen. Her işime velayet eden sensin. Dilediğim yine senin dilediğindir. Dilim yetmediğinde susup sana havale ederim. Sözüm tükenince senin sevdiklerinin sözlerini sözüm eylerim.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
6: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, Allah sadece kendisine kulluk yapılsın diye insanoğlunu yarattı, cinleri yarattı. Ben niçin buralardayım? Beni annem niye doğurdu? Sorusunun cevabı Allah'a ibadet edilsin diye şeklindedir. Bunun dışındaki hiçbir başlık Allah-u Teala'nın yaratmadaki muradını anlatan kelimeyi oluşturmaz. Hani bizim için önemli başlıklar olan zengin olmak, yaşamak, ekmek kavgası vesaire, bunlar Allah'ın nazarında geçerli kelimelerdi. Allah kendisine kulluk edilsin diye yarattı ya, insanla beraber insan için yarattığı her şeyi de bu maksada uygun yarattı. Mevsimler niye bahar, kış, yaz diye var sorulsa, ucu bunun dayana dayana Allah-u Teala'ya kulluk gerçekleşsin diye oluşur. Neden kar yağıyor sorusunun son cevabı da budur. Evet, biz kar yağmasına başka mantıklarda oturtabiliriz. İşte toprak dinleniyor, su birikiyor. Bunlar bizim cevaplarımız. Karı indiren, yağmuru indiren, toprağı yeşerten Allah'ın cevabı bunlar değil. Bize göre böyle. Biz böyle algılıyoruz. Biz bir şey düşünüyoruz ama bu düşündüğümüz, asıl bu kainatı yaratan, her şeyi kudretiyle var eden Allah-u Teala'nın planında nedir? Ona bakıyor olmamız lazım. Mesela biz çoluk çocuk sahibi olmayı ne olarak görüyoruz? İşte belli bir yaşa gelince insan başka birisiyle evlenir, ikinci bir insanla evlenir. Onlardan çocukları olur. O çocuklarını büyütürler, işte evlendirirler, insanlık devam eder. Bizim için cevap bu kadar. Bu cevap bizi bağlayan bir cevaptır. Allah ise Azze ve Celle bir çocuk daha yaratarak kendisine secde edecek bir kişi daha istiyor. Biz çoluk çocuk sahibi olmak istiyoruz. Allah seccadelerin üzerinde insan istiyor. Eğer biz Allah'ın muradı dışında, yaratma maksadı dışında bir alanda çocuklarımıza bakarsak, bakış gözümüz, duyan kulağımız Allah'ın bu maksadına uygun olmayan veya çok tali, uzaktan bir alanda olursa, kendimizi Allah-u Teala'nın yolu dışında bir yola itmiş oluruz. Bunun için çocuk konusunu Allah-u Teala'nın muradına uygun hale getiriyor olmamız lazım. Bu da özellikle vurgulayarak, kalın kalın şişirerek söylüyorum ki, bu da çocuğun 10 yaşına geldiğinde Kur'an kursuna gönderilmesiyle oluşmaz. 10 yaşında, 15 yaşında Kur'an öğreterek, hafız yetiştirerek veya işte İmam Hatip'e göndererek Allah'ın maksadına uygun, gerekli düzey sağlanmış olmaz. Hani bu neye benzer peki? 10 yaşında hafızlığa göndersek şuna benzer. Yani yol epey bir miktar başka patikalarda kat edilmiş, sonunda şoseyi bulmuş olursun eğer şoseyi bulduysan. Ama gittiğin yol önce patikaydı. Asıl Allah'ın çizdiği yol değildi. Bu nedenle annelerin, babaların, çocuk yetiştirenlerin, öğretmenlerin, hocaların, bir çocuğu rahminde büyütüp dünyaya getiren annenin, o rahme çocuğun düşmesine vesile olan babanın, sonra o çocuğa anaokulunda veya işte bir medresede hocalık konumunda olan herkesin bilmesi gereken önemli kurallar var kardeşler. Birinci kural, biz çocuklarımızın anneleriyiz, babalarıyız, öğretmenleriyiz, sahibi değiliz. Çocuğumuzun sahibi Allah'tır. Celle Celaluhu. Hani yeni evlenenler ya da işte evliliğinde belli bir noktaya gelenler şöyle bir cümle kullanırlar. İşte iki çocuk yaptık, daha yapmayacağız inşallah. Mübarek börek yapıyordu sanki. İki çocuk yapmış, daha yapmayacak. Sen çocukluktan çıkalı kaç gün oldu? Sen yaratıldın, daha nutfeydin, leş kokuyordun. Sen ana rahmine değil de çamaşıra damlasaydın, çamaşır makinesini bile kokutacak kadar pis bir suydun. Elem nahlukkum mimma immehin. Değersiz bir sudan, kokulu bir sudan yaratmadı mı Allah? Adam oldun da, kadın oldun da daha çocuk yapmayacakmış. Baklava mı zannettin? Şerbetini dökünce yapılıyor. Ne kadar çirkin bir şey. Allah seni seçmiş. Seni yeni bir insan, secde edecek, cihad edecek, alim olacak, şehit olabilecek bir insanın makinesi yapmayı uygun görmüş de hanımefendi, beyefendi daha yapmayacaklarmış. Beşten sonra çalışmaz, devlet memuru gibi, tamam bitti. Bu ne cüret, ne düşük söz Allah Teala'ya karşı. Ne zamandan beri yaratmaya başladın? Ne zamandan beri rızık sen veriyorsun? Ne zamandan beri büyütüyorsun? Unuttun mu? Hastaneye gittiğinde çocuğu alt kattaki doktora muayene ettiriyordun, üst kata

da kendin gidiyordun. Sen de doktora mahkumsun. Haddimizi, edebimizi bilmemiz lazım Allah-u Teala'ya karşı. Ne demek? Daha çocuk yapmayacakmış. İşte bir kız yapacak, bir erkek yapacak. Marketten aldık bunları sanki. Estağfurullah. Bunlar ayıp şeyler. Allah'ın gücüne gidecek şeyler bunlar. Yaratan Allah seni yarattı. Senden öncekini, ondan öncekini, ondan öncekini. Yani on binlerce dede yarattı sana Allah. Sen ondan sonra özelleştirdin fabrikayı, alakayı kestin, sen yaratıyorsun artık. Estağfurullah. Bu cümleyi bir defa kullanmaz Müslüman. Çocuk yapacakmış. Hayır hayır. Biz anneyiz, babayız, hocayız, öğretmeniz, mürebbiyiz, sahibi Allah Celle Celaluhu. Dilediği zaman veriyor, dilediği zaman alıyor. Kimine iki tane veriyor, kimine hiç vermiyor. Kimine kız veriyor, kimine erkek veriyor, kimine ikiz veriyor. Kimininkini 10 sene yaşatıyor, kimininkini 50 sene yaşatıyor. Mal onun, mülk onun, hesap onun, söz onun, kudret onun. Ne olduk ki biz? Küçük bir diş ağrısına dayanamıyorsun. Sabaha kadar kıvranıyorsun. Yeni diş yapamıyorsun kendine. Çürük dişini tamir edemiyorsun. Dişin ağrınca düğmeyi basıp ağrıyı kesemiyorsun. Çocuk yapacak. Estağfurullah. Estağfurullah. Çocuklarımızın annesiyiz, babasıyız, mal sahibi değiliz. Ne oldu bu cümleyi böyle kurduk? Tamam, biz de zaten biliyorduk mal sahibi. Hayır, öyle değil. Öyle değil. Efendi, annesin babasın mal sahibi değilsin ya. Bu ne demek? Başkasının evinde balkonu kırıp odaya katabilir misin sen kiracı olduğun yerde? Kiracı olduğun bir evde çatı katına bir kat daha çıkabilir misin? Biz burada kiracıyız nasıl olsa. Müsaade eder mi ev sahibi? Eğer çocuk senin değil Allah'ınsa, sen de onun sadece bekçisi, annesi, babasıysan, Allah'ın muradı dışında çocuğu yönlendiremezsin. Bu, kiracı bulunduğun bir yerde, hatta kirasını da ödemedin sen hala. Hala bir çocuğun kirası kaç paradır? Kaça satarsın bir çocuğu? Bedelini ödedik mi Allah Teala'ya çocuklarımızın? Üç çocuğumuzdan birini şehadete ayırdık mı? Hiçbir bedel de ödediğimiz yok. Kira hep mahsuben yazılıp duruyor. Hep bir gün sorulacak onlar. O zaman çocuğunu sen Allah Teala'nın maksadı dışında, yaratma gayesi dışında bir yerde kullanırsan, o zaman işte mal sahibine karşı suç işlemiş olursun. Çocuğu filan mesleğe, filan işe ayırmaya kalktığında, çocuk bali olduğu halde, baliga olduğu halde, hala sen onu namaza kaldırmadığın halde, hala oruca alıştırmadığın halde, hala Kur'an'la barıştırmadığın halde, kendini sorumlu hissetmiyorsan, yanılıyorsun. Yanılıyorsun. Yani senin çocuğun, dolayısıyla istersen doktor yaparsın, istersen hoca yaparsın, istersen mühendis yaparsın, istersen alim yaparsın, sahibi olsaydın hakkındı bunlar. Kiracısın. Emanetçisin, kiracı bile değilsin. Emanet tutuyor Allah Teala. Birinci düzeltilmesi gereken kavramlar kardeşler. Biz çocuk yapmıyoruz. Allah yaratıyor. Allah yaratıyor. Celle Celaluhu. Yaratıyor. Dilediği gibi yaratıyor. Kimseye de bir şey sorduğu yok Allah Teala'nın. Esmer mi olacak, uzun mu olacak, kıza mı olacak? Yok yok, öyle bir şey yok. Hani çocuğa bakarlar da maşallah babasına çok benziyor. Dayısına çok benziyor. E onlar yaptı ya zaten. Kim kime benzediği yok ya. 3 gün sonra bakıyorsun çocuğun hiç kimseye benzediği yok. Herkesi Allah, parmak uçları dahil olmak üzere, parmak izine varıncaya kadar ayrı ayrı yaratıyor. Kimsenin kimseye benzediği yok. Başı başına hani bana benzedi, anasına benzedi diye laf olsun diye övünüyoruz. Önce çocuk terbiyesiyle ilgili bunu bir düzeltiyor olmamız lazım. Bu çocuk benim değil. Bu çocuğu Allah emanet bıraktı. Herhangi bir tanemiz, hani bir kadıncağız hastanede ameliyat olur, bir ay evde olmayacak,
en yakın akrabasına

teyzesine filan çocuğu bırakarlar. Annesi ameliyat oldu, işte bir hafta sizde dursun diye. O misafir kaldığı yerde o çocuğu alıp başka okula veriyorlar, saçını başını değiştirip ismini değiştiriyorlar, yeni isim veriyorlar. Oluyor mu hiç böyle bir şey? Yok, çocuk zaten bir hafta kalıyor, bir hafta sonra gidecek işte. Annesi hastanede gelecek. Babası hacca gitti, bize bıraktılar. E bizim çocuklarımızın ne farkı var? Ben işe gidiyorum, döndüğümde evde bulamayabiliyorum çocuğumu. Olabiliyor. Bana haber ediyorlar, eve çabuk gel. Geliyorsun, çocuk yok, gitmiş. Hani senindi? Niye verdin? Hayır. Emanetçiyiz. Babası hacca gitti, bize bıraktılar çocuğu. O kadar. Mal sahibine karşı, yaratan Allah'a karşı edebimizi ciddileştirmemiz lazım kardeşler. Bu bir edep meselesidir. İşe buradan başlayacağız. Tabii bunun ucunda bu insan soyuna karşı damarlarındaki en ucra köşeye kadar kin besleyen insan neslini önce maymunlaştırıp sonra da hepten yok etmek isteyen bu yaygın küfür şirk düzenine karşı hepimizin uyanık bulunup insan neslini azaltmak arzularının önünde sele kapılmıyor da olmamız lazım bizim. Hani iki çocuk yapanlardan ricamız bari iki çocuk yapmasınlar. Hadi yapmışken 5-6 tane daha yapsınlar. Allah ne kadar diliyorsa o kadar yaratmalıdır. Engel olmamalıyız. Hedefimiz bizim nedir? Bir secde edecek adam daha çıksın yeryüzünde. Ağustos sıcağında hararetli güneşin altında örtüsünü açmayan bir mücahide kadın daha çıksın. Hedefimiz budur. Allah yaratmak isteyecek. Biz nasıl engel oluruz buna? Siz mi rızık veriyorsunuz? Allah buyuruyor Kur'an'da. Rızkı siz mi veriyorsunuz? Sanki benim rızkımı ben mi temin ediyorum? Veren de Allah, alan da Allah. Zenginlikte, fakirlikte, sağlıkta, sıhhatte her şeyi Allah veriyor. Hepimiz haddimizi biliyor olmamız lazım. Bir. İkinci meselemiz kardeşler, bilhassa çok çocuğu olanlar, hani çok çocuk demek iki çocuğu demek. İkiden fazlası yasak ya, iki kutsal rakam. Biri kız, biri erkek olacak o şartla. Çok çocuğu olanlar, çocuklarını kendileri yaptılar yani. Kararlaştırdılar ailece, çocuk yaptılar ya, un aldılar, undan yoğurdular, içine bir şeyler kattılar, çocuk oldu ya hani. Çocuğu istediği kıvama getirme hakkını da kendinde görüyor bazı anne babalar. Böyle bir hakkı yoktur annenin babanın. Bu zaten emanet. Yaratan başkası. Yaratırken o belli bir kudretiyle belli bir plan, proje koymuş o çocuğa. Anne baba onu nasıl istediği zaman kız, istediği zaman erkek yapamıyorsa, yani kız doğdu ama bunu götürelim doktora hemen erkek yapsınlar hazır hastanedeyken. Oluyor mu böyle bir şey? Hayır. Nasıl yarattıysa Allah öyle kalıyor. Yeteneklerini de nasıl yarattıysa Allah öyle kalır çocuk. İlla senin istediğin gibi yetenekleri şekillenecek diye bir kural yok. Böyle bir hakkın yok senin. Sen hatta ve hatta en büyük emelimiz olan güzel ehli Kur'an bir hafız olmasını arzu ediyor olabilirsin. Ama bu da bir yetenek gerektiriyor. Eğer Allah-u Teala o yeteneği o çocuğun bünyesine koymadıysa sen hafız olacak, ehli Kur'an olacak, yaşayan, yürüyen Kur'an olacak diye 24 saat çalışırsın, gayret edersin, yapacağın başka bir şey yoktur. Çocuğumuzu istediğimiz kıvama getirmediğimizden dolayı çocuklarımızı atma, onlara karşı tenezzülsüzlük, onları yok sayma hakkını kullanamayız. 3 tane, 4 tane oğlu olan bir tanesini lanet olsun, seni doğurduğumuza pişmanız gibi bir söz kullanma hakkına sahip değiller. Herkes doğurduğunu ölünceye kadar

yiyecek. Bunu Allah en büyük kullarına bile böyle tatbik etti. Nuh Aleyhisselam asırlarca evlat kahrı çekti. Evlat kahrı çekti. 950 sene 950 sene Allah'a davet etti. Yalvardı, yakardı. Kendi çocuğuna, hanımına sözünü geçiremedi. 950 senelik gayretleri az kalsın oğlu yüzünden helak olup gidecekti. Oğlum niye boğuldu ya Rabbi gibi bir cümle kullandı tufandan sonra. Allah Teala onu azarladı. Ey Nuh, iman etmemiş birisi nasıl senin oğlun olur? Sakın böyle bir daha konuşmayasın. Ama dikkat ediniz. Mundar velet. Gittin mi şimdi suda? İntikamımı aldım demedi. O haliyle bile çocuğuna ahlandı vahlandı. İki kere karşısına alıp nasihat ettikten sonra nasihatini dinlemeyince evlatlıktan kovmadı onu. Böyle bir hakkı yoktu çünkü. Doğurdun, büyüttün, istediğin şekli almadı, kes doğra. Bu inek yavrusu mu zannettin, öküz çıkınca keseceksin onu? Öyle bir şey yok. Evladımıza karşı tenezzülsüzlük hakkımız yoktur bizim. Bunu yaparsak eğer, Allah'ın imtihanından seçme yapmak istediğimiz gibi bir sonuç çıkar bundan. Tutar Allah Teala, yaşlı başlı günlerinde evden kovduğun, tenezzül etmediğin oğlunun eline mahkum eder seni. Daha ahiretteki hesap başlamadan rezil rüsvay olursun. Bu köye girme, vururum seni tüfekle dediğin çocuğun elini öpmeye kalkarsın. O zaman bir kamyon dua edersin, gülünç olursun. Hayır. Herhangi bir hataya düşmüş haliyle bile, efendi, bu çocuğu doğurup dünyaya getirmede %50 payın var. Hanımefendi, senin de %50 payın var. %50-50 bunu çekeceksiniz. E bu laf dinlemiyor. Allah da görüyor laf dinlemediğini. Ruhunu kabzediyor mu hemen? Allah'ın yapmadığını sen de yapmayacaksın. Evladımız en iyi olsun, mücahit olsun, müttaki olsun, zahit olsun, alim olsun isteriz. Böyle isteriz. Bunun için çalışırız. Bunun için ömür çürütürüz. Ama olmazsa, bu yaptıklarımız olmazsa, Rabbimizle baş başa kalınca gözyaşı akıtırız. Ağlarız. Rabbimize şikayet ederiz derdimizi. Beddua etmek ve tenezzülsüz bir ortama düşmek hatadır, yanılgıdır. Bunu yapan pek çok baba, 3 gün rotar yaptığı için, 5-10 gün geciktiği için asıl kıvamına gelemeyen nice çocukların ebedi o çukurlarda kalmasına sebep oldular. Bilhassa anneler, babalar, işte belli bir yaştan sonra para getirmeyen, evin bütçesine katkısı olmayan çocuklarına karşı buna benzer bir tavır sergiliyorlar. Para getiren çocuk daha ahlaklı kabul ediliyor. Ama Kur'an-ı Kerim bizi uyarıyor. Ne babalarımız, ne analarımız, çocuklarımız, kimin eline düşeceğimiz, hangisinin bizim için daha hayırlı olacağı belli değil. Ebu Cehil gibi mendebur, mel'un bir insan, ashab-ı kiramın en büyük şehitlerinden bir tanesinin doğmasına vesile oldu. Oğlu İkrime, Allah ondan razı olsun, Yermük'te şehit olduğunda eşi benzeri bulunmaz bir şehadetle Allah'a gitti. O da babası gibi Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'i öldürmek için yıllarca uğraştı. Mekke fethedilince Allah kalbine bir hidayet verdi. Ölüm kararı çıktığı halde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu bulduğunuz yerde öldürün dediği halde geldi, sığındı. Ben iman edeceğim ya Resulallah dedi. Mekke'nin fethinden 4 sene sonra da mis gibi şehit olarak Allah'a gitti. Ebu Cehil'in zerre kadar imanı olarak ölseydi o çocuk ona da yeterdi, ecdadına da yeterdi. Hangi çocuğun sonra kimin yararına olacağı belli değil. Bilhassa Anadolu kültüründe kız çocuklarına karşı ciddi bir itme vardır. Bu zaten gidecek el alemin karısı olacak. O ondan bize hayır geleceği yok. Hiç belli olmaz.
Oğlun sağda solda züppelik yaparken o kızının verdiği ilaçlarla ayakta duruyor olabilirsin bir gün. Allah hariç, o hariç bütün mahlukat birbirine muhtaç kardeşler. Muhtaçız birbirimize biz. Yalnız kalmak, kimseye muhtaç olmamak, samet olmak Allah'a mahsustur. Sadece Allah samettir. Onun dışında herkes birbirine muhtaçtır. Ne ana babadan çocukları müstağni olabilir, ihtiyaç hissetmiyor olabilir, ne de çocuklardan anne babalar müstağni olabilirler. İki çocuğun da olsa, 25 çocuğun da olsa her birine her an muhtaç olabilirsin. 20 çocuk çok değil ki. 20 tane de olsa zor günlerinde hangisinin sana faydası olacağı, dünya zorundan kastetmiyorum, ahiret zorluklarında hangisinin bir tane bir yerde söylediği bir Sübhanallah'ın sevabının sana geleceği belli değil. Senin doğurduğun çocuklarından, hatta torunlarından bir tanesi bir kediye bir su verir, bir köpeğe bir miktar su verir, Allah ona rahmet ettiği için sana da kabrinde rahmet indirir. Kardeşler, çok büyük bir yolculuktayız. Ucu bucağı yok. 1000 sene, 10.000 sene, 1.000.000 sene, 1.000.000.000 sene değil. Ebedi bir hayata doğru gidiyoruz. Bir Sübhanallah denmesine ne kadar muhtacız. Senin doğurduğun çocuklardan bir tanesi bir insana iyilik yapıp da Allah seni doğurana rahmet etsin denmesine ne kadar muhtacız o yolculukta biliyor musunuz? Hiç fazlalık, atılacak, defolu hiçbir şeyimiz yok. Her şeye muhtacız. Bir tek sevaba muhtacız. Onun için çocuklara karşı tenezzülsüzlük siyaseti İslami değildir. Ashab-ı kiram evlerindeki çocukları istedikleri gibi yetiştiremediler. Ama evlerinden çocuk atmadılar. Oturdular, ağladılar, sızladılar ama atmadılar. Yani sen doğuracaksın da ümmetin başına ne bela ediyorsun bunu? Sen evinde bela, sokağa ne bela ediyorsun? Kilitli evde kalsın, bela doğurdun sen de kalsın bari. Ama elbette ashab-ı kiram karşılarında Bedir'de, Uhud'da kılıçla karşısına çıkan çocuklarına, babalarına da hiç merhamet etmediler. O ayrı bir konu. Ama kendi evlerindeyken bu çocuk namaz kılmıyor, buna elbise yok, buna gömlek yok, böyle bir şey demediler. Hakları yoktu böyle bir şey demeye zaten. En başta da peygamberler için de geçerli bu kural. Kardeşler, her doğurduğumuz çocuk bir sabah namazı demektir. Ne demek bu? Nasıl bu sabah namazını kılmadıysam Allah'a karşı bir cürüm işlemiş ve vebal altındayım ben. Her çocuğu ne yaptığım konusunda da Allah'a karşı mesuliyet taşıyorum ben. Yani her çocuk bir imtihandır. Bu imtihanı belirleme hakkı da bana ait değildir. Nasıl Allah çocuğun saçını, tipini kendisi murad ederek, dileyerek yaratıyor, kimseye sormuyor. Çocuğun annesine, babasına, ümmetine karşı kimliğini de, karakterini de belirleyen Allah Teala'dır. Biz her şeyden evvel çocuklarımızın mümbit imani kimliklerinin olması için ta yaratılmalarından önce dua ediyor olmamız lazım. Bunun için çalışıyor, gayret ediyor olmamız lazım. Doğduklarından itibaren de bu gayretle devam ediyor olmamız lazım. Çalışacağız. Ama bu çocuk gerek fizik olarak bir imtihan oluşturursa, sakat doğarsa herhangi bir şekilde Rabbime itiraz edemem ben. Bana niye arızalı çocuk verdin diyemem. Çünkü Allah sapasağlam yarattığı bir çocuğu büyüten anneye, babaya ne ecir verecekse, benim çocuğum arızalı, sakat doğduğunda ben onu büyüttüğümde fazla fazla bana verecek onu. Bu çocuk arızalı doğdu, bu hafız olmaz, ben ne yapacağım mı diyeceğim? Nice hafız olandan daha iyi sevaplar verecek bana Allah Teala. Dolayısıyla çocuklarımızın bedensel özürleri Rabbimizin bir imtihanıdır.
Buna itiraz edemeyiz. İçimizden bile

geçiremeyiz bu itirazı. Neuzübillah. İki, çocuklarımızın beyaz, sarı, siyah, mavi, gözlü bir şey olmaları, yani komşunun ya da teyzesinin çocuğuna göre biraz daha albenisi olmayan bir tipte olması, haşa bizim herhangi bir şekilde itiraz etmeyi değil, zihnimizden böyle bir şey geçirmeyi, bu çocuk niye esmer oldu? Bu çocuk niye toparlak? Bunun burnu niye uzun? Böyle şeyleri biz aklımızdan bile geçiremeyiz. Bir çocuğumuz olur nur topu gibi, öbür çocuğumuz da kömür topu gibi olur. Olur olur, Allah verir. Bunu da bir imtihan kabul etmek zorundayız. E filancaların iki çocuğu var, ayla güneş gibi, bizim altı tane var mübarek, hiçbir tanesinin dişleri sağlam değil. E ne edeyim? Bunlar ahirette. Hangisi kimin çocuğu, kimin anasını babasını cennete koyacak, ona bakalım biz. Kim getiriyor? Bir bakkal düşünün, aileyi ihya ediyor. Bir de büyük bir market düşünün, modern filan, müşterisi yok. Sen modern market mi istersin, para kazanmak mı istersin? Önemli olan bizim için çocuklarımızın nimete dönüşmesidir. Çocuklarımız imtihanımızdır. Onların fiziki yapılarına veya karakterleriyle ilgili sorunlara veya başkalarının çocuklarıyla ölçümlendiklerinde çocuklar üzerinde görülebilecek eksikliklere asla kafa takmayız. Bu cahiliye hastalığıdır. Hele hele bizim kız erkek ayrımı yapmamız Allah'ın hiç razı olmayacağı bir iştir. Herkes ister ki işte ilk çocuğu kız olsun. Plana bak şimdi. Tam Yahudi kafası. İlk çocuğu kız olacak. İki sene sonra bir erkek çocukları olacak. Kız çocuğunu gönderecekler. Erkek çocuğuyla da baş başa emekliyken yaşayacak. Hep garantiye emekli olacak filan. Ondan sonra işte para biriktirecekler. Bu dairesini de çocuğa bırakacak. Ondan sonra kıza da 5-10 kuruş verecekler. Uğrama buralara sen. Batıl Ebu Cehil kafası bu. Hayır. Bu tam anlamıyla Allah-u Teala'ya karşı bir terbiyesizliktir. Saygısızlıktır. 20 tane erkek çocuğu bir tane kız etmeyebilir. 10 tane kız çocuğu bir tane erkek etmeyebilir. Biz yarını bilmiyoruz. Her halükarda kardeşler, Kur'an-ı Kerim'e döndüğümüzde bakıyoruz ki kitabımız Kur'an, kıyamet günü anne babanın çocuğundan kaçacağından söz ediyor. Çocuk da anne babasından kaçacak. Niye? Evlatlığın oluşturduğu bir imtihan vardı. Ebeveyn olmanın oluşturduğu da bir imtihan vardı. Yani biz doğurduk, Kur'an kursuna gönderdik. Dolayısıyla görmeyeyim seni oğlum burada, mahşer kalabalık zaten, git başka bir yere diyemiyorsun sen o zaman. Tamam, Kur'an kursuna gönderdin, Allah razı olsun. Ama sonra bilim tespit etti ki sen hamileyken çok Kur'an okumadığın için, müzik dinlediğin için çocuk Kur'an'a alışık doğmadı. Şimdi tespit edilmiş ki bir kadın hamile olduktan 3 ay sonra dinlediği şeyler, tıpkı yediği gıdalar gibi dinlediği şeyler çocukta yetenek oluşturuyor. Batılılar işte gitar çalsın çocuk diye ileride annesine 3 ay gitar dinletiyorlar. Sonra çocuğun küçük yaşlarda gitar çalmaya başladığı anlaşılıyor. Sen hamileydin, akşama kadar haber dinledin, haber izledin, eğlence programı izledin. Ondan sonra çocuk doğdu, o da haber dünyası gibi bir şeyler yapmaya başladı. Ulan bu çocuk deli mi doğdu? Yok, deli doğmadı, tam dinlediğin haberler gibi doğdu. Hamilelik sürecinden itibaren niye kampa almadın çocuğu? 7 yaşında, 10 yaşında yaz tatilinde camiye göndermek yolun sonunda yapılan bir iş. 15 yaşından sonra nereye gönderirsen şekil almıyor zaten. Gerçekten Kur'an ahlakıyla, Kur'an nameleriyle yetiştirilecek bir çocuğa Kur'an dersi hamilelikte başlamalı. Annenin dinlediği çocuğu etki ediyor. Yediği çikolatanın da etki ettiği gibi.

İmtihan hataları yapıyor. Çok dikkat edeceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifi var. Bu hadisi şerif, hani bu imtihanın nerede ne zaman başladığını anlatan önemli bir ipucu bizim için. Buyuruyor ki, çöplükte açan çiçeği koklamamanızı tavsiye ederim size diyor. Aynen böyle ifadesi. Çöplükte açan çiçeği koklamayın diyor. Sahabiler demişler ki ya Resulallah, çöplükte açan çiçek ne demek, bunu anlamadık biz. Anlamayacak ne var buyurmuş. Sizin karakterlerinizi taşımayan bir ailedeki güzel bir kızla evlenmeyin demek istedim size buyurmuş. Buradan ne çıkıyor ortaya? Kızın kendisi güzel olabilir, hafız olabilir. Yani güzelliği sadece beden güzelliğini demiyorum. E kardeşim, senin o çocuk, o kızdan doğacak çocuğun dede kime diyecek, dayı kime diyecek, hala teyze kime diyecek, bunlar da önemli şeyler. Yani bu hadisin Türkçesine kötü bir çevrede çocuk sahibi olmayın demek. Kötü bir çevrede çocuk sahibi olmayın demek. Cama açıyorsun, kulağına elini koyuyorsun, gene ezan duyulmuyor. Minareye öyle uzak bir semtte oturuyorsun. Yanlış. O çevrede nasıl çocuk yetiştireceksin? 40 daireli bir apartmanda oturuyorsun. Çocuk kapının önünde oynuyor. 30 kişi gelip geçiyor. Hiç kimse selamun aleykümle girmiyor o eve. Çocuğun kulağına selamun aleyküm gelmiyorsa çocuğu nasıl İslami duygularla yetiştireceksin? Yani bir çocuk imtihanı gerekiyorsa Gecekondu Mahallesi'nde oturmamıza sebep olsun. Gecekondu Mahallesi'nde oturalım. Ama kötü bir çevrede çocuk yetiştirilmeyeceğini, yetiştirilemeyeceğini sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretmiş oluyor. Her halükarda kardeşlerim, çocuk bir imtihandır. Çocuk çocuğa karşı imtihandır. Yani kardeşler arasında ilişkiler imtihandır. Çocuğun yukarıyla olan ilişkileri imtihandır. Annesini, babasını, dedelerini, ninelerini takıp takmaması, onlarla ilişkileri imtihandır. Amcalarına, halalarına, teyzelerine, dayılarına olan ilişkileri imtihandır. Mesela biz çocuğun okul derslerini iyi getirmesini, işte dersleri iyi, şu dersi iyi, bu dersi iyi olmasını, yaramazlıkta yapmamasını çok iyi olarak görüyoruz. Ama aynı çocuk kaç teyzesi olduğuna cevap veremiyor. Ha bir bakayım, bayramda gitmiştik. 6 teyzem var diyor. Yani ancak aynı çocuğa matematik sorusu sorulduğunda anında cevap veriyor. Yani okuldaki bir ders notu kadar yakın değil teyzeleri halaları bu çocuğa. Soyundan, akrabalarından, nesebinden, geçmişinden uzak bir insana iyi diyemeyiz biz. Bu kendisinin doğuran annenin doğduğu rahim bağlarını koparmış. Yarın ebeveynini koparması yüksek, öbür gün ümmetini atması yüksek bunun. Biz çocuklarımıza imtihan ortamını hazırlarken kendi aralarındaki ilişkiler, yukarısıyla olan yani ondan önceki nesille olan ilişkiler, artı ve en büyük imtihan çocuğun Rabbi ile olan ilişkilerini hesaba katarak bir çevre, bir ortam oluşturuyor olmamız lazım. Çocuğun Rabbi ile olan ilişkileri nasıl olacak? Buradaki kardeşler, çocuğun Rabbi ile olan ilişkilerinden söz edince bir vurgulama yapmamız lazım. Çocuğumuzun Fil suresinden aşağısını ezber bilmesi, 5 yaşına kadar, bilemediniz 6 yaşına kadar önemli bir olaydır. 6 yaşından itibaren çocuğun fille Allah'ın önüne çıkanın kırlangıçla helak olacağını öğreniyor olması lazım. 6 yaşından sonra Fil suresi bunun için okunur. Bu ne demek? Çocuğunun hafız olduğuna

İmam Hatip mezunu olduğuna sevinen baba çok erken seviniyor demektir bu. Önemli olan çocuklarımızın hafız olması değil, Kur'an-ı Kerimli insan olmalarıdır önemli. Biz çocuğumuzu ne kadar Kur'an-ı Kerim'e adepte ettik, bunu Allah yasak ediyor dememiz yeterli mi bu çocuk için? Eğer biz çocuğumuzun, mesela misal olsun diye söylüyorum, filan gıda türü, isim vermeyeyim, filan gıda türünü evimize sokmak istemiyoruz. Yarım saat bu çocuğa, işte sen büyürsün de dişlerin çürür, onun için bu sakıncalı filan. Yani mesela bir kola türünü sokmak istemiyorum evime. İşte dişleri, bak doktor ne demişti, gazlı içecek içiyorsun filan. Bu yarım saat ayrıntı yerine yavrum, bu kafirlerin içimize soktuğudur. Allah da ne buyuruyor? Kafirlerle oturup kalkmayın. Onun için biz bunu içmiyoruz demem yeterli mi? Hafızla muhafız arasında bu fark var işte. Hafız ezber bilir, cenazelerde, törenlerde işe yarar. 5-10 kuruşta kazanır. Muhafız Kur'an'ı kendisine rehber edinmiştir. Kur'an'la oturur, Kur'an'la kalkar. Ona bir kelime konuşulur, Allah'ın kitabında yasakladığı şeylerdendir, biter o. Kur'an formüldür çünkü. Hakkın batılın mücadelesinde hakkın ölçülerini oluşturur. Çocuk imtihanımızda kardeşler, yani çocuğun iki vakit namaz kılması, çocuğun iki tane sure ezberlemesini babalık görevimizin yeterliliği olarak sakın yorumlamayalım. Sonra hafız serserinin babası olarak kahrolursun. Hafız olmayanların yaptığını yapan çocuğun annesi babası olduğun için ezilir ağlarsın. Eğitim başka şey, öğretim başka şey. Eğitmekle öğretmek arasında çok fark var. Birisi bilgi hamallığıdır, ona öğretim deniyor. Öbürü eğitimdir, hiçbir şey bilmese bile düzgün yapar. Bunu bir örnek vereyim mi kardeşler? Hani üzerimize alınacak bir şey yok, özellikle söylediğim bir söz değil. Köylerde yaşayanlar, tamam biz hep Paris mantıklı çocuğuz, hani köyde doğmadık, bir şey demiyorum da, hani bazen tatile gidiyoruz ya, orada görüyorsunuz sabahleyin inekleri kapıya çıkarırlar, 10 kilometre öteye kadar o inekler gider, akşama kadar otlarlar, akşam köyün merkezine kadar çoban getirir, ondan sonra trafik lambalarına bakarak hayvanlar gelip ahırlarını buluyorlar. Hiçbir inek kaybolmaz kolay kolay. O hayvan yol konusunda eğitimlidir. Ama inek efendi, inek hanım, siz nasıl buluyorsunuz burayı sorsanız vereceği bir cevap yoktur. Niye geldiğini bilemez. Ama yolda şaşırmaz. Hatta sisli havalarda çobanlar yolu şaşırıyor, inekler şaşırmıyor. Mesela çoban bakıyor ki dağda sis var, kaybolacak, eşeğin kuyruğunu tutuyor. Eşek çünkü düz gider. Eşek gördüğünden, yolu tanıdığından levhalara bak, Suluca köyü diye yol, levhaya bakmıyor eşek. Ama eğitimle öğretim arasında bu fark var. Eğer çok bilir, onu eğitim düzeyine getirmez birisi olursan eşeğin kuyruğundan tutarsın ömür boyu. İneklerin peşinden gidersin. Burada kardeşler, çocuklarımızın bilgi çuvalına dönüşmesine karşı pratik hayatı, pratik insanlığı, pratik Müslümanlığı öğrenmelerinin daha önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Her halükarda kardeşler, çocuk olduğu gibi bir imtihandır. Bu imtihan bizim isteyerek, bilerek, planlayarak yapabildiğimiz bir şey değildir. Çocuk mocuk yaptığımız yok bizim. Allah murad ediyor, o muradı için bizi uygun görüyor lütfuyla, keremiyle. Nice insanlar servetini harcıyorlar, bir çocuk sahibi olamıyorlar. Öbürü de servet veriyor çocuğu olmasın diye tedbir alıyor. Bıraksa herkes Allah-u Teala'nın muradına uygun yaşasa herkes mutlu olacak halbuki. Çocuk bir imtihandır.
Tıpkı Allah bize sorup sabah namazını emretmediği gibi, çocuklarımızı verirken de bize sorduğu yok. Kimimize kız çocuğu, kimimize erkek çocuğu, kimimize ikiz. Bir sürü veriyor Allah-u Teala. Sonra ne buyuruyor? Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam sünnetine bakın. Onun buyurduğu gibi çocuklarınızı yetiştirin diyor. Sonra buyuruyor ki, cehennemden bu çocukları koruyun diyor. Hem kendinizi hem çocuklarınızı koruyun cehennemden diyor. Bu koruma talimatı kardeşler, tıpkı çocuğu evde yanan sobadan koruduğumuz gibi korumadığımız sürece, ben demiştim ya Rabbisi yok bu işin. Evde çocuk yanmasın diye sobaya karşı nasıl tedbir alıyorsan, hep gözün çocuğun üzerinde oluyorsa, hep cehenneme karşı çocuğun üzerinde bir gözle yaşıyor olman lazım senin. Çünkü çocuk bizim değil, biz emanetçiyiz. Çocuk Allah'ın, murad etti, yarattı, murad etti, şekil verdi, murad etti, bana yaramaz çocuk verdi. Öbürüne uslu çocuk verdi. Öbürüne bir okuyup anlayacak kadar zeki çocuk verdi. Buna taş kafalı çocuk verdi. Öyle istedi, öyle verdi. Ama ona öyle çocuk, buna böyle çocuk, buna böyle çocuk veriyor. Çocuklardan elde edilecek sevaba bakıldığında herkese aynı cenneti veriyor. Herkese farklı sorular çıkmış imtihanda. Ama aynı ehliyeti veriyorlar. Birisi çok zeki bir çocuğu zapt etmekle kazanacağı sevaptan dolayı cennete girecek veya cehenneme girecek maazallah. Öbürü de hantal bir çocuğu adam etmekten dolayı kazandığı bir sevapla cennete girecek veya cehenneme girecek kazanamayarak. İnsanlar komşularının tavuklarına bakarak onlara kaz görmesinin bir manası yok. Ya milletin çocuğu mübarek ya. Gitti kursa hafız oldu geldi. Bizimki taş çıktı. Hafız oldu geldi de ahirete cennete gitti. Bunu gördün mü? Allah sana dedi mi? Sen hantal çocuk rastladı, sen cennete giremezsin bu çocuk yüzünden. Öyle dedi mi Allah Teala? Hayır. Ashab-ı kiram bile çocuk yetiştirme konusunda istediklerini yapamadılar. Kendileri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e canlarını, mallarını, neleri varsa feda ettiler. Hiç acımadılar. Çocuklarını da verdiler zaten. Paket yapıp çocuk getirdiler Peygamber aleyhisselamın huzuruna. Aa ya Resulullah, hediyem budur sana dediler. Paketlenmiş çocuk getirdilerdiler. Ama yetiştirmeye gelince kardeşler, Allah imtihan etmek istiyor ya, sen hacısın diye senin çocuğun evliya mı olacak? Sen hocasın diye senin çocuğun İmam-ı Azam mı olacak? Öyle bir şey yok. Ama meyhanede duran bir çocuk sayesinde bile ben cennete girebilirim. Nasıl olur bu? O meyhaneye devam ediyor. Ama benim ona verdiğim emeklerimi Allah görüyor ki 20 tane sahabi yetiştirecek emek vermişim. Gayret etmişim, dualar etmişim, ağlamışım, sızlamışım. Onun için şehire gitmemişim alaka bozulmasın diye. Bunu Allah ateş için yaratmış. O da gitti ateşi buldu sonunda. Ne yapayım ben? O zaman ne yapayım derim ahirette. Ama şimdi diyemem. Yani her halükarda o meyhaneci bile olsa maazallah, ben emeklerimin karşılığını alırım Allah'tan. Çünkü Allah hiçbir ihsan sahibinin ihsanını zayi etmiyor. Yapan yaptığını Allah'tan alır. Kardeşler, evlat imtihanına karşı açık göz olalım. Çünkü evlat imtihanı musibet gibidir. Allah'ın yağmuru rahmet gibidir. Nereye gelir, ne zaman gelir, nasıl gelir, niye gelir bilemeyiz. Bunu bir cihat kabul edeceğiz. Ve her birimiz şöyle düşüneceğiz. Ümmete bir insan lazım. O da benim çocuğum Allah'ın izniyle. Bu yetişti mi ümmet kurtuluyor. O mantıkla ben hazırlık yapacağım. O ne olursa olsun sonra. Benim gayretim o olacak ama. Gerekiyorsa bunun için dost seçimi yapacağım. Bunun için akraba ilişkilerimi yeniden düzenleyeceğim. Bunun için gerekiyorsa iş değiştirmeyeceğim.

0: için evime getirdiğim her poşetin içinde ne var? Bunu muhakkak kontrol edeceğim. Bunun için gerekiyorsa az uyuyacağım. Gerekiyorsa çocuğum Kur'an okusun diye onunla beraber ben de oturup çalışacağım. Bunun başka yolu yok. Bu bir imtihan çünkü. Nasıl Filistin'deki Müslüman dünyanın en zalim milletine karşı 24 saat cihad etmek zorunda, şeytan onların karşısında fitne olarak onu tutuyor. Biz de çocuklarımıza karşı Allah'ın rızasını kazanacağız diye 24 saat teyakkuz halinde olacağız. Bu imtihandır. Allah bu imtihanımızda yardımcımız olsun. Ve en önemlisi kardeşler, Kur'an-ı Kerim özellikle çocuk yetiştirecek olanların çok dua etmesini istiyor. Çünkü bu tek başına yapılır bir iş değil. Serfika ile falan yapılmıyor. Allah'ın yardımıyla yapılabilir. Kolay değil. Çok dua edeceğiz. Mesela hacca gittik. Umre'ye gittik. Ne dua edelim? Tabii elbette önce nefsimiz için dua edeceğiz. Lakin çok büyük bölümünü de çocuklarımız için yapacağız. Kaç yaşına kadar ki çocuklarımız için peki? Mesela evlendirdim, çoluk, onun bile çocukları oldu. Ben de umreye gittim. Hala çocuğum için mi dua edeceğim? Tabii, tabii. Son nefesi vermeden bir garanti var mı ortada? Kaymayacak ayağı diye bir şey yok. Hacca gidenler, umreye gidenler. Mesela ciddi bir şekilde takvasıyla meşhur insanlara dua istemek makbul ve uygun bir harekettir. Yani kabre gidip şefaat istemek yok yalnız. Eyüp Sultan'a gidip de bizim çocuk hafız olsun arzum size iletilir ya Ebu Halid diye böyle bir şey yok. Bu batıl bir yanlış. Böyle bir şey yok. Lakin Halid bin Zeyd radıyallahu anh sağ olsaydı biz de elini öpmeye gitseydik çocuklarım için dua et derdik. Mesela bir çocuğun gönlünü yaptık. Gönlünü yaptık. Çocuğa işte çikolata verdik. Çocuk da memnun oldu. Amca bir şey yapayım mı senin için? Yani yağ yapayım mı sana diyor. Ne yapabilir? 5-6 yaşında çocuk. Yavrum dua et bana denir. Ebu Hureyre radıyallahu anh bize 6000 civarında hadis ulaştıran büyük bir sahabe. Çocukları camiden çıkarken oynarken buluyor. Kendisi Mescid-i Nebi'den çıkmış. Namaz kılmış. Mescid'den çıkmış. Sahabi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ansiklopedisi gibi bir şey. Çocukları, çocuklar sizden bir şey istesem yapar mısınız diyormuş. Buyur amca diyorlar. Bu amcanıza dua edin siz günahsızsınız diyormuş. Hazreti Ömer bir gün çocuklar oynarken işte hemen hazırola geçmişler. Halife geçiyor. Yanlarına yanaşmış. Ne var ne yok çocuklar? İyi işte bir şeyler dedikten sonra yavrum siz henüz kirlenmediniz bu amcaya dua edin dermiş. Demek ki çocuktan bile dua istemek var. Baktın ki adam ömrünü Allah'a adamış. Takva bir insan. Günahlarla ilgisi yok. Bana ve çocuklarıma dua eder misiniz denir. Bu sünnete uygun. Ashab-ı kiramın yaptığı bir iştir. Hem kendimiz Kabe'ye vardığımızda veya teheccüde kalktığımızda işte iftar etmeden önceki 5-10 dakikalık zamanda hani sofranın beklendiği zaman da dua için çok muhteber bir zaman. İftar vakti bilhassa Ramazan-ı Şerif günü, Cuma gecesi günü, gecenin 1/3'ü geçtik. Hani dua için orijinal vakitler kendimiz için dua ederiz. Allah'ın salih kullarından, günahsız olduğuna inandığımız kullarından dualar isteriz. Çocuklarımız için, kendimiz için. Ben çok dua ettim. Mekke'de bile dua ettim. Hala çocuk düzelmedi. Kimseye Allah Teala duadan 10 dakika sonra kargoyla cevabını göndereceğiz demedi. Öyle bir şey yok. 20 sene sonra gelir o. 30 sene sonra sana ne gelsin? Biz isteğimizi yaparız. Verip vermemek, kabul edip etmemek Allah Teala'nın işi. Ya Rab, mücahit, alim, şehit, salih nesillerin babaları ve anneleri olarak ruhumuzu al. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda

0: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.

0: Afettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı cumartesi ve pazar akşamı saat 21.30'dan itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

da genç kızlar gelin olsun buralarda. Matemler yosun tutsun uzaklarda, genç kızlar gelin olsun buralarda. Türkümüz söylensin.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî halakana ve rezakana ve cealana minel müslimîn. Ve sallallahu ala men erselehu rahmeten lil âlemîn ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn ve men ihtedâ bihedihi ilâ yevmiddîn. Cenab-ı Allah inşallah hayırlara vesile olsun, hayırlar kılsın. Bugün nasip olsa ilk önce saik diye bir meseleyi paylaşacağız. Saik, sin, şuna elif, hemze ve kaf kelimesi. Saik. Saik ne demek? Sevvak ne demek Arapça bileniniz var mı? Şoföre diyorlar. Süren demek. Hoş bir sürüyü arkadan sürene de, önden çekene de sevvak denilir. Ama gün gelmiş şoförün adı olmuştur. Saik ne demek? İnsanı sevk eden, belli bir istikamete doğru yönlendiren demek. Esasen saiki şöyle, yani dolayısıyla yazın. Sebep desen tam sebep kelimesi onu kurtarmıyor. Yani şey olarak şöyle diyeceksin, saik iki nokta üst üste tarafları, ama şufa hakkı ne demekti? Şufa hakkı komşu ve ortaklık hakkıdır. Sanki dile getirdik gibi yani geliyorum. Öyle mi? Yani şufa hakkı komşuluktan veya ortaklıktan doğan bir haktır, yazın oraya ilk önce bir anlamaya başlayalım. Diğer mezheplerde de şunu, bunu yazmayın. Yani şöyle, diğer mezheplerde sadece ortaklıktan doğan bir haktır. İlk önce bir anlayalım, sonra kayda geçireceğim. Ortaklık, şöyle diyeyim. Biz beş ortağız. Beş ortaktan birisi veya iki ortağız. Birisi diğer ortaklara sormadan, onların iznini almadan kendi hissesini yabancı birisine satması doğru değildir. Neden? Sen ortaklıktan çekiliyorsun ve bu insanlara yeni bir ortak getiriyorsun. Sen artık orada değilsin. Bu yeni gelen insanlarla bu insanlar anlaşabilir mi? Fikren ve zikren uyuşabilir mi? Ölçüleri aynı mı? Bakış tarzları aynı mı? İş tutucu tarzları aynı mı? Belli değil. Onlara onların razı olacağı, onların beraber davranabilecekleri bir ortak getirmen doğru olandır. Çünkü sen neticede bu ortaklıktan ayrılıp gideceksin. Bu insanlarla onlar yan yana kalmaya, iş görmeye devam edecekler. Elbette ki senin hisse satman hakkından bu insanların kendisine ortak alma hakkı daha güçlüdür. Buna rağmen İslam hukuku satan insanı mağdur etmiyor. Ama diğer ortaklara şöyle bir hak veriyor. Size sormadan sattıysa hissesini, diyelim ki 20 bin liraya sattıysa, 20 bin lirayı o satılan adama, kardeş cihazım al 20 binini diyorsun, bu hisseyi biz alıyoruz. Ve ortaklardan biri alıyor. Bu haktır, adam satmıyorum diyemez. Anlaşıldı, şufa hakkı bu demek. Kendisine sorulmadan, izinleri alınmadan, olurları alınmadan ortaklardan birisi hissesini bir yabancıya satmışsa, ortaklar veya ortaklardan birisi şufa hakkını kullanarak satılan bu hisseyi alabilir ve satın alan bunu iade etmek zorundadır. Ben satmıyorum kardeşim diyemez. Diğer giden ortakla ben size satmayacağım, ben bunu filana satıyorum diyemez. Ancak diyelim ki 20 binden fazla biz veremeyiz dedi ortaklar. Ama diğer ortak bunu 25 bine sattı, pazarını buldu. Bu zaman hakkı. Anlaşıldı? Ama ilk önce onlara teklif edecek. Onlara satmadığı bir fiyata veya daha düşük bir fiyata başkasına satamaz, daha yüksek fiyata satar. Yani hem satan insanı mağdur etmiyor, hakkını koruyor. Ortaklarına da, ortaklığına ayrıldı, böyle bir hakkı kullanarak arkadaşınızın hakkını ucuza kapatamazsınız diyor. Hakkı neyse onu verin, alın, böyle bir hakkınız var diyor. Biz buna ne diyoruz? Normalde şufa hakkı diyoruz. Ve oldukça önemlidir ve çok da insanidir. Avrupa bunu İslam hukukundan almıştır, modernize etmiştir, maddelere dökmüştür, Türkiye'ye de satmıştır. Ama sadece ortaklarla ilgili bölümünü. Avrupa'nın aldığı hukukların çoğu zaten neye benzer, nereden alınmıştır biliyor musunuz? Maliki mezhebinden alınmıştır. Neden Maliki mezhebinden almadı? Çünkü Endülüs'te Malikiler vardı. Endülüs'ün mezhebi Maliki mezhebiydi. Ticari hukuka, birçok hukuka bakıyorsunuz Malikilere uyuyor. Neden Malikilere uyuyor? Endülüs'ten çalındığı için uyuyor. Bu da öyledir. Burada da nedir? Komşularla ilgili bölüm yoktur. Ortaklarla ilgili bölüm vardır. Tekrar gerisin geri geliyorum. Hanefiler komşulukta da bu geçerlidir diyorlar. Bitişik ev, bitişik arsa bir yabancıya satılmamalıdır diyor. İlk önce komşuna teklif edeceksin. Hatta komşun satın alamıyorsa bile hukukunu gözeteceksin. Ya bunu sizin de rızanız olan birisine satayım diyeceksin.
Beraber bakalım diyeceksin. Bu da insanlığın bir gereğidir. Alamasa bile. Ama komşuya hiç sormadan veya komşudan daha düşük bir fiyata bir başkasına satarsan komşu da o evi alabilir. Arkadaşım al 100 bin liranı, bu daire benim der. Al 50 bin liranı, bu arsa benim der. Bunu deme hakkına ne diyoruz biz? Bu sadece neyde olur yalnız? Gayrimenkullerde olur. Veya şirket hisselerinde olur. Menkul olan mallarda şufa hakkı yoktur. Niye? Menkul olan mal geçinemiyorsa alır alacağını, taşır kendi deposuna. Aradaki ilgi biter. Yani bir insan menkul mallarını istediğine satar. Ama gayrimenkul

malda ortağını gözetecek hisselerde. Gayrimenkul mallarda kimi gözetecek? Komşusunu gözetecek. İnadına günümüzde tersine. Ben inadına komşusuyla geçinemediyse ben onun başına bir bela sarayım da görün. Gidip en belalı adamı satıyor. Ondan sonra iki komşuyu

0: kurmuştuk?
1: Ortaklık hakkıdır. Bir ortak veya komşu kendisine teklif edilmeden veya teklif edilmişse verdiği bedele razı olunmadan bir yabancıya satılan malı kendi verdiği bedele veya daha düşüğe verilmiş olan ücretini ödeyerek alma hakkına denilir. Böylece varlığına razı olmadığı veya ortaklığını kabullenemediği bir başkasını ortaklığına veya komşuluğuna almamış olur. Şimdi gerisin geri dönüyoruz. Bir insan yokluk günlerinde, belki sıkıntılı günlerinde yola çıkmışlardır. Beraber gele bir noktaya gelmişlerdir. Bu her zaman kötü niyetle olmaz, bazen iyi niyetle de olur. Ortakların başına bir şey gelmiştir ve hissesini satmak zorunda da kalmıştır. Ama hissesini satmak zorunda kaldığı zaman ne yapacak? Diğer ortağına teklif edecek. Bu hissenin doğru olan nedir? Bir bilir kişiye incelettirip meseleyi bu hissenin değerini tayin ettirmektir. Hissenin değeri tayin edildikten sonra misal olarak söylüyorum, bu hissenin değeri neydi? 80 bin liraydı. 80 bin lirayı ortağa veriyorsa doğru olan ona satmasıdır. Hayır, gönlünde şöyle de bir şey olabilir. Yani ben bu hissenin değerinin 100 bin olduğuna inanıyorum. 100 binden aşağı satmak istemiyorum. Ortağı dedi ki ben buna 100 bin veremem. Bu sefer bu hisseyi 100 bine bir başkasına satabilir. Ama 80 bine veremez. Niye? 80 bini komşu şeyi verdi. Ortağı verdi. Sana 80 bin vermedin sen, kızdım sana. 75 bine gittim başkasına verdim. Gene veremem. Üstelik bu sefer ne yapar? Al 75 binini der adama. Alır. Bu hakkı var. Ama bunu daha yüksek bir fiyata, daha yüksek bir rakama satabilirim. Dediğim gibi İslam hukuku satan insanı da koruyor, ortağını da koruyor. Doğru olan budur. Bir de ille gelen insana razı olmama gibi, bunu beyan etme gibi, şu huylarından dolayı razı değilim gelen adama gibi bir açıklama yapmak zorunda da bırakmıyor. Çünkü bu gelen insanı rencide eder. Anlaşıldı? Belki de kendi tiptir, kendine güvenmiyor. Bu da hadisenin bir başka yönüdür. Bir başka şey daha vardır. Belki de mesela artık ortak istemiyordu, ortak çalışmak istemiyordur. Her insanın bu hakkı da vardır. Eski ortağını kabulleniyordur. Niye? Yılların zorluklarını beraber geçtiler. Birçok konuda anlaşamasalar bile ona evet diyordur. İyi niyetini biliyordur, huyunu biliyordur, şudur, kısaca anlaşır gider. Ama yeni bir insan çok uyumlu insan olsa da kabul etmek zorunda değildir. Yani şöyle diyemezsin, ya ben bunu buna veriyorum ama bu benim dostum. Ona 80'e değil 75'e de veririm. Bunu ben tercih ettiğim için. İnan çok seveceksin. O şey olabilir, gidebilir ama bu insan sen onunla ortaklığa devam edecek olsan bu söylediklerin tamam. Ama sen artık gidiyorsun. Bu insanla yan yana gelecek olan öbür ortak. Adam artık ortak istemiyor olabilir. Geçmiş sıkıntılar yaşamış olabilir, onları dile getirmek istemiyor olabilir. Bütün bunlara insan zorlanılmamalı. Dolayısıyla hak ve hukuku korunmalıdır. Aynı şey komşulukta da vardır. Yani şehir hayatında bu biraz kayboldu. Neden kayboldu? Şimdi bir apartmanda yaşıyoruz. Apartmanın %80'i birbirini tanımıyor. O an komşu bile birbirini tanımıyor. Kapı komşusu bile birbirini tanımıyor. Bu insanlar, herkes birbirinden kalabalığın ortasında yalnızlık herhalde buna dönüyor. Şimdi şöyle diyelim, 20 binlik bir kasabayı düşünün, herkes birbirini tanır. Herkes kimin akrabasıdır, kim nedir, şu nedir, şuraya yeni bir ev yap, falan mahalleye yeni bir ev yapmıştır, bilir millet. Şuraya bir ev yapıldı der. İstanbul'da ben bir şey mahalleye girdim, karşıda Şerif Ali diye bir şey var. En az bir anda gördüm 200-300 tane yeni bina, hepsinin içi boş. Bir şehir, yani 200-300 bina derken dev apartman hepsi. İçerisi bomboş, yeni kurulan bir şehir, yeni kurulan bir dünya. İstanbul'un neresinde yeni bina yapılıyor da nasıl tarif edeceksin? Her taraf yeni bina dolu ama köylerde bu biliniyor. Küçük kasabalarda, köylerde bir şey daha, komşular da çok önemli o açıdan. Şimdi orayı anlaşamayacağı, edemeyeceği, gidemeyeceği arasında sıkıntılar olan bir komşuya versen büyük hadise sebep olur. Şehirde bu kadar değilse de. Şehirde de apartmanda bir daire satsan bu satış, komşuya sormadan satış caiz değildir veya batıldır demiyoruz bak. Ne diyoruz? Komşudan yapılan böyle bir satış hakkı vardır. Dolayısıyla böyle bir insan bu satışı yapar olsa da, yapıyor olsa da, geçici olsa da böyle bir hak nedir? Böyle bir haktan dolayı bu insan şufa hakkını kullanabilir ve gerisin geri bu binayı alabilir. Ama şehir hayatında bu satış caiz olsa da, tekrar o noktaya dönüyorum, şehir hayatında bu satış caiz olsa da, mesela

komşu böyle bir hakkını kullanmasa mecasında yürür. Ama ben kullanıyorum. Bitişik dairemi kimseye vermek istemiyorum dediği an bu hakkı vardır. Şehir hayatında çok insan itiraz etmediği için hayat böyle devam ediyor. Ama bu şufa hakkının varlığının unutulmasına sebep olmamalıdır. Arsa komşuluğu da ev komşuluğu gibi bir açıdan önemlidir. Bahçe komşuluğu neden önemlidir? Beraber bahçe sulayacaksınız. Meyve sulanacak. Birbirinize yardım edeceksiniz. Birbirinize gerekirse geçiş yolu vereceksiniz. Birbirinize su akıtacaksınız. Bu ve benzeri bir sürü onunla kendine ait hukuku ve bağlantıları vardır. Bütün bu bağlantıları siz devreden çıkarırsanız komşuluklar yara alır ve ölür. Küçük yerlerde dedikodular daha çabuk büyür. İnsanlar birbirini tanıdığı zaman. Küçük yerlerin iyi bir tarafı vardır. Herkes herkesten haberdardır. Herkesin cenazesine birçok insan gelir. Herkes birbirine başsağlığı diler. Ama küçük yerlerin bir sıkıntısı vardır. Herkes herkesin yaptığından haberdardır ve dedikodular çok çabuk yayılır. İnsanlar da birbirini daha çok kıskanır. Büyük şehrin içerisinde insanlar kaybolur. 16 milyonun içerisinde insan İstanbul'da yalnızlık yaşar. Oralarda yalnızlık, az nüfuslu yerlerde yalnızlık yaşanmaz. Ama onların da öyle bir sıkıntısı vardır. Bu açıdan şehir küçüldükçe komşuluk hukuku daha büyür. Anlaşıldı. Şirketler küçüldükçe de ortaklık daha büyür. Büyük şirketlerde 1000 tane ortağı olan bir şirkette bir tanesi değişmiş insanları çok ırgalamaz. Çok tesir etmez. Niye? Şirketin de bu çok ortaklığa göre bir yapısı vardır. Öyle değildir. Ama iki ortak olduğunu düşününüz, bir iş yürüttüklerini düşünün, ortağın birisi gidiyor, öbürünün hiç anlaşamayacağı bir başka ortak getiriyor. İşte şufa hakkı kendisini orada gösterir ve mevcut olan ortağı koruduğu gibi satan insanı da koruyarak böyle bir hak ve hukuk verir. Bunun epey detayları var. Yani detayları var derken işte şartları var, önceden haber verdi mi, önceden böyle bir şey duyurdu mu, etti mi, gitti mi diye. Bu kadar şufa hakkının varlığını bilmek yeterlidir inşallah. Size ileriye yönelik faydalı olacaktır. Böyle bir hakkının varlığını insanlar bilmemeye, unutmaya başladı, kaybetmeye başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den de şufa hakkının varlığını vurgulayan hadis-i şerifler gelmiştir. Ve yani bir insan komşusuna sormadan, ortağına sormadan dolayısıyla bulunduğu arazisini satmasın, evini satmasın, hissesini satmasın vurgulayan hadisler sebebiyle böyle bir hak ve hukuk vardır. Ve insanlığa da bu arada örnek olmuştur. Şufa bu demek. Esasen şufa çift olmak demek, ek olma demek, bir şeyi ikileştirme demek. Burada da daha çok bu açıdan ortaklık hakkını birinci derecede vurguladığı kanaatini taşıyor diğer alimler. Ama Hanefi alimleri işin içerisinde tekrar ediyorum komşulukta var diyorlar. Şimdi bir insan yine şöyle diyeyim. Yani bir insan geldiği çok uyumlu bir insan, sen onu bitişiğe kabul etmedin. Bir başka insan geldi sokağın öbür ucunda, senden uzak ama huysuz birisi bütün sokağı rahatsız edecek. Böyle bir hak vermiyor çünkü bu iddia bitmez yani o sefer. Ne oluyor? En yakın olana, hisse sana hisse komşu olana veya sana kapı komşu olana dile getiriyor. Şu hakkı onlarla sınırlıdır. Şimdi saik diyorsunuz arkasından. Tarafları akit yapmaya iten, teşvik eden, şahsi arzu ve hedeflerdir. Bu anlaşılır bir cümle ama anlamaya çalışalım. Bir insan ya ihtiyacını kapatmak için bir malzeme alır, ihtiyaç duyuyordur, ya hoşuna gitmiştir, hayatına daha canlılık kazandırmak istiyordur, bu nevi sebeplerle alır. İşte insanı bir akit yapmaya, tüccar akit yapmaya iten sebep nedir? Kazanmaktır. En doğrusu da helalinden kazanmaktır. Cenab-ı Allah böyle bir kapı açmıştır. Onu alacak, bunu satacak, onu alacak, bunu satacak ve bundan kazanç elde edecek. Esasen insanların içerisinde bir duygu daha olmalıdır. Elhamdülillah bu civardaki insanların birçok ihtiyacını ben karşılıyorum. Giderek kazancımız bu duygumuzu boğdu. Böyle olmamalı. Yani bu insanlar kendileri birçok eşyaya ulaştırmak isteseler çok daha pahalıya ulaşırlar, çok daha sıkıntı içerisinde ulaşırlar. Ama bu kadar insanın ben ne yapıyorum? Hakkını, hukukunu ve ihtiyaçlarını karşılayıp temin etmeyi Mevla bana nasip ettiği duygusunu taşımalı. Daha başta söyledim ki bu açıdan ticaret şerefli bir meslektir, güzel de bir meslektir. Ölçülerine uyulursa, ölçülerine uyulduğu zaman dünyanın ecrini de karşılar bir insan.
Bir tüccar düşününüz ki güler yüzü, bir tüccar düşününüz ki doğru sözlü, bir tüccar düşünün sizi bilgilendirirken doğru bilgilendiriyor. Sizi yönlendirirken doğru yönlendiriyor. Sen ihtiyacını şu gideri diyor. Şunu alırsan şöyle şöyle yaparsan daha iyi verim verir diyor ve dedikleri hep çıkıyor. Şimdi bu insan dürüst olan, yardımsever olan, güler yüzlü olan, dost canlısı olan insan inanın çok defa kürsüde oturan, nutuk atanlardan daha faydalı. Niye? Bu tip insanların yürüyüşü tebliğdir. Selam verişi tebliğdir. Varır bir dostunun yanına oturur, çay içişi tebliğdir. Güler yüzü tebliğdir. Birisi düştü elinden tuttu kaldırdı tebliğdir. Meslektaşın çevresindeki insanların yanlış bir adımını gördü, onu düzeltti, inan tebliğdir. Ve öbür tebliğlerden daha çok tesir eder. Biz bu tip çalışan ticaret ehlini kaybettik, onun sıkıntılarını çekiyoruz esasen. Bu insanlar cemiyet hayatına büyük tesirde bulunurlardı. Şimdi bu tip insanlar bir taraftan onun satışı sırf kazanca dönüştü günümüzde. Ne yap ne yap? Kazan anlayışıyla. Hayır yani ondan öte bir anlayışıydı. Hani eskiden anlatırlar ya, tacire geliyor sabahın erken saatlerinde alışveriş yapacak. Tüccar ne diyor? Keşke kardeşimden alsanız diyor yan taraftakinden. Ben siftah yapmıştım o daha yapmadı. Şimdi bunu bulsak herhalde madalya takarız. Yanındakini yiyip bitirmek için uğraşan bir zümreye şahit olduk. Bu kazın kaybetti. Halbuki yani insanların birbirine hani insan düşer, tökezler. Her şeyin başına, yani insanın başına neler gelir neler gelir. Bu ahlakı günün birisine yakalayacak çok şey değişir inşallah. Ama tekrar gerisin geri döndük. Müşterilerin de kendine yönelik hedefleri vardır. Ben evime lamba alıyorum. Niye? Evde lamba ihtiyacı var. Eve daha güçlü lamba alıyorum. Çünkü şurada işte okuma masamda veya şurada daha güçlü bir lamba ihtiyacı var. Oraya da uygun bir lamba olsun. Onun için işte evin ortasına daha işte avize almak istiyorum. Hem sade olsun, hem güzel olsun, hem çok ışıtsın, hem şöyle olsun, hem böyle olsun. Kısaca araba alıyorum beni taşısın, şöyle olsun, şuraya gitmek zorundayım, buraya gitmekteyim. Kısaca beni bu alışverişe iten bir sebep var. Bu alışverişi iten sebep meşru ise alınan mal da meşrudur. Kendisine birbiriyle bağlantılıdır. Bu çok önemlidir. Anlaşıldı? Şimdi şöyle diyelim isterseniz. Şimdi bazen bu alışveriş sebebi akit anında belli edilir, beyan edilir, bazen beyan edilmez. Bazen akdin yapısı kendini belli eder, istenilen şey belli eder, bazen belli olmaz. Bunu şöyle deyin isterseniz. Saik, saikin ne demek olduğunu anladınız. Saik, bazen akit sırasında açık beyan edilir. Bu durumda beyan edilen saik meşru ise akit de meşru. Değilse akit de değildir. Şimdi zihninizde bir şeyler canlanıyor ama ben söyleyince daha çok canlanacak. Misaller diyorum hep anlaşmaya yardımcıdır. Adam horoz satın alıyor. İyi dövüşüyor diye. Horoz satışı caizdir. Eti de her ne kadar şimdiki pirinçler kadar kolay pişmese de mevcut pirinçlerden daha iyidir, daha sıhhidir. Eskiden köyde tavuk keserdik. Epey bir kaynatırdık. Üstelik altında da o biçim odunlar yanardı. Kitikli odunlar yanardı. Şimdi böyle pat diyor bakıyorsun pişiyor. Yani et de herhalde ona göre. Şimdi ama horozu çok iyi dövüşüyor diye. Bir de dövüş parasına oynanıyorsa iyi para kazandırıyor diye. Satın alırsan horozu satın almaya seni sevk eden saik yanlıştır. Caiz değildir. Bu alışveriş de caiz değildir. Anlaşıldı? Oraya sirayet eder. Anlaşıldı. Dövüşüyor diye horoz satın almak. Mesela yazın onu. Vuruşuyor diye koç satın almak. Koç dövüşlerini görmediniz. Koç dövüşleri felaket olur. Onun yanında birçok hayvanın dövüşü çok hafif kalır. Mesela inekler süzüşürler. Boynuzları tehlikelidir. Şodur budur ama. Mesela tekeler de vuruşur. Ama tekeler nasıl vuruşur? İki ayağının üstüne kalkar küt diye vurur. Onunki güçlü değil. Koçların kafasını tokuştur bırak. Sonrakiye bak. İki koç da geri gitmeye başlar. Niye? Hız almak için 50 metre geri gider. Oradan öyle bir geliş gelirler ki ortasında bir adam dursa var ya cacığı çıkar. Yani inanın iki koçun ben hatırlıyorum. Yani çocukken sürüden koç ayırır dövüştürürdük çocukluk işte. Yani koçların her yani inan bir tanesinin hedefi olsak yani o vuruşmanın arasında kalmak var ya 10 kişi olsa 10 kişinin birden pastırması çıkar. Ben şunu hatırlıyorum. Ufak yapılı bir koç vardı. Kimseden korkmayan bir yapısı vardı. Biraz da o bizi teşvik ederdi. Onu bir koçla karşı karşıya getir. Hayvan bir kere 50 metre geriye gelir. Diğerlerinden daha fazla geri gider o.
Ondan sonra o mesafeyi koşarak geliyorlar. Ortada öyle bir tosyaşırlar ki o kafa sesi, o şey yani o hız yani Cenab-ı Allah da o kafaya öyle dayanıklık vermiş.

Boynuzu kırıldı o hayvancağızın. Vuruşma esnasında o boynuz yanımızdan böyle yani rüzgarını duyduk. Sesi zaten ses çıkararak herhalde birçoğu 30-40 metre ileriye fırlamıştır. Yani çarpışmanın şiddeti bu derece şedittir. Bu hayvana yazıktır. Doğru olan bu değildir. Böyle bir hedefle satın alınmaz. Hayvanları bir de horozların sonu genellikle daha bırakırsan öldürünceye kadar devam eder. Bazı horoz dövüşken olan horozlar dövüşten dövülse de kaçmıyor. Bir kısmı kaçıyor, öbürü onu bir müddet kovalıyor. Şeylerde de koçlar da öyle. Bir müddet sonra yılan kaçar. Diğer onu bir müddet kovalar. Ama aynı şeyi manda dövüşünde yapsan manda maalesef peşini bırakmıyor. Kaçtığı halde kaçanın peşini bırakmıyor. Yani manda dövüşünü ayırmak diğer dövüşleri ayırmaktan çok daha zordur. Yani hakikaten tehlikelidir. Boynuzu öbürünün karnına takmadan rahat etmez. Oraya kadar inadına devam eder. Bütün bunlar tehlikelidir. Bu hedefli bir akit de nedir? Caiz değildir. Yok şöyle diyeyim bakınız yani bir nesne inşallah geleceğim ama iyiye de kötüye de kullanılmaya meyilli. Sen iyi niyetle iyiye kullanmaya niyetle alırsan bu akit caiz. Ne gibi? Afyon gibi esasen. En uç misal vereyim. Afyondan ilaç yapılıyor. Afyondan uyuşturucu yapılıyor. Afyondan başka malzemeler için de kullanılıyor. Bu niyetle alırsan afyon caiz. Eroin niyetiyle alırsan afyon caiz değildir. İsterseniz onu da kaydedin. Koşturma tabii soruyu rahmetli Saadettin Hoca'ya böyle bir soru sormuşlar. Telefon ediyorlar. Hocam diyorlar at yarışları hakkında caiz değildir diyorlar. Sen ne dersin? Öyle şey mi olur diyor. At yarışları elbette ki caiz diyor. Sünnet diyor. Allah Resulü bile yarışmış diyor. Sen at yarışlarından yarışı kastedersen ayrıdır. Ganyanı kastedersen ayrı hikayedir. Soru da öyle. Şimdi şöyle diyelim yani koşturmak için sahiden biliyorsun, koşturuyorsun, atı olsun, binmeyi öğreniyorsun, ormanlarda dolaşmak istiyorsun, atın da olsun arzu ediyorsun. Bu caiz. Ama ganyanda koşturacaksan o zaman caiz değil. Şimdi tabii köpek dövüştürmek için de köpekler satın alıyor. Bunun için besleniyor, bunun için eğitiliyor. Bütün bunlar doğru değildir. Bunun gibi başka şeyler de var. Baştan doğru olmayanlar da var. Yani şey olarak mesela şarkıcı kiralamak gibi. Şarkıcılık caiz değildir. Şarkıcıya verilen para da değildir. Yani şarkıcıların kazandığı suhtur, haramdır diye hadis-i şerif vardır. Bu nevi soruların geleceğini biliyorum. O da. Geleceğim. Daha sana geleceğim. Geleceğim. Bu bölümlerde çok fazla soru sormayın. Evet, şöyle diyeyim. Silah, bıçak, zehir satın almak hep bu çerçevedendir. Bıçağı iyi iş için de satın alabilirsin, kötü iş için de. Tamam. Zehir. Fare zehirlemek için de alabilirsin. Böcek ilaçlamak için de alabilirsin. Başkasını ilaçlamak için de alabilirsin. Bu ve benzeri şeyler var. Tabii esasen şöyle düşündüğümüzde Cenab-ı Allah ne kadar çok meşru akit nasip etmiştir. Yani bütün gıda maddelerini alabilirsin. Ağaç alabilirsin. Çiçekler alabilirsin. Elbise alabilirsin. Yapılan dünya kadar alet var. Hayırlı işe yarayan bir eksiği ihtiyaç gideren bir köşeyi dolduran bütün bu kadar alet satın alabilirsin. Ama bütün onları bırakıyorsun, şer ifade eden aletler satın alıyorsun. Bütün bu güzel şeyleri terk ediyorsun, çirkefleri satın almaya çalışıyorsun. Bu doğru değildir. Yani o kadar çok meşru akit vardır ki sayıya sığmayacak kadar. Ama yani bu nevi hedef kötü, hedef batıl, saik batıl ise, saik yanlış ise, caiz değilse akit de evet caiz değildir. Şimdi bir şık daha yazıyorsun. Üzerine sizin biraz müzik aleti buraya geliyor şimdi. Sebep açıkça sebep veya saik deyin isterseniz. Açıkça zikredilmese de burada sebep gidiyor da onun için olabiliyor. Sebep açıkça zikredilmese de satılan veya alınan malın yapısından anlaşılıyorsa anlaşılan da caiz olmayan bir fiilse akit de caiz değildir. Geldim şimdi. Birisi ekmek satın aldı. Bundan anlaşılıyor ki adam yiyecek veya yedirecek. Kendisi ekmeğini söylüyor. Gitti saz aldı. Hiçbir şey demiyor. Ben bunu çalacağım de demiyor. Ben bununla kaynanayı döveceğim de demiyor. Şey olarak alıyor. Ama saz kendisi ne diyor? Hani çalıyordu ya şeylerin, genellikle Alevilerin de o şeytan bunun neresinde diye. Kulağında mı, sapında mı, kuyruğunda mı her tarafından şeytan akıyor. O hala nerede diye dıngır dıngır edip arıyor. Olmayan tarafı yok şeytan. Saz diyor ki ben şeytan işiyim diyor. Tamam. Çalgı aletleri diyor ki haber vereyim diyor. Çalgı aletleri gibi. Şimdi ya şunu yazıyorsunuz. Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre çalgı aletleri böyledir. Onlara göre satan ve

Satın alan şahıs hiçbir şey söylemese de müzik aletleri üzerine yapılan akit caiz değildir. Tabii ben misal vereyim. Saz, tanbur, dümbelek, keman, gitar. Şimdi defin kullanımına satışı ile ilgili çok bilgi geçmiyor. Ama kullanımına biliyorsunuz düğünlerde ve mani söylerken izin verilmiştir. Kullanımına izin veriliyor demek yani satışı da caiz demektir. Ama ilahilerin defle söylenmesi vallahu alem. Müzik bölümü isterseniz bana hiç sormayın. Şöyle diyeyim ama yani bakınız insanlarımız şu var. Bir kere şuradan başlayalım. Gençlerin elinden müziği bütünüyle alsanız yerini dolduracak bir şey vermeniz lazım. Biraz da sıkıntımız bu. Yani o aldınız çektiniz aldınız. Yani müzik hakkında gelen bilgiler hiçbir yani caizi için kapı aranıp duruyor. O kapı o kadar aralık değil. Müzikle gelen bütün bilgiler olumsuz bilgiler neredeyse. Sadece düğünlerde def çalınması, bir de sesli müzik yani müzik aleti olmayan müzikte cevaz noktası var. Şöyle diyeyim basit özetlemek gerekirse güfte diyoruz biz buna. Sadece sözlü olan ve sözde söylenenlerde cevaz şekli şöyle. Bir, eğer içerisinde harama teşvik varsa ve şehveti tahrik varsa caiz değildir. Ne gibi? Adam müzik söylüyor. Elveda meyhaneci. Artık içemiyorum. Zıkkımın kökünü iç. Yani patlayıncaya kadar mıyız? Daha ne içecektin yani şey olur. Ondan sonra ne olur? Dolusunu götür, boşunu getir. 5 lira para aldım, paralıyım ben diyor. 5 lira borç aldım, paralıyım ben. Yani 5 lira birisinden borç almış, onu da içkiye yatıracak. Dolusu kadeh gidecek, işte dolusu gelecek, boşu gidecek. Paralıyım ben, sarhoşların kralıyım ben. Ne krallık, ne krallık. Yani aslan da olursun öyle. Dünyayı bile idare edersin. Şey olur, bir taşın başına, bir çöp kutusunun tepesine çık, narayı bas. Her tarafı idare edersin. Elbette ki bunlar caiz değil.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.
7: Devamlı münacatım bu. Bilirim ben beni ya Rab. Sevecek yüz yok bende. Sen bendeni sev de naili ihsan olayım ya Resulallah diye, evet, dudaklarımız eşiğinde, yanaklarımız ayak izinde, ellerimiz arşa açık, niyazımız arşın Rabbine olarak niyaz edip yalvarıyoruz.
8: Samimi anlatımıyla bugünlerde nasihatlarına ihtiyaç duyduğumuz Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'nin Kapı Camii sohbetleri her cuma saat 12 ile 13 saatleri arasında sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.
9: Mukaddimsin sen. Beni ben kendimi sevmeden sen sevdin.

0: Sen bana beni ben istemeden önce verdin, bahşettin. Önceliklerimin hepsi senin lütfun sayesindedir. Önceliklerimin senin hoşnutluğunu geri bırakmaması içindir. Gayretim, emelim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Onun arkasından devam ediyoruz. Ama nedir? Mesela tabiatı anlatıyor. Ondan sonra gurbeti vurguluyor. Gurbette olmanın sıkıntılarını dile getiriyor. Arkadaşsızlığı vurguluyor ve benzeri şeyleri. Bunun gibi. Yani Heyder Baba bulakların ahanda. Bulaklar ne demek? Bulak Türkçe kelime, yabancı değil bilirsiniz. Bulak çeşme demektir. Türkçe'de çeşme demektir. Heyder Baba bir dağın adı. Heyder Baba bizim Sis Dağı gibi. Sis Dağı beri bakar, suyu bulanık akar diye yazma türkü var. Heyder Baba bulakların ahanda. Ağ bulutlar göynehlerin sıhhanda. Yani bulutu tasvir ediyor. Gömleğe sokuyor adamlar. Yani. Meni de bir yad eyleyen var olsun. Koy dertleri yığılsın da dağ olsun gibi söylüyor ve benzeri ediyor. İşte uçun turna uçun sıvaya doğru. Bunlar caiz. Bunlar mübah. Çok düşkün olmak iyi değildir. Çünkü müzik aşırı duygulanmaya sebep olur. İnsanın duygusuz olması ne kadar katı kalplilikse aşırı duygulu olması da sıkıntıdır. Aşırı müzik düşkünü ve duygulu olan insanlar çabucak küserler. Çabucak kırılırlar. Çabucak yıkılırlar. Hayata küserler. Ve benzeri bütün bunların emareleri de görülür. Onun için duygusuz olmak kadar aşırı duygulu olmak da tekrar ediyorum güzel değildir. İnsan bir denge kurmalıdır. Hayatın dengesine ihtiyacı vardır. Bu nevi tabiat güzelliği, ondan sonra gurbet ifade eden, kimsesizlik, yalnızlık, bazen dostluk, bazen dostların arasında olma güzelliği ve benzeri vurgular, duygular ve şeyler güzel nesnelerdir, caziptir de. Aleviler daha önce de söyledik. Şiiler genellikle duygu üzerine kurulu bir mezheptir. İlmi hakikatler üzerine kurulu değildir. Özellikle de işte namaz kılanların dışındakiler tamamen duygu üzerine kurulu bir mezheptir. Bu yüzden doğruya doğru, eğriye eğri, fazlaya fazla, eksiye eksik demek zorundayız. Şiirleri güzeldir. Yanlış aktardıkları şeyi at kenara, akide bozukluklarını at, güzeldir. Geçti bir dost kervanı, eyleme beni, eyleme beni, gayet güzeldir. Yens demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Yensiz yakasız bir gömlektir, giyemezsin demedim mi? Bu güzeldir. Ama 12 imam imamımız uyamasın demedim mi? Hadi ne oluyor? Biz de söylüyoruz. İlahi diye söylüyoruz. Ya benim bir sürü imamım var. 12 tane değil. Sahabiler imamımız, Allah Resulü hepsinden öte imamımız. Ondan sonra alimler, ilim, irfan ehli bir sürü dost varız. Bu bölümünü at, o şiirin geri kalanı güzel. Şey, bu bir hakikat ne lokması, bu bir rıza lokmasıdır. Yemesin demedim mi? Bunlar güzel vurdu. Bunun gibi bir sürü şiir var ve güzel şeylerdir. Bunların

besteli olarak söylenmesi de haddi aşma şartıyla caizdir. Peygamber Efendimiz devrinde de söylenmiştir. Eğer sebep arıyorsa bu noktada sebep var ve bu noktada delil var. Ne gibi? Ben söyleyince hatırlayacaksın şimdi. Kervan yola devam ediyor. Kervanın başında bir sahabi var. Develer müzikten hoşlanıyor. Onlara tempo tutuyor. Onun müzik ritmine göre develer de adım atıyorlar. Tempoyu hızlı tutmuş. Devenin sırtındaki hevdeçlerdeki hanımlar rahatsız oluyorlar. Efendimiz'e haber gidiyor. Ya Resulallah tempo çok hızlı. Hanımlar rahatsız oluyor diye. Peygamber Efendimiz tempo tutana haber gönderiyor. Diyorlar ki encişe tempoyu düşür şişeleri kıracaksın diyor. Kristal diye tercüme ediyorlar hanımlara ya şey olsun diye. Şey, kibar olsun diye ama tercümesi şişeler demek. Şişeleri kıracaksın diyor. Encişe tempoyu düşürüyor. Tabii ben ilk bu hadisi okuduğumda aklıma şu gelmişti. İyi ki develere tempo tutan Karadenizli değil, yandı. Develer de yandı. Üstündekiler de yandı. Şimdi evet yani var. Yine aynı şekilde sahabilerden bu şey çok olmamakla beraber bu nevi örnekler var. Şimdi Enes'in abisi Bera bir gün yine bulunduğu yerde odada yalnız şarkı söylerken Enes geliyor. Şarkıcım oldun diye takılıyor ona. Sesi güzelmiş. Yalnızlık kardeşim diyor. Yani o yalnızlık. Bazen yani bu tip şeyler oluyor. Yine sizin de dile getirdiğiniz Efendimiz Medine'ye geldiğinde Talal bedru aleyna min teniyyatil veda وَجَبَ شُكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَى لِلّٰهِ دَعَى ve benzerleri. Bunlar var. Bunlar caiz. Şimdi bu nevi türküler, bu nevi şarkılar, bu nevi şeyler caiz olduğuna göre içerisinde mana güzelliği olanlar ve İslami motif bulunanlar haydi haydi caiz. Ne gibi? İsmi Sübhan verdin mi var? Bahçelerde yurdun mu var? Ben çileyin derdin mi var? Garip garip ötme bülbül diyor. Abülbülüm uçar mısın, deniz derya geçer misin, ben cileyin na açar mısın, derdime dert, derdime dert, katma bülbül diyor. Güzel ama çok olursa güzel değil. Bunlar caiz. Ama işin içerisine müzik aleti girince zor. Bize gelen naslar lehte değil. Onu ifade edelim. Belki şu aradan tarihte kapı bulunmuştur. Nedir? Mesela mehter maçları için. Lehiv hedefli, eğlence hedefli değildir. Bu ordunun ayakta durduğunu, şu anda arkanızdayız, ordu ayakta, cihat devam ediyor, o ruhu diğerlerine duyurma hedefi ve gayesi taşıyor diyedir. Belki lehiv hedefli olmayanlara kapı açılabilir ama ölçüden tayin eden iyi bir fetvaya ihtiyaç vardır. Bunun ötesinde çok fazla müzik düşkünü olmayınız, müzikle ilgili gelen haberler olumsuz yönde bunu biliniz. Bir şey daha, sık sık neyi gündeme getiriyor bunu, neyi sanki bir nevi özdeşti artık. Ne akla gelince ilahiler akla geliyor ve manevi duygular galeyana geliyor. Belki hep böyle olmasın diye ama ney hazin sesli bir çalgıdır. Tamam. Yanık sesli bir çalgıdır. Onun için bağrı yanık yanık öter. Doğrusu odur. Bağrını zaten yarıyorlar. Kamıştan yapıyorlar biliyorsunuz. Yani yapı gereği. Hatta bir tasavvufta özellikle mevrevilikte ney kamil insana benzetilir. Nereden kamil insana benzetiyor biliyor musunuz? Neyin boğumları belli aralıklı olacak. Yedi boğumdan olur. Yani kamışta 7 ayrı boğum olacak. Boğumların belli bir aralık düzeni olacak. Öyle kamış bulamazsınız. Yani koskoca bir kamışlıktan siz müdahale etmezseniz, şimdi ona da müdahale ediyorlar. Gariban midyelere sahte inci yaptırdıkları gibi, yarı sahte diyelim. Yaptırdıkları gibi, arıya şeker yedirip bal yaptırdıkları gibi. Şimdi neye de keserek müdahale ediyorlar, o aralıkta büyümesini sağlıyorlar. Ama normal kamışlıkta diyelim ki 10 bin kamış varsa içerisinden bir tane ney olacak çıkıyor veya çıkmıyor. Her kamışta ney olmuyor. Yani kamışta dolaşacaksın bir tane ney bulacaksın. Yonca yaprağından dörtlüğünün çıkmadığı gibi. Yonca yapraklar üçtür. Binde belki 10 binde bir tane dört yapraklı çıkar. Ara babam ara ki bulasın. Ney de nadirattan olduğu için insanı kamil de nadir olduğu için insanı kamile benzetiyorlar düzenli aralığı da sebebiyle. Ama ney hazin sesidir. Tekrar ediyorum. Ney çala çala insan duygu oranı çok yükselir. Dinleyici olsa da yükselir, öbür türlü de yükselir. Hele de taksim yapıyorsa. Bu ve benzeri ve giderek neyzenlerin çoğu sonunda melankolik olurlar. Maalesef bu daha devam ediyorum. Neyzenlerin birçoğu içki içerler. Yani hem dini duygu taşır hem içki içer. Herhalde bunun en açık örneği de neyzen Tevfik'tir. Her gün içer hengi her gün tövbe edermiş. Evet yine de akla işte bazen ney çalınca Ramazan ayı gelir, bazen oruç gelir, bazen ilahi gelir, bazen ölüm gelir. Ama dozunu kaçırıcı olmayın. Yani gençler de görünce biz geçicidir, hoş karşılıyoruz ama tekrar ediyorum müzik düşkünlüğü ilmi de öldürür. Aşırı duygusallık ilme de

0: zarar verir.
1: Her şeyin haddini biliniz. Müzik aletleri hakkında fazla soru, bundan öte sormayınız. Şimdi bir şey daha var. Yani eşyanın tabiatından bazen ne bunu anlaşılıyor. Misal olarak söyleyeyim, mesela golf sopası golf oynamak için yapılır. İşte başka, beyzbol sopası sadece beyzbol oynamak için yapılmıyor yalnız. Yani başka şey, arabada dursun diye de yapılıyor. Ne olur evde bir köşede dursun diye de yapılıyor. Kısaca bazı eşyaların yapılışı sana niçin yapıldığını anlatır. Eğer o yapılan şey, o eşyanın kullanıldığı yer kötüyse, onun akdi, onun üzerine yapılan akit de caiz değildir. Bu bir şey yapar. Şimdi açık söylenmez, açık olarak da anlaşılmıyorsa eşyadan, bu saate yani sen iyiye tarafa hamledersen ve satarsın. Yani eşya, mesela diyelim ki sattığın şey ekmek bıçağı. Adam birisini şişlemek için bıçak lazım demiyor sana. Yani geliyor bıçak satın alıyor, bunu satabilirsin, o da satın alıp gidebilir. Yani sonrasından kendisi sorumlu. Ama bilmiyorum, bilen arkadaşlar var mı? Eskiden sürmene bıçağı denilen bir bıçak stili vardı. Sürmene bıçağı hala meşhurdur çeliği açısından. Ama o bıçak stili başkaydı. Bele takılırdı, çifte gezerdi. Bıçağın bir tanesinin ucu yuvarlaktı, jilet gibi keskindi. Kemik saplıydı. Öbürü şiş gibi uzun, ağzı kesmez. 5-6 tane iç içe oyuğu vardı. Bıçaklarda oyuk ne demektir biliyor musunuz? Bıçağı sapladığınız zaman hava alırsa iyi ilerler. Hava almayan bıçak ilerlemez. Onun için çakılar, şunlar bunlar. Polis ilk aldığı mı öyle bir bıçağı, böyle oyuğu var mı diye ona bakar. Çünkü oyuk hedefli bıçak saldırgan bıçaktır. Ona bakar. O komando bıçaklarına bakın, hem oyukludur hem de tırtırlıdır. Neden? Tahribatı büyük olsun diyedir. Ve ilerlesin diyedir. O sürmene bıçağına bakıyorsunuz. Sürmene bıçağı tamamen adam şişlemek için. Ve oyuklar da ona göre. Hava alsın ilerlesin diyedir. Bu ben bıçağı yanımda kalem tıraş açıyorum, kalem açıyorum diye iddia edemezsiniz. Onun kendisi yapısı diyor ki ben saldırma bıçağıyım diyor. Hatta şeyden daha tehlikelidir. Yani silah bir insan kendini korumak için taşıyorum der ama bu tip bıçağı kendimi de korumak için taşıyorum diyemezsin çünkü yakın dövüş bıçağıdır. Tamamen saldırma hedeflidir, sessiz iş görme hedeflidir. Cezası tabancadan daha yüksektir. Yani bu yüzden dolayı. Eğer bu nevi yani açık söylenmiyorsa alışverişi akitlerde sevaptır. Şimdi bir şey daha var. Yani bazen saik doğru gibi görünmeyebilir. İç içe birkaç sebep vardır. Kötü olan sebep ayrılabiliyorsa, geriye iyi olan sebep kalıyorsa, öbürü ayıklanıyorsa içerisinden akde sahihliğe dönüşür. Misal olarak söylüyorum yani bir insan alınması caiz olmayan Afyon'da olduğu gibi bir şeyi ben bunu yani ne yapacağım? Kötüye kullanılmayacak, zehirleme için kullanılmayacak, işte eroin için kullanılmayacak. Niçin kullanılacak? Sadece şu şu maddelerin yapımında biz bunu kullanıyoruz diye alıyorsa bu sefer nedir? Caizdir. Akit geçerli hale gelir. Şimdi bunun bu meselenin altında birçok şey birden arada zikredilebilir. Misal olarak söylüyorum. Üzüm nedir? Meşrudur. Daha önce söyledim. Ama üzümü siz adam biliyorsunuz ki üzüm şarap fabrikası olan bir adam. Adam sizden üzüm alıyor. Ne kadar gözüne kesti sizin üzüme baktı. 3 kilo üzüm ver bana dedi. Bunu adama sormadan satabilirsiniz. 3 kişi üzümden şarap olmaz. Anlaşılıyor ki bu adam bu üzümü yemek için satın alıyor. Üzümün yapısı da şekli de onu gösteriyor. Anlaşıldı. Ama adam sizden 3 kilo değil 3 ton üzüm istiyor. Ve adamın şarap fabrikası var. İşin boyutu değişik demektir. Doğru olan ne yapılacağını öğrenmektir, ona göre tavır almaktır. Hemşerim ben emek verdiğim, dibini suladığım, gübrelediğim, budadığım, ömrümü adadığım bir üzümü sen yapasın da Allah'a isyan olan bir işgaline dönüştüresin diye yetiştirmedim. Keşke dese bir mümin. Keşke bunu diyebilse hem ona ibret olur hem de kendisine ibret olur. Hem de bundan dolayı ayrıca ecir kazanır. Evet, üzüm meşru bir şeydir. Yetiştirmek de meşru bir şeydir. Cenab-ı Allah'ın bahşettiği büyük nimetlerden birisidir. Ama sen onu içki yapacağını bile bile içki fabrikasına satarsan, birçok alime göre saik yüzünden, yani satın alınış akde götüren sebep yüzünden caiz değildir. Ebu Hanife farklı bir açıdan caiz değildir diyor gerçi. Neden caiz değildir? Estaizu billah ve la ta'avunu alel itme vel udvan. Cenab-ı Allah ayet gereği caiz değildir diyor. İkisi de aynı kapıya çıkar. Ama netice itibariyle birisi saik yüzünden caiz değil diyor, birisi öbür türden caiz diyor.

kebira, taavunu ala itmi vel udvan ne demek? Allah'a isyan olan noktada, günah olan noktada, peşinden günahların sürükleneceği bir noktada, şerli bir noktada, düşmanlık doğuracak bir noktada birbirinize sakın yardımcı olmayın, yardım etmeyin, destek olmayın, destek vermeyin diyor ayet-i kerime. Bu şahsa üzüm satışı bu yüzden dolayı caiz değildir. Çünkü kötülüğe destek manası taşır, üzüm satmak deniyor. Sebebi ister saik sebebiyle olsun, isterse ayet sebebiyle olsun, bu akit bu açıdan caiz değildir. Normalde bir üzüm satışı açısından, akli açısından caizdir. Yine aynı şekilde eşkıyaya silah satımı, düşmana silah satımı, meyhaneciye dükkan kiraya verilmesi hep bunun örneklerindendir. Aynı silahı, yaptığınız bir silahı insan eşkıyaya karşı kendini korumak için de alabilir. Aynı silahı eşkıyalık yapmak için de alabilir. Yaptığınız bir kılıcı, bir hançeri kendini korumak için de alabilir. Veyahut da işte ormanda, dağda, bağda, tehlikeli yerlerde hep yanında dursun ister ki emniyet duysun diye alabilir. Veyahut da başkasına karşı kullanmak için alabilir. Bunlarda eğer eşki olduğunu fiilen biliyorsanız, bununla cinayet işleyeceğine inanıyorsanız o durumda satmak caiz değildir. Saik hakkında söylenecek bir hayli söz vardır ama bunu burada sınırlandıralım. Şimdi bir başka noktaya geçiyoruz. Sarf akdini paylaştık ama riba hakkında çok şey söylemedik. Riba. Riba kelimesi kelime manası olarak çoğalmak demek. Artmak demek, çoğalmak demek. Ancak ticari akitte paradan para kazanmak, riba mallarında diyeceğim. Yani bu riba malları Efendimiz 6 tane riba malı zikrediyor biliyorsunuz. Altındı, gümüştü, buğdaydı, arpaydı ve benzeri. Riba mallarında diye. Riba mallarında karşılıksız fazlalık getirmek demektir. Şimdi evvela şunu bir anlayalım. Şimdi cahiliye de deniyor ya. Biz mal satıyoruz. Malı 10'a alıyoruz. 15'e satıyoruz. Tamam. Bu da bir artı değil mi? Malı alıyoruz. 12'ye satıyoruz. 12'ye satacağımız malı bizden bir yıl sonra ödeyebiliriz deyince onun fiyatını 18 diyoruz, 20 lira diyoruz, öyle satıyoruz. Bu da bir faiz haklı değil mi? İslam hukuku buna faiz haklı demiyor. Bu demagojiye çok uygundur. Yani iddialara uygundur. Şu da şundan dolayı artmaz mı? Şu zaman devreye girip de artmıyor mu? Şu bu çok uzayacak bir demagojinin altyapısıdır bu. Ama ayet bunları kesmek için ne diyor? Sözün kısası diyor. اَحَلَّ bey'e ve وَحَرَّمَ riba. Cenab-ı Allah alışverişi helal kılmıştır, faizi de haram kılmıştır. O kadar diyor. Bu işi uzatmayın diyor. Kulp da aramaya çalışmayın diyor. Esasen ayetin demek istediği çok kısaltarak çok şey söylüyor. Cenab-ı Allah tekrar ediyorum. Alışverişi helal kılmıştır, faizi haram kılmıştır. Nokta. O kadar diyor. Kapı aramaya çalışmayın. Esasen tabii insan yine durmuyor. Hikmetine doğru ilerlemeye başlıyoruz. Daha önce de söyledik. Uzak diyarlardan mal getiren insanlar İnsanlığa hizmet ederler. Ayakkabıyı bilinen nereden getiriyor? Ben o sayede ayakkabı sahibi oluyorum. Nice bilmeyen insanlara o malzeme ulaşıyor. Önceden görmediğimiz çarşıya, pazara ne kadar eşya geliyor. Çocukluktan görmediğimiz, bazen hayalimizden bile geçmeyen nesneler geliyor. Piyasada kimse onun ihtiyaç olduğunu bilmiyor. Geldikten sonra herkes görünce seviniyor. Geçen gün benim gözüme takıldı o süslü gece lambaları var. Gece lambası çok fazla kullanmıyoruz ama bir gece lambası gördüm. Gece lambasının çiçekli şeyi ve ışık veriyor. Düğmesi de var. Üzerinden yani sökmeden şeyden kapatabiliyorsun. Kendisinde düğme var. Lambanın kendisinde. Hoşuma gitti. Daha önce görmemiştim. Aklıma da gelmemişti. Öyle bir şey zaten aklımdan, kenarından da geçmiyordu. Şimdi bu nevi bir sürü alet, bir sürü edevatı görüyorsun ve tüccarların vazifesi de fikir üretmek, piyasanın ihtiyacını, boşluğu yakalamak, oradan istifade elde. Böylece hem cemiyete hizmet gelir hem de kendisine kâr gelir. Hani meşhur bir hikaye var. Kişisel gelişimciler ticarette çok anlatırlar. Afrika'ya firma bir pazarlama uzmanı gönderiyor. Pazarlama uzmanından gerisin geri bilgi geliyor, rapor geliyor. Efendim diyorlar, burada ne dükkan açılır, ne mağaza kurulur, ne de burayla iş yapılır. Hiç kimse burada ayakkabı giymiyor diyor. Millet yalın ayak geziyor. Şimdi aynı firma ikinci bir adam daha göndermiş. Ona da gez, gör, durum değerlendirmesi yap, bize rapor et diye. Ondan da haber geliyor. Efendim burası müthiş bir pazar diyor. Hiç kimsenin ayakkabısı yok. Yani ama ayakkabı satılır burada. Şimdi farklı bakış ve farklı değerlendiriş açıları. Bazen hiç ummadığın bir yerde insanlar bir şey yakalarlar ve satarlar. Eğer iyi pazarlamayı yapmayı başarabilirsen Afrikalıların hepsine ayakkabı giydirebilirsin.

yapamazsan millet çıplak ayak devam eder, sen de iflas edersin. Farklı. Benim bir arkadaşımız vardı şeydeyken, Mekke'deyken yeni bir ayakkabı almış. Ayakkabı tabii biliyorsunuz zenciler aldı mı, Araplar da öyle. Bizde Kürtlere de takırlar, kırmızı alırlar. Şeyler, kırmızı olsun, 3 kuruş pahalı olsun, ziyanı yok derler. Bu zevk meselesi, genellikle sıcak ülkelerin ilk insanları kırmızıyı seviyorlar. Ne hikmetse böyle bir şey var. Şimdi işin daha orijinali neydi? Ayakkabı. Şahsın aldığı ayakkabı hakikaten güzeldi. Bazen yani yeni ayakkabı alan eden gidenler acayip uçuk kaçık ayakkabılar seçiyor. Bu arkadaşın seçtiği ayakkabı gerçekten güzeldi. Yani tipi şekliyle güzeldi. Ama tuhaf olan neydi? Arkadaş ayakkabıyı giyer okula gelir. Bütün gün okulda ayakları çıplak ayakkabı elinde gezer. Ah, alışmamış ayakkabı. Bir de ayakkabıyı giymeye de kıyamıyor. Okula gelinceye kadar bir de dönüşte yolda giyiyor. Okulun içerisinde elinde ayakkabı. Kendisi ayakları yalın öyle gezerdi. Biz de gördükçe güler, gördükçe takılırdık. Şimdi bu insanlara ayakkabı giydirmeyi başardın, ettin, gittin. Bu bir başarıdır. Bizim daha dün kullanmayı bilmediğimiz veya aklımızdan geçirmediğimiz dünya kadar eşya kullanıyoruz. İslam bu eşyaların gelmesini, piyasaya sürülmesini, bundan kar edilmesini istiyor. Çünkü kar etmesi insan getirmez. Kar ettiği maddi varlığına destek olduğu için getiriyor ve bunları satıyor. Bu her gelen eşya bir ihtiyaç görüyor. Bir boşluk dolduruyor, bir şeyi kapatıyor, doğru. Pekala, parası olan başkasına faize veren insan ne getiriyor? Başkasının yokluğundan istifade ediyor. Bu çok da tehlikelidir. Şunun için tehlikeli, şimdi anlatacağım. Yani bu da bir akitle bunu düşünmeyin. Bir akitle karşı taraftan o da şu kadar işte 10 bin lirasını veriyor, 12 bin, 15 bin lira olarak geri alıyor. Ayakkabıyı alan da 10 bin liraya alıyor, 10 bin liralık bir mal veriyor, 15 bin lirasını geri, 15 lirasını geri alıyor. Hadise böyle değildir. Hadise şöyledir. Ben ticaret yapacağım. Anlaşıldı. Senden %10 faizde mal aldım. Tamam. Bu malın fiyatı 8 liraydı. Senden de aldığım faizle birlikte 10 liraya çıkmış oldu. Neden? Çünkü ben o aldığım faizi masrafa eklemezsem zarar eder. Çünkü sana ona göre ödeyeceğim. Şimdi düşünün. Bir madenciyi düşünün. Aldığı faizle maden işletmesi yapıyor. İşlettiği madene şu kadar masraf ediyor, artı faizden dolayı da çalışmalarına şu kadar ek masraf biniyor. Koydu mu demirin üzerine? Bu demiri alan, ondan külçe haline, demir çubuklar haline getiren fabrika da böyle çalışıyorsa, diyelim ki bir %10 da o koydu mu? Üstelik buna bileşik faiz diyorlar biliyorsunuz. Yani faizli fiyatın üzerine %10 koyuyorsun, normal bir fiyatın üzerine koymuyorsun. Normalde 8'in üzerine %10 koyacaktık. Artık %10, 12'nin 10'un üzerine 10 koyuyorsun. Bu sefer ne neredeyse 2'ye katlanmış gibi oluyor. Bitmiyor. Devam ediyorum. 10'dan alıp da demir külçeleyi demir saca döndüren adam. %10 o korsa. Devam ediyorum. Saçları aldı. Ondan tencere yapan bir adam düşünün. Tencere fabrikası. %10 da o koydu. Bunu toptancıya sattı. O da faizde çalışıyordu misal olarak. %10 da o koydu. Toptancı para kendiciye sattı. %10 da o koydu. Bir de sağ olsun KDV'de geliyor zaten her birinde. Ne oldu? 1 liralık tencere en az basit şeyi 1 liralık değerli bir tencere diyelim veya 10 liralık bir tencere diyelim %100 mal olur. Müşteriye %100'den aşağıya ulaşmaz. Daha fazla ulaşır. Bu bileşik faiz zannettiğinizden daha çok büyüyor. İnsan aklı bağdan almıyor ama dediğim gibi matematiğe sığan, akla sığmayan çok şey var. Bir zamanlar size bir soru sormuştum. Bir kağıt olsa dedi, büyük bir kağıt düşünün. Bir milim kalınlığında bir kağıt. Ortadan kestiniz, ikiye katladınız. Kalınlığı ne kadar olur? 2 milim olur. Tamam? Tekrar ediyorum. Kağıt ortadan kestik, 1 milim kalınlığında ikiye katladık. Ne olur? 1 milim olur. Sadece kesmeden katladık demiyorum çünkü 8'den fazla katlama kolay kolay devam etmez. Anlaşıldı? Geri döndük. Kestik 2'ye katlamıştık 2 milim olmuştu. Şimdi onu kestik ortadan 2'ye katladık kaç milim olur? 4 milim olur. Sonra bunu kestik 2'ye katladık ne kadar olur? 8 milim olur. Bu işlemi 50 kere yap. Ne kadar yüksek olur? Nedir o? Mesela ne kadar yüksek olsa olsa ne kadar? En çok şu hududu geçemez deyin. İnsan tahmin edemiyor. Ayı bile geçiyor. Ayı bile geçiyor. O bir milimlik şey. Hesabı da kolay. Bilgisayarın başına oturun. Şeyine aynı rakamı, çıkan rakamı 2 ile çarpın. Bildikten sonra milimi santime, santimi metreye, metreyi kilometreye çevirmek zorunda kalacaksınız. O işlemi de yapın bakın ta nereye varıyor. Matematiğe sığıyor ama akla sığmıyor. Yani ayı çok geçiyor hem de. Bunun gibi. Basit bir işlem gibi görünüyor ama çok geçiyor. Faizde de böyle bir hastalık vardır. Piyasayı şişirir, karşılıksız şişirir.

Şimdi bir yerde bir tencere daha kaliteli yapılınca fiyatı artar. Masrafı ona göredir. Bunu anlarsın. Verdiğin ek paranın o tencerede kalite olarak işte maddesi, çeliği daha güzel olarak, tabanı daha güzel olarak bir karşılığı vardır. Anlaşıldı? Ama faizin eşyada karşılığı yok. Faiz sermayesizlikten kaynaklanmış, faiz müessesesinden veya şahsından alınanla kabarmış boşluk ve karşılıksız bir birikintiye sebep olur. Piyasada enflasyon en büyük tahrikçisi faizdir. Bunda şüphe yok. Bundan dolayı hadise sadece bir faiz hadisesi değildir. Cemiyetin bütününe getirdiği yara sebebiyle İslamiyet faizin hiçbir türlüsünü istemiyor. Ve insanlığı adam gibi bir şey daha tabii faizin tehlikesi bununla da kalmıyor. Zaman gösteriyor. Faiz ne yaşa? Bütün para kalıplarının elde bulunmasını sağlar. Faiz müesseseleri oluşur. O faiz müesseseleri bütün Türkiye'deki para transferini takip eder. Anlaşıldı? Para transferini takip ediyor. Şu anda olduğu gibi Halk Bankası'nı kilitliyorlar. Bilmem neyi. Amerika'da oturduğu yerden insanlar bulunduğu noktadan bütün para transferlerini takip ediyorlar. Kim Filistin'e ne göndermiş? Hele de Hamas'ın eline ne ulaşmış? Kim nereden nereye gitmiş, ne etmiş, ne gitmiş? Yakında bildiğim kadarıyla şöyle bir şey oldu. Bir para transferi vardı. Detayını unuttum ama nerede? Ankara'da Tahran diye bir cadde herhalde bildiğim kadar bir bölgede İş Bankası'nın, Vakıflar Bankası'nın Tahran diye bir şubesi. Yani cadde Tahran. Oradaki şubeye de Tahran şubesi diyorlar. Orada para transfer ediliyor, para naklediliyor, ciddi bir para. Bu Amerika tarafından şeye takılıyor, ağa takılıyor. Tahran'a para transfer edildi diye para bloku edildi. Edemediler. Birkaç gün sonra izah ettiler Amerika'ya. Bu Tahran o Tahran değil. Bu Tahran Ankara'nın bir semti. Oradaki şubenin adı bu. Bu Türkiye'nin içinde kalıyor, İran'a gitmiyor falan filan dediler. Parayı öyle çözebildiler. Aradan da ciddi bir zaman geçti. Ondan sonra çözebildiler. Bütün para hareketlerinin takip edilmesine, tek elde toplanmasına da sebep veriyor. Bu ipi ele geçiren, bakın İslami bile olsa doğru değil, insanların ticari hayatına müdahaledir, şirketlerine müdahaledir. Bu çok doğru değildir. Takip kullanmak da doğru değildir böyle bir şeyi. Ama bu insanlar bunu ısrarla istiyorlar. O yüzden elden yapılan para nakilleri yasaklanıyor. Elden yapılan maaş ödemen sen memuruna ve alnı teri kurumadan akşamleyin ücretini veremiyorsun. Ayrıca eline tutturamıyorsun. Bankaya yatıracaksın, banka verecek. Niye? Takip edilecek. Gözetileceksin. Denetim altında olacaksın ve benzeri ve benzeri. Bütün bunların ayrıca ek olarak bu nevi tehlikeleri ve tehlike sinyalleri de vardır. Bugün yani birçok hadise en küçük para transferleri bile can isteyince tatbik edilebiliyor. Düşünün. Ben gidiyorum bir yerden kredi kartıyla bir satın alacak olsam 10 liralık bir şey satın aldım. Bunun haberi Amerika'ya gidiyor. Amerika'dan geri geliyor ve hesaba giriyor. Böylece sadece hatası piyasayı şişirmesi değil, aynı zamanda elinde para bulundurulanların bu müesseseleri kuranların da takibine her şeyi açık hale getiriyor. Bu yüzden dolayı İslamiyet faizi istemiyor. Rıza göstermiyor. Küçüğüne de büyüğüne de muhalif davranıyor. Bu arada daha önce söyledik. Yani bir şeyin uğradığı zararı kurtarmak ayrı bir şeydir. Geçmiş borçları enflasyondan kurmak ayrı şeydir. Faiz akdi ayrı şeydir. Faizi şöyle diyeyim. Devlet yapsa da, fert yapsa da, bu faiz enflasyonun altında kalsa da, üstünde kalsa da, yanında kalsa da, önceden faiz üzerine bir akit yapılıyorsa hiçbir türlüsü caiz değildir. Nokta. Bu kadar açık, bu kadar nettir. İslam'ın tavrı da nettir. Ama önceden borç verilmiş. 10 bin lira ben bundan 10 sene önce borç vermişim. Şimdi bu insan bana bunu 10 bin lira ödese bana yazık eder. Bir iyilik etmişim, 10 yıllık para kullanım hakkımdan vazgeçmişim. Bir de bunu bana 10 bin lira öderse arada 2-3 bin en az bir kayıp yaşarım. Niye? 10 bin lira o günde aldığı şeyleri almıyor bugün. Bana öyle bir para vermeli ki 10 bin liranın o gün aldığı şeyleri ben bugün alabilmeliyim. Zaten zamandan bir zarar etmişim. Bir de miktarından zarar et. Bu konuda Ebu Yusuf'un açık fetvası vardır. Bu faiz değildir. Bu la darar ve la dirar hadisinin tatbikidir. Mümin ne zarar vermeli ne de zarar görmelidir. Bunun bugünkü alım gücünü bana öderse ne zarar görmüş olur ne de ben ona zarar vermiş olurum. Kendime de zarar olmamış olur. Ben de diğerine kardeşliğin bir gereği sayarım. Biz bunları kaybettiğimiz için çok şey kaybettik. Bu hale İslam hukukunda gala ve rakas. Gala ve rakas ne demek? Enflasyon ve devalüasyon demek. Gala gayn harfiyle gala ve

Rakas. Rakas ne demek? Ucuzluk demek. Dolayısıyla böyle bir şey caizdir. Bu neyde? Bir, borçlarda uygulanır. İki, gasplarda uygulanır. Vaktiyle gasp etmiş, sonra tevbe etmiş. Adamcağız nasıl ödeyecek? Bu sistemle ödeyecek. Günün gelince ödeyememiş, ödemekten zaman geçmiş. Nasıl ödeyecek? Bu

Bu kadar özet yeter. Yeri geldikçe zaten söylüyoruz. Nokta. Zaman da epey ilerlediği için durdurdum. Şarkıcıların aldığı hücret haramdır. Hadis-i şerifine göre şu dönemde maaş ezgi ilahi söyleyen kişilerin aldığı para haram mıdır? Korktuğum sorular gelmeye başladı. Şimdi bir taraftan ihtiyaç var, bir taraftan caiz demek zor. Yani caiz demek zor. Bunu o eksiği doldurmadan, o boşluğu veya belli bir şuura gelmeden çok fazla böyle diyemiyorum. Onlar da belli bir zaman harcıyor. Kasa satmak için çırpınıp duruyorlar ve benzeri ama çok tasvip etmemiz de çok fazla mümkün değil. Şimdi şöyle diyelim. Yani insanların içerisinde cemiyetimiz öyle bir yapıda ki dediğim gibi elinde aldığınız zaman eline bir şey vereceksiniz. Şoför gençlerin eline ne vereceksin? Şoförlerin eline ne vereceksin? Bu boşluğun bir dolması lazım. Yani başka nasıl olur? Ne olur? Veya üzerinde bir konuşulması lazım. Çok iyi bir kazanç yolu değil ama susmayı tercih ediyorum. Susma hakkımı kullanıyorum efendim. Dövüşüyor diye horoz satın almak örneğinden hareketle bu horozu satan tüccarın bunu ne için kullanacağını sorması gerekir mi? Böyle bir kanaati adam söylemiyorsa sormak zorunda değil. Ama horozun tipinden de bir şey olur. Yani bu şey bu sırf horoz için değil, diğer ürünler için de tüccar ne amaçla kullanıyor sormakla mesul mü? Hayır değil. Yani tehlikeli durumlarda mesela horozların hepsinde değil ama horozun cinsini aradığından, beğenmeye çalıştığından sana sorulan sorulardan anlıyorsun. Yani herkese teftiş yapmak zorunda değilsin. Ama adam Hint horozu arıyor. Hint horozu dövüşken bir horozdur. Denizli horozu arıyor. Denizli horozu daha çok öten bir horozdur. Sorunun şeklinden anlarsın. Şüphelenince sorarsın. Böyle bir gaye için. Yoksa her aldığı şeyi nereye kullanılıyor diye sormak zorunda değiliz. Belki. Sadece düğünlerde davul zurna çalmak caiz midir? Davul zurnaya cevazın olduğunu ben bilmiyorum. Def çalmaya cevazı biliyorum. Ama şey ne oldu? Neydi o? Davul geldi, zurna geldi, anan geldi, baban geldi, bir karşı köyden imam geldi, hadi gari sen de gelme diyordu. Hocam biz diğer çalgıları artık masum kalır hale geldi ama yani tekrar ediyorum yani çalgı aletleriyle ilgili deften öte bir şeye cevaz verildiğini ben bilmiyorum. Yani ortalık neşelensin, ona uygun maniler söylensin diye. Mani söyleme, evet bu fazla neşelendiriyor, sıkıntı oradan. Dolarlar uçuşmaya başlıyor, bilmem neler neler. Biz bir malı 500 liraya peşin alarak aldığımız oluyor. Bir de aynı malı taksitle aldığımızda malın fiyatı 700 liraya oluyor. Aradaki 200 TL faiz mi de değil. Değil. Yani veresiye malın fiyatı peşin maldan daha pahalı olabilir. Çünkü diyelim ki bir yıl sonra mı ödenecek? O bir yılda paranın dönme kabiliyeti kayboluyor. Bu daha pahalı olabilir o açıdan. Ev almaya durumu tamamı ile yetmeyen kişi 10 yıl borca girerek sadece normal verdiği kira parasıyla ev alması caiz midir? Evet ama şimdi ödemede, şimdi sadece eve borçlandı da eve ödüyorsa bunda sıkıntı yok. Anlaşıldı. Birisinden para aldı da ona ödeyerek, ek ödeyerek alıyorsa bunda sıkıntı var. Ha güvenilir finans kuruluşuyla anladım. Finans kuruluşları şu anda... Ya al yaptıkları şey nedir? Evi peşin fiyatına alıyorlar. Size diyelim ki 100 bine alıyor, 140 bine satıyor. Akitli de böyle yaparsa, böyle yapar, bunu dikkate alarak yapıyoruz diye de vurgularsan, çünkü gevşekler, birçoğu bankadan çalışan eleman olduğu için bu akdi yaparken gevşek davranıyor. Ama akit böyle yaparsa caiz. Başlık parası ödeyerek hanım almak caiz midir? İyi bir tek satın almak dememiş. Hayır, başlık parası mehrin bozmasıdır, doğru değildir. Mehir kadının hakkıdır. Anne babasının hakkı değildir. Dolayısıyla yani bu kadına mehir vermek şartıyla evlenmek caizdir. Hanım satın almak değil. Eğer vermiyorlarsa, baba başlık parası almadan vermiyorsa bir büyük bulacaksın. Biraz kulağını çektireceksin hem de öğrenecekler. Bu nedir? Neden konmuştur? Neden bozulmuştur? Nereye gitmiştir? Onları öğrenmeleri lazım. Hanefi mezhebine göre hala köylerde şeyde kızı sattın mı diyorlar. Hanefi mezhebine göre akitlerde emir sıygasının kullanılmaması gerekiyor. Ama yine de bu mezhebe göre nikah akdi diğer akitlerden farklıdır. Emir sıygasının nikah akdinde kullanabileceğini okuyoruz. Hanefi mezhebinde sebep olarak da nikahta tek kişinin her iki tarafı derhte etmesinin mümkün olması gösteriliyor. Tek kişinin her iki tarafı da kapsaması nasıl oluyor? Epey karıştırmışa benziyor. Şimdi şöyle diyelim. Nikah akdi diğer akitlerden emir sıygası. Emir sıygası şöyle... Bu arabayı bana sat. O da sen de al. Bu akit tamam olmaz. Anlaşıldı? Ama bir taraf bu arabayı bana sat dese, emir sıygasıdır bu. O da sattım dese, onun kullandığı mazi sıygasıdır. Bu akit tamam olur. İki taraf da emir sıygasını kullanmazsa olmaz. Anlaşıldı? Bir tarafının emir sıygasını, öbür taraf mazi sıygasını

veya satıyorum gibi Türkçe'de muzari sıgası kesinlik ifade eder. Arapça gibi değildir. Arapça'da muzari sıgası gelecek için de kullanılır. Yani Arapçadaki satıyorum kelimesiyle satarım kelimesi aynı kelimedir. Anlaşıldı? O yüzden geleceğe yönelik satarım biliyorsunuz geniş zaman ifade eder. Ama Türkçe'de bu arabayı bana sat, satıyorum dedi veya sattım dedi. Bu geçerlidir. Akit bununla tamam olur. Evvela bundan başlayalım. Bilgiyi buradan netleştirelim. Nikah akdinde de böyle der de karşılığında vardım gitti, verdim gitti veya kabul ettim. Bu teklifi kabul ediyorum gibi cümleler söylenirse bu akit olur. Bunu noktalayalım. Nikah akdi de aynıdır bu konuda. Ve o ikincisine geliyorum ben. İkinci tek kişi ne olur? Tek kişi şahit olmaz. Şahitler ayrıca olacak. Bu hem asil diyelim ki vekaletini de kız ona vermiştir. Tamam. Bir taraftan kendi adına asildir, kız adına da vekildir. Bu olabilir. Kendi tekliği. Evet, böyledir. Biz ilahiyatta okuyoruz. Dini musiki hocamız bize sınav yapacakmış ama tek tek ilahi söyletecekmiş. Hocamız erkek, biz de bu durumda ne yapmalıyız? İlahiyatın, evet, nasıl diyeyim, müdür bürosuna bir şey düşün. Maalesef bu tip hatalar işleniyor. Bizde de müzik hocası vardı. Bereket bizde karma değildi. Müzik hocası demin dediğim örneklerin bir tanesiydi. Yani şey birisiydi, mütevazi birisiydi. Çok güzel keman çalardı. Çocuklar onu gaza getirirlerdi. Hocam derlerdi ya bizde müzik kabiliyeti yok. Bu bir kabiliyet işi. Cenab-ı Allah size vermiş. Hadi bir keman çal da dinleyelim falan. Adamcağızı gaza getirirlerdi. Adam keman çalarken kendinden geçerdi. Millet de başını sıraya koyup güzel uyurdu. Adam çalar, zil çalıncaya kadar o artık bütün dünya unutur çalardı. Ayrıldıktan 1-2-2-3 sonra öğrendim ki adamcağız verem olmuş. Yani aynı şey şeyde de var. Demin onu diyecektim. Unuttum. Neyde de vardır. Ya hastalığa sebep olur ya vereme sebep olur. Keman sesi daha zindir. Bizde de vardı bir müzik hocası. Şimdi ilahiyatlara müzik dersi koyuyorlar. Siz dua edin. Yani gene diyelim ki burada erkek hoca var. İmamlara, müezzinlere başlarına vermişler bayan hoca. Bayan hoca onlara piyanoyla nota söyletiyor, bağırttırıyor. İşte göğüsten, diyaframdan nasıl ses çıkarılır, bilmem ne olur. Elinizi şöyle tutun, şöyle bağırın, a, u, falan. Hep yerden söylüyorlar. Bu tür gariplikleri yaşadık. Ama diyelim ki, yani hocam yerinize bir bayan asistan tazyin etseniz de bizi o dinlese daha güzel olmaz mı? Din doğrusu da budur. Yani ilahiyat talebesiniz, ilahiyat hocanızı artık eskiden babalar çocuklarını adam etmeye çalışırlardı. Şimdi çocuklar babalarını, annelerini adam etmeye çalışıyorlar. Eskiden hocalar talebe yetiştirmeye çalışırlardı. Siz talebe olun da hoca yetiştirin, başka çaremiz yok. Yahudi, İsrail, ABD malları boykot olarak değerlendiriliyor. Bu boykot malları almamız ne kadar doğrudur? Bu konuda daha önce bilgi verdim. Ama şöyle diyeyim. Şöyle İslam hukukuna göre Yahudi ile alışveriş yapılamaz mı? El cevap yapılır. Hristiyanla alışveriş yapılamaz mı? Yapılır. ABD'li birisiyle alışveriş hepsi yapan yapılır. Mal caiz olunca yapılır. Hepten kapı kapatılma çünkü Müslüman da mağdur duruma düşebilir. Ama mücadele de ekonomik silah da iyi bir güçtür. Tamam, onu iyi kullanmak ve şuurlu kullanmak gerekir. Bunun içerisine bakıyorsun. Bu malların en lüzumlusu hangisi? Misal olarak söylüyorum Coca-Cola. Tamam, onu hedef tayin edeceksin. Bu malın kimseye faydası yok. Kimse Coca-Cola içmese ölmez. Belki daha sıhhatli olur. Bu adam da alçağın teki, çünkü İsrail'e çok yardım ediyor, İslam düşmanlığı da var. Buna hedef tayin edin mi? Kendine 10 tane, 20 tane, 50 tane, 100 tane hedef seçmeyeceksin. 1, 2, 3, 5 seçeceksin. Diyeceksin arkadaşlar şu 5 malı biz hakikaten almıyoruz. Dişinizi sıkın, nefsinize gem vurun. Bunlar çok zaruri değil. Her birinin karşılığı şu var veya şu var. Hele Coca-Cola'nın karşılığında su var en güzeli. Karşılığını göstermek almayın diyeceksin bu çökünceye kadar. Veya ağzının payını alıncaya kadar. Bizse ne yapıyoruz genellikle? 500 tane mal kalem birden ilan ediyoruz. Sonra adam onu almıyor, bunu almıyor. Birisi var, deterjan almadım evdeki bütün çamaşırlar sarardı diyor. Şimdi bir müddet sonra direnç kırılıyor. Bir de İsrail'deki hadiseler yatışıyor. Duygular da yatışıyor. Yeniden herkes almaya başlıyor. Bu iyi bir mücadele yöntemidir. Şöyle diyeyim, yere çakılan kazığın ucu ne kadar sivri olursa, o sivri noktaya o kadar fazla çaktıkça güç biner ve yere doğru iyi gider. Anlaşıldı. Ne kadar genişletilirse yere çakmanız o kadar zor olur. Onun için ucunu sivriltilecek. Diyelim ki 5 tane hedef seçilecek. 5'i çökertildi mi ikinci bir 5 seçeceksin. Şu andaki tatbikat güzel değil. Yani o açıdan ben arkadaşları kola ayrı da diğerlerine suçlayamıyorum. Tekel bayi burs veriyor. Eğer çok ihtiyacımız varsa alabilir miyiz? Almayınız. Almayınız. Çünkü bu burs gıdaya da gidiyor. Almayınız.
başka yerlerde meyhaneci bardak satmakta

üzüm satmak gibi midir? Evet, öyledir. Şimdi şöyle diyeyim, mahsurlu gelen yerden paranın gideceği yer tasadduktur. Bu bir kaidedir. Yani siz de düzeltemediğiniz bir yerden geldi. Veya bankada para vardı. Veya bankada memurların maaşı olduğu gibi bankada sana tuttu ek 400 lira verdi. Bu paranın gideceği yer tasadduktur. Doğrudur. Bu para alınabilir. Ama bunda sıkıntı şu. Bu büfe bayisi bundan almaya, yani bir mahsurun düzeltilmesine çalışmıyor. Buradan gelen gelirini veriyor. Bu çok doğru değildir. Müslüman olmayan bir ülkede bir Müslüman gayrimüslime şarap ya da içki satışı yapabilir mi? Yapamaz. Anlaşıldı? Onlar kendi aralarında akit yapabilirler veya İslam ülkesinde de, yani Hristiyan Hristiyan'a şarap satabilir. Müslüman Türkiye'de de dışarıda da şarap satışı yapamaz. Bir Müslüman domuz çiftliğine sahip olması caiz değildir. Katılım bankalarındaki kar payı ile faiz arasındaki fark nedir? Yani faiz tamamen para verip karşılığında para alarak elde edilen bir gelir yoludur. Katılım bankaları ise bir apartmanı alıyorlar. 100 bine mesela bir daire alıyor, 140 bine satıyor. Buradan gelir elde ediliyor. Tamam, bu caizdir. Ama daha önce de söyledim, arasında içimizi rahat etmeyen alışverişler de var. Onun için katılım payındakinin %25'ini bir tasadduk edin demiştim. Hala o kanattayım. Bazılarından Asya Finans'tan, Türkiye Finans'tan alırsanız bu rakam da yükseldi. Hala kuvvetle fena durmuyorlar şu ana kadar. İstediğimiz gibi olmasa da kuvvetle albaraka fena durmuyorlar. Veya öbürleri kadar bozulmalılar, öyle diyeyim. Vefat eden kimse hayrı için okunan Kur'an ayetlerinden sevap kazanır mı? Evet. Namazlardan sonra Fatiha okuyup ölü kişinin ruhiyetine göndermek doğru mudur? Evet. Bunlar doğrudur, caizdir. Mümin, vefat eden insan arasında hayır da işleyebilir, hayırlı amelde, tasattukta da bulunabilir, Kur'an da okuyabilir, ona dua da edebilir. Anlaşıldı? Kurtuluş değil, tabii işlediği vebali bilmiyoruz. Ama ona faydası olacağına inanıyoruz. Çünkü yani ayet-i kerimede de ne diyor Cenab-ı Allah? Yani müminler çoğu olarak Rabbena ğfirlenâ, müminleri tarif ediyor. Kim için dua eder? Rabbena ğfirlenâ, ya Rab bize mağfiret eyle. Ve li ihvanina ellezîne bil iman. Bizden önce imanla gitmiş kardeşlerimiz de mümine, kafire fayda vermiyor. Bizden önce imanla bu dünyadan ayrılıp gidenlere de mağfiret eyle. Kim dua ediyor? Biz dua ediyoruz. Kim için dua ediyoruz? Ölmüş gitmişler için dua ediyoruz. Şimdi bu çok yani gündeme getiriliyor. Biraz da biliyorsunuz Mehmet Akif merhumun yani mezarlıklarda okunmak için, mezarlık evet yani yaşanmak için, hayata aksettirilmek için, tatbik edilmek için, ama ayrıca Allah Resulü diyor ki her harfinin bir ecir var diyor. Demek ki okunmasında da ecir var. Aslı tatbik edilmesi, yaşanması, hayata aktarılması, ama okunması bile kıymet taşır. Biz onu okuyarak ibadet ediyoruz. Sadece şeydi, okuyarak ibadet, yani tek yönlü değil Kur'an-ı Kerim. Evet, sadece mezarlıklarda okunmak için değildir. Sadece namazda okunmak için de değildir. Ama namazda okunması nasıl caizse, ölen insan için okunması caizdir. Ama asıl olan nedir? Ona inanmak, yaşamak, hayata aksettirmektir. Bunda kimsenin şüphesi yok. Hayatta reddediyorum, sonra namazda okuyorum. Bu da tek kelimeyle, yani İslam'a isyandır. İslam'ın ruhunu anlamamaktır. İslam'ın binde birini bütünü zannetmek. Bu da ayrı bir konu. Yani biz hayata yaşamamız gerektiğin bir kitap, bir Allah'ın hükmünün bize indirdiği bir kitap olması bizi öbürlerinden alıkoymamalıdır. Yani o da, o var, asıl odur, ama öbürleri de vardır. Kas tüyü mont caiz midir? Saik taban meşru, yani meşru ısınmak. Doğru, caiz. Kas tüyünden mont caiz efendim. Yastık da caiz. Yastık, yorgan birçok yerde tüyden olur. Eğer caiz değilse şu an var da olan elden çıkarmalı mı? Yok, çıkartmayın. Evet, eğer böyle canlı canlı yoluyorlar mı, bu ayrı. Eğer bu yoluyorlarsa bu hayvana eziyettir, caiz değildir. Çünkü ikisi de gazı yolmaya. Tabii bilemeyiz yani, öldürülen esasen yani normalde canlı hayvandan tüy yolunmaz. Yani tüy ne olur? Vefat hayvandan bayağı da bir tüy çıkar. Az bu tüy çıkmaz. Doğru olanı odur. Yani eğer gerçekten böyle bir şey tespit edersek, yani böyle yapmayın demeliyiz, ikaz etmeliyiz, almamalıyız ki İnsanlar bu nevi kazları canlı canlı yolmaya kalkmasınlar, işkence olur. Kadının oy kullanması konusunda ne düşünüyorsunuz? Erkeklerinkinde ne düşünüyorsam onu. Cevap çok kolay. Evlerde aynaların hükmü nedir? Caizdir. Arkalarında cinler dolaşır deniyor. Cinler aynanın arkasına saklanmazlar. Akşamları bakmayın deniyor. Böyle bir söz yok. Ne yapılmalı? O zaman aynaya bakabilirsiniz. Yeter ki korkmayın. Şöyle tabii... Cine karşı en güçlü şey iradedir. Şuna inanacaksın. Cin bana zarar veremez. Nokta. Çünkü insan hakikaten cinden çok daha güçlüdür. İnsan o farklı yönlerini kullanarak tahakküm kurmaya çalışıyor. Ki buna inanırsanız

size zarar veremez. Bebeklere, hayızlı kadınlara bakmasın deniyor. Hiçbir mahsur yok. Neden, ne sakıncası var? Ne bileyim ben. Çünkü caiz. Yani bir anne yavrusunu adetliyken kucağına da alabilir, emzirebilir de, şey de yapabilir. Bunların hiçbirisinde sıkıntı yok. Bu nevi şeyler hiçbirisi ciddi değil. Borsa ile para kazanmak hakkında dinimiz ne söylüyor, açıklayabilir misiniz? Bunu açıkladığımı hatırlıyorum. Borsa bir hisse almadır, şirkete ortak olmadır. Öyle diyelim, basit ifadelere dökeyim. O şirket meşru kazanıyorsa sizin kazancınız da meşru, kötü yoldan kazanıyorsa kazancınız da haramdır. Ancak borsaya yine de yaklaşmasın diyorum. Neden? Borsayla oynanıyor. Bir dedikodu çıktı. Bakın, borsa aşağı tavanları buldu. Şey olarak. Üstelik birkaç kişi var. Bu dedikoduya sebep olanların içerisinde borsada paraları varmış. Yani ben de caiz olmadığını, doğru olmadığını söylediğimi, hocam diyorlar, beddua mı ettim, borsa düşüyor diyorum. Yani daha da düşsün, çünkü sebep de onlar. İşin içerisinde de var. Şimdi borsa da düşüyor. Neyden düşüyor? Borsa değer mi kaybetti? Veyahut da borsadaki olan, mevcut olan şirketlerin hisseleri düştü mü bir anda? O da dedikoduyla düştü, düşen de. Yoksa mal varlığı düşmedi. Yani borsayla oynanıyor, dedikoduyla iniyor. Dedikoduyla da çıkıyor, yaptığı atılımla da çıkıyor. Yani sadece yaptığı atılımlar şirketin değerinin mal varlığıyla, imkanlarıyla, yeni iş imkanı artması değil, değişik şekillerde de dedikoduyla artırılıyor ve eksiltiliyor. Bilerek de yapılıyor. 80 ihtilalinden, 80 ihtilal diyorum, 28 Şubat'tan önce bir sürü generalin dolar aldığı, borsadan hisse aldığı, bilmem ne yapıldı, o hisse sattığı, arkasından hisse aldığı ve ortaya çıkıyor. Nedir? İnsan bununla oynayanlar, önceden haber alanlar, sızdıranlar var. Aradaki diğer garibanlar ara dolgusu, yolunacak gazlar olarak, deminki kaz gibi yolunacak kaz olarak görülüyorlar. Sırtından diğerleri geçiniyorlar. Bazı memurların toplu taşıma araçlarından ücretsiz ya da indirimli faydalanması doğru mudur diyelim. Öyle şöyle diyelim. İşine gidiyor, bir iş için gidiyorsa doğru. Ama evine gelip gidiyorsa öbürlerinin ne suçu var? Herkes elinden gidiyor. Ama bir görev gereği bir yerden bir yere gidiyorsa, yani o zaman toplu taşıma araçlarının kullanması doğrudur, ücretsiz olarak. Finans kurumlarından bir işletmenin POS cihazı alıp kullanması caiz midir? Hepten mahsurlu değildir diyemiyoruz. Mahsuru vardı POS cihazlarında, çünkü o Amerika'ya bağlı o da. Kredi kartı Amerika'ya bağlıysa o haydi haydi bağlı. Bu yüzden dolayı mahsur yoktur diyemiyoruz. Kullanmayın da diyemiyoruz. Niye? Onu yapma, bunu yapma, insanımızı ne yapacağını şaşırıyor. Anlaşıldı? Arkadaşlara yine de alın diyoruz ama zaman zaman sadaka vererek, hasenat seyyiat silicidir, bu hatadan karşılığını silmeye çalışın diyoruz. Çünkü insanımız zaten deplasmanda bu maçı yapıyoruz. Sıkıntılarımız var. Bir de onu yapma, bunu yapma, ne yapacağını şaşırıyor insan. İnsan dükkanına insan uğraması hale geliyor. Tek çekim, vadeli çekim arasında fark var mıdır? Yok. Yani vadeli çekim, eğer aldığınız mal vadeli bir şekilde satılabilen bir malsa, altın gibi değilse, vadeliysen vadeli olarak alabilirsiniz. Tamam, ikisinin arasında çok fazla fark yoktur. Arada alınan komisyon, ücretli kefaret diyoruz biz ona. Çok doğru değildir ama Şafiilerde cevaz var. Faiz de değildir. Yani o aradaki alınan komisyon, faiz farklı bir şeydir. Burada ücretli kefaret. Çünkü banka ne oluyor? Kredi kartıyla ödemediğin zaman onu ödemeyi vaat ediyor. Bankadan çekebiliyor adam. Yani şey olmasa bir nevi banka kredi kartı verdiği insanın kefili olmuş oluyor. Bu kefil karşılığında da komisyon alıyor. Bu çok doğru değil ama faiz de değil. Farklı bir şey. Çocuklara canlı resmi çizdirmenin hükmü nedir? Bir öğretmen ablamızın sorusu. Canlıdan kasıt bitkiyse, ağaçsa caiz. Hareketi. Ama canlıdan kasıt insan resmi ise, hayvan resmi ise, yaşayacak bir bütün halinde de çizdiriyorsa bu doğru değil, caiz değil. Anlaşıldı? Yaşamayacak bir şekilde çizdiriyorsa o caiz. Yani yarım beden gibi. Sadece kafa gibi. Yılbaşı günü çekirdek almak ya da herhangi bir şey yapmak günah mı? Yılbaşı gecesi diye alıyorsan günah. Ya her zaman mutat alıp da getiriyorsan sıkıntı yok. Yılbaşı sadece dua ile mi meşgul olacağız? Hayır. Normal hayat yaşayacağız. Ne yılbaşıymış gibi, ne aksıymış gibi davranacağız. Günlerden bir günmüş gibi davranacağız. Doğru olan o. Ramazan'da Araplar bizden bir gün önce tutuyorlar. Her zaman değil, bazen de bir gün sonra tutuyorlar. Hocam, buna açıklık getirebilir misiniz? Ama bu uzak takiplik açısından biz uymamız gerekir mi? Bunu uzun uzun cevaplandırdık hilal görünüşü meselesinde. Şöyle diyeyim.
Ramazan'ın kısmı

Kısaca söyleyeyim de Ramazan'ın girişiyle çıkışıyla ilgili bilgi esasen ne Türkiye'dir ne bir başka ülkedir. Ramazan girişi çıkışı hilale bağlıdır. Hilal göründüyse girer, görünmediyse girmez. Bu hesaba bağlı da değildir. Hesapla doğru değildir. Üstelik hesaptaki ölçülerimizde de sıkıntı var. Geçen seneki Kurban Bayramı'ydı. Yine Kurban Bayramı hatırımda kaldığına göre Ramazan Bayramı'nda da vardı. Yine Ramazan'ın girişi mi fark etti bu sene? Kurban da fark etti, Ramazan da fark etti. Şöyle diyeyim. İkisinde de ölçü neydi biliyor musunuz? Güney Amerika'nın batısında yani Pasifik Okyanusu tarafında görünecek hilale göre biz Ramazan'a başladık. Ve Kurban Bayramı yaptık. Diyanet'in açıklamasını tekrar ediyorum. Kurban Bayramı'ndaki açıklaması şöyleydi. Ekvator hizalarından başlayarak, Ekvator diye bir devlet var. Nerede? Güney Amerika'nın Pasifik tarafında. Ekvator hizalarından başlayarak Antarktika'ya kadar bir yay halindedir o düz çizgi değildir. Yay halindedir. Hilal oralarda görünecek diyerek hesap yapıldı. Biz Güney Amerika'nın batısında Pasifik Okyanusu'ndaki hilale göre burada bayram yaptık. Bu doğru mu evvela? Bunu bir tespit etmek lazım. Sonra rü'yet hesap meselesinde ayrıca bir konuşmamız lazım. Türkiye'nin ölçüleri ben şahsi kanaatimi söylüyorum yanlış. Uyuştu oluyor, uyuşmadı oluyor yanlış. İlk önce bunun bir doğrultulması lazım. Bir de hilal madem güveniyorsunuz şurada görünür diyorsunuz evvela okyanusu geçmemeli. Okyanusu geçmesi demek bir insandan takatının üstünde şey istiyorsun demektir. İslam hilalin gözetlenmesini istiyor. Hiçbir zaman İslamiyet insandan beşer takatının üstünde bir şey istemez. Okyanusu karşıya geçin demek beşer takatının üstünde bir şeydir. Halktan istenemeyecek bir şeydir. Bu İslam ülkelerinin olduğu yerlerle sınırlı tutulmalıdır. Orada Amerika ayrıca kendisinkini değerlendirir. Ve biz nereye kadar? Fas'a kadar bununla sorumlusuyuz. Bu bölgelerde görünecek bir yer biliyorsan oraya 2-3 noktaya gözetleyen insan görürsün. Hem hesaptan, teknikten istifade edersin hem de insanlar görürler. Kardeşlerimiz işte hilal derler. Onları zoomlamak, çekmek çok kolay. Yani şöyle diyeyim. Artık kameralar insan gözünden daha rahat çekebiliyorlar şekillendirir. Hilalin varlığını. Teleskop demiyorum. Teleskop görünmeyen ayı da görür. Anlaşıldı? Teknik aletler iyi bir ölçü değildir. Yani siz bilmiyorum hiç şahit oldunuz mu? Burada da berrak gecelerde oluyor ama çöllerde ben çok gördüm. Ayın hilal ya, hilal bir bölümünü görüyorsunuz ya, görünmeyen tarafı da belli oluyor. Teleskop olunca haydi haydi belli oluyor. Yani hiç ışık vurmayan ayı da teleskop görebiliyor. Onun için ölçü nedir? Gözün, çıplak gözün görebilmesidir, ışığın yansımasıdır. Bu da zoomlayınca şeyde daha iyi belli oluyor kamerada. Çok silikti ben bir hilali, çok silikti, canlı değildi. Tereddüt ettim kamera çeker mi ama çekin dedim bakalım nasıl oluyor diye. Çünkü Türkiye ile sıkıntılı günlerdeydi. Çektiler. Daha sonra bizim gördüğümüzden daha net gösteriyordu. Budur. Hazreti Osman ben dua ile bir söz söylemiş. Rivayette Allah kimseye yaşatmayacağını bir şeyin hayalini kurdurmaz diye bir şey duyduk hocam. Ne kadar doğrudur? Böyle bir rivayet ben bilmiyorum. Ama çok zıt da bir şey değil yani ama bununla amel etmek mecburiyetinde de değiliz. Böyle bir bağlayıcılık yok. Lazer epilasyonu gene soruyorlar. Bunu konuştuk. Tıbbi tarafına da bakılmalıdır. Değerlendirmelerde çok şey söylemeyeyim şimdi. Fazlur Rahman bankalar ve faizle ilgili görüşü nasıl? Fazlur Rahman'ın kendi görüşüne itibar edilmez. Bütün görüşlerine iyi mi kötü mü bakmıyorum. Bu adam fakih değil. Bu adam bilgili değil. Bu adamın ufku ve samimiyeti bizim istediğimiz ölçülerde değil. Türkiye'ye gelince duydum ben adını. Daha evvel duymamıştım bile. Fazlur Rahman denen adamı tanımıyordum bile. Türkiye'ye Ankara İlahiyat'a gelmiş. Herkes Türkiye'ye geldi Fadlur Rahman'dan konuşuyor. Akademik ortamın içerisinde. Dünya çapında ciddi bir ilmi ağırlığı da olan bir insan değil. Modernist düşünceli, iyi düşünce aşılamış anlaşılan Türkiye'ye. Kefaret orucunu hiç ara vermeden 60 gün mü kılmak gerekir? Kefaret orucunu tutmak gerekir. Nereden başlayalım? O da o niyet eserinde takılıyorum. Evet. 60 gün, evet yani sadece kefaret orucunu sadece kadınlar arada adet, bunu da kaçırmak mümkün olmadığı için araya adet girebilir. Hastalık gireme, başka şey girerse sıfırdan başlamak zorundadır. Mihir altınlarında borç vermişsen ve onu geri verilmeyeceğini biliyorsan zekatının vermesi gerekir mi? Yani böyle diyeyim, bu borç geri alınmasından şüphe ediliyorsa zekatı verilmez beklenilir. Ama altın geri gelirse geçmiş yıllarınki de verilir. Anlaşıldı mı? Zayıf olan borçlar, alma endişesi olan borçlar nedir? Zekatları verilmez ama geri aldıktan sonra geçmiş yıllara yönelik olarak da o kademe kademe onun zekatı da verilir. Kademe kademeyi anladığınızı ümit ediyorum.
Çünkü zekat verdikçe bir alta düşer. Bu sefer onun 1/40'ını vermeniz gerekir. O şekilde verilir. Safer ayında musibetlerin çok olduğu söyleniyor. Safer ayında bıktım zaten bu sorudan. Ne kadar doğru? Hiç doğru değil. Askerlik yaparken orucunu bozan kişi kefaret orucu tutmalı mı? Seferde değilse, yani mukim halindeyse askerin durumunu tam bilemiyorum. Ve oruçta kasten bozmuş ise, herhangi bir hastalık yok, nasıl diyeyim, beşer olarak dayanamayacak, zaruret noktasına ulaşmamış bir durumda bozmuşsa evet kefaret gerekir. Ama sefer halindeyse, hareket halindeyse ve benzeri ise böyle bir durumda bozmuşsa kefaret gerekmez. Sürmene bıçağının kullanım alanı bu kadar dar mıdır? Satımı caiz değil midir? Sürmene bıçağı demek, yani şu anda yanlış anlamayın, sürmene çiftesi diye bir bıçak vardı. Sırf şişleme için, adam şişleme için kullanılırdı. Tamam. Şimdiki öyle değil. Şimdi ekmek bıçağı içinde kullanılıyor. Evde kullanılan bıçaklar olarak kullanılıyor. Sürmene bıçağı çeliğinden dolayı, dövmesinin sertliğinden dolayı bu adı alıyor. Artık o dediğim eski saldırga için kullanılan sürmene bıçağını hiç görmedim artık. Uzun yıllardır görmedim. Yanlış anlaşılmasın. O zaman da dikkat çektim. Artı böyle bir bıçağı vardı her zaman değil diye. Ama sorulduğuna göre yanlış anlaşıldığı anlaşılıyor. Horoz eti helal midir? Elbette. Horoz eti yani haramdır diye bir şey yok. Kurban olmaz, hepsi o kadar. Kurban olması ayrıdır, helalliği ayrıdır. Peki Müslümanın kendini koruma amaçlı hançer bıçak veya biber gazı taşıması doğru mudur? Doğrudur. Müslüman silahsız olmaz. Öyle değil. Ben çocukluğumdan beri ta Arabistan'a gidinceye kadar bıçak taşıdım. Hatta bir gün üniversitede bir bıçak yakaladılar. Açınca bu kadar oldu. Polis bana takılmıştı. İşte jandarma. Jandarma o zaman jandarmalar geliyor. Komandolar üniversitenin kapısında duruyordu. Ben de okula giderken almazdım. O gün unutmuşum. Bıçak çıkınca güldüler. Ne yapıyorsun bununla? Kalem tıraşa, kalem açıyorum dedim. Ona da gülüştüler. Dedim bu bana lazım. Kullanıyorum ve yanımda duracak. Söz ver. Bunu sana çıkarken alırsın. Söz dediler. Çıkarken sahiden yani ilk önce gitmişler. Zannettim ki bizim bıçağı da götürdüler ama oradaki sordum. Birisine emanet etmişler. Söz verdiydik demişler. Geri bıçağımı aldım. Arabistan'a da götürdüm. Orada kaybettim. Arabistan'daki elbisenin cebi bıçak taşımaya müsait değildi. Halen bıçaklı bıçağım var. Öyle diyeyim. Yalnız. Yeni gelen ortağı 5 kişiden 2'si istiyor, 3'ü istemiyor. Yeni gelen ortak ne yapar? Doğrusu yani girmemesidir. Çünkü tedirgin olan bir yerde olmaz. Bu caiz olup olmama ayrı şey. İsteyenler varsa ama girmesin. Çünkü mevcut ortaklığa da zarar verir. Yeni gelip piyasaya sürülen mallar ihtiyacı yokken almak nedir? Yani mal helalse, kolaylıkla taşıyorsa alınabilir ama ihtiyacı yokken demek şu demektir. Yani hiç mi ihtiyacı yok veya bir kolaylık sağlamıyor mu? Günün birisine lazım olmaz mı anlayışıyla? Buna, bu aşırıysa bu huy buna ne deniyor? Sefeh deniyor. Yani insan ihtiyacından fazla bilmiyor. Malını boş yere veriyorsa bunun hükmü sefehtir. Yine de caizdir. Ayrıca alınabilir, satılabilir ama insan buna israf denir. İsraf konusunda insan dikkatli olmalıdır. Hepten de vehimle hareket, buna benim ihtiyacım var mıydı yok muydu? Gerçekten almalıyım. Benim zaten bir ayakkabım vardı, ikinciyi niye aldım? Bütün bu kadar da tedirgin olsun insanımız istemiyoruz. Ama 10 çift ayakkabı, kaç çift elbise bunlar da doğru değil. Bir de bazı insanlar vardır, her gördüğünü almaya heves ederler. Birisinin ayakkabısı var, takılıyorum dost olduğu için. En az 10-12 ayakkabısı var, bütün ayakkabısını toplasan adam gibi bir ayakkabı etmez. Nerede gidip bir ıvır zıvır varsa onu heves edip alıp geliyor. İlahi konserlerine gitmek caiz mi? Cevap vermiyor. Saç boyaması nasıl değerlendirilir? Ona da cevap vermiyor. Konuyla alakalı değil ama borçlarla ilgili sorum olacaktı. Doğru haritası denen, doğum haritası denen bir şey var. Ve gezegenlerin çekim güçlerine göre insanların karakter ve sağlığına yönelik bilgiler veriyor. Biz yaklaşık 50 kişiye uyguladık. %80 bilgiler uyuyordu. Biz bunu öğrenci özelliklerini tanımak ve öğrenciyi buna göre yönlendirmekte faydalanabiliriz diye düşünmüştük. Buna dair kesin hüküm nedir? Yalnız burada kastetmiş olduğum fallar değil, geleceğe yönelik yorumlar değilse sadece fıtrat ve karaktere etki eden sebep olarak bunu gösterebilir miyiz? Karakterlerden kastım da kaderi etkileme değil, sadece sahip olduğu yeteneklerdir. Bu bakış açımızda sınır ne olmalıdır? Daha önce bu konuda da bilgi verdim. Dedim ki, yaşanılan bölgenin insana tesiri vardır. Yaşanılan çevrenin insana tesiri vardır. Yenilen gıdanın insana tesiri vardır. Doğulan burcun insana tesiri vardır. Anlaşılan o. Bu son söylediğimde %100 emin değilim ama olduğu anlaşılıyor. Diğerlere kadar ama yenilen gıdanın kesinlikle tesiri vardır. Yaşanılan bölgenin tesiri vardır.
Niye Karadeniz'de

dağları gibi inişli çıkışlıdır. Aniden parlar, aniden iler, iner. Şimdi Konyalı ile farkı var şey olarak. Konyalı ile Rizeli iddia ediyorlarmış. Rize Konya'dan büyüktür diye. Adamcağız haritayı almış, getirmiş, koymuş önüne. Ulan Allah'tan kork, bak demiş. Rize'nin toprağı ne kadar? Konya'nınki ne kadar? Rize, ona ne bakıyorsun demişler. Bu Rize'nin ütülenmemiş halidir. Şimdi ütülersen dağların derelerine olur Konya kadar. Bunların tesiri var mize ama ne Rizeli'ninki ne Konyalı'nınki. Şöyle diyeyim, ne bu şu burçtakının ne bu burçtakının hiçbirisi insan iradesinin önüne geçecek kadar güçlü değildir. Ama bunlardan istifadeyle insanları mizacını kullanmak, o yönde onları yetiştirmek, onların kabiliyetinden istifade etmek, ona göre kendisine ufkunu ve önünü açmak caiz midir? Caizdir. Efendimiz sahip ve sahabilerini çok iyi tanıyor. Onları kendi mizaçlarına göre vazifelendiriyor. Neden Huzeyfe İbni Yaman sır katibidir? Münafıkları o bilir. Huzeyfe'nin bütün münafıkları biliyor da bize bir tanesini bile söylemiyor. Gelmedi. Hazreti Ömer soruyor kendisine, atadığım valiler içerisinde görevlendirdiğim devlet görevlileri içerisinde hiç münafık var mı Huzeyfe diyor. Bir kişi var diyor. Kim o diyor? Söyleyemem diyor. Hazreti Ömer ısrar etmiyor. Neden? Söylemeyeceğini biliyor. Allah Resulü de biliyor. Anlaşıldı. Huzeyfe devamını anlatıyor. Ertesi gün diyor, eliyle koymuş gibi buldu ve attı diyor. Aradan ayıkladı diyor. Şimdi bir başkasına görev verirken, başka düşman içerisine gönderken Huzeyfe'yi gönderiyor da Ebu Zer'i göndermiyor. Ebu Zer sabretmiyor. Huzeyfe sabrediyor. Zübeyir sabretmiyor. Çok yaman bir dövüşçü. Huzeyfe'den daha dövüşçüdür Zübeyir. Zübeyir Ela Hoca sığmaz bir insandır. Yapılıdır da. Müthiş birisidir. Ama onu göndermiyor. Ona kimin? Huzeyfe'nin mizacı müsait. Bunun gibi bir sürü bakıyorsunuz. Allah Resulü karakterlerine, yapılarına, görevlerine göre yönlendiriyor ve girecek ufkunu açıyor. Kendi yanına mesela yanından ayrılmayan, etmeyen, gitmeyen Ebu Zer ve diğer sahabiler var. Onları vahiy katibi değil de daha çok Medine-i Münevver'de vahiy katibi olarak kimi? Zeyd ibn-i Sabit'i kullanıyor. Mizacı buna uygun. Biz de insanları mizaçlarına, yapılarına, tavırlarına, hallerine uygun olarak yönlendirebiliriz, donanımlandırabiliriz. Ama bunların hiçbirisi ne kaderi etkileyebilir, ne insanın iradesini etkileyebilir. Yani irade doğru yapmayı yönünde insanın aklını kullanması, yanlış yapmayı fren yapabilmesi, durdurabilmesi gücüdür. Ve bu her insanda vardır. Karadenizli gibi çabuk sinirlenen olsa da vardır. Akdenizli gibi daha sakin olsa da olan vardır. Her insanda kendi mizaçlarını, kendi yaratılığını şekillendirme, disipline etme, doğruya yönlendirme imkanı o insana bahşedilmiştir. Eğer öyle olmayacak olsaydı ne olmazdı? Mesul olmazdı. Anlaşıldı? Hiçbirisi bunun önüne geçecek gibi değildir. Misal olarak söylüyorum, kırmızı et yiyenler daha saldırgan yapılı olurlar. Ama bu demek de değildir ki yani kendisini kontrol edemez demek değildir. Bu ve benzerleri.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef.
8: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
9: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
10: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Buhari Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Değerli kardeşlerim, bugün yine Sahih-i Buhari'den Kitab-ül İ'tisam bil Kitabi ve Sünne, Kur'an ve Sünnete sarılma ile ilgili bölümden 5. baba geçmiş bulunuyoruz. Bizim bu sohbetlerimiz klasik hadis okumaları. 1400 senedir hadis-i şerif alimleri, muhaddisler hangi metodu takip etmişlerse o metodu takip ediyoruz. Hadis-i şerifleri kısaca açıklıyoruz. 3 çeşit hadis okuma metodu vardır. 1- Serd metodu, serd etmek, yani hızlıca okumak. Manasına pek girmeden, teberrüken, bereket olsun diye hadis-i şerifleri okuma. Bu genellikle mesela Hindistan'da ilim erbabının bir zatı ziyaret ettiklerinde ondan ders almak için huzurunda şu kitabı da okuduk demeleri veya tahsillerinin sonunda hızlıca birkaç kitabı bitirebilmek için serd metodu. Bir ikinci metot, bahis metodu, her hadisi şerifi kısa kısa açıklama. Bir üçüncü metot, iman metodu, derinliğine açıklama. Bir hadis-i şerif için bir kitap yazma. Bir hadis-i şerif için saatlerce anlatma. Biz ne sert metodu, ne hızlıca geçiyoruz,

derinliğini anlatıyoruz. Anlaşılacağı veçiyle, anlaşılması mümkün olduğu şekilde kısa, özlü ifadelerle hadis-i şerifleri anlamaya çalışıyoruz. Tabii senediyle okuyoruz. Yani hadis ravilerinin zinciriyle beraber okuyoruz. Çünkü o hadis-i şerifleri bizlere kadar nakleden bu zatların üzerimizde hakları var. Onlar için Allah kendilerine rahmet eylesin diyoruz. Sahabi iseler Allah kendilerinden razı olsun diyoruz. Beşinci bab, babu ma yukrahu minet taammuki ve tenazu'i fil ilmi vel guluvvi fid din vel bid'a. Likavlihi ta'ala ya ehlel kitab la taglu fi dinikum ve la tekul alallahi illel hak. Cenab-ı Hakk'ın ey kitap ehli, dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında gerçek dışı sözler söylemeyin. Mealindeki ayetin delaletiyle ilmi meselelerde gereksiz tartışma yapmamak, lüzumsuz şekilde derinlere dalmamak, dinde aşırı gitmemek ve dinin özüne aykırı yeni adetler icat etmemek. Bütün bunların dinimizde hoş karşılanmaması. Tabii önce dinde aşırı gitmek nedir? Dinin emirlerini keyfi, şahsi, indi, kişisel olarak yorumlamak dinde aşırı gitmektir. Yani ifrat ve tefrit. Ne ihmal edeceğiz ne de emredilmeyen bir takım hususları kendimize bir görev olarak telakki edeceğiz. Yani İslam dini mutedildir, ılımlıdır, vasattır, orta yolu takip eder. Aşırılık kesinlikle kabul edilmemiştir. Tabii aşırılığa örnekler verilmesi gerekir. Örneklerle daha iyi açıklanacaktır. İlmi meselelerde gereksiz tartışmalar. Eğer ilim erbabı mütevazi iseler, hakkı arıyorsa, gerçeğe talip ise, nefis değil de ilim konuşuyorsa güzeldir. Ama bu tartışmalar, ilmi tartışmalar, nefislerin, benliğin, gururun tatmin edilmesi, nefislerin okşanması anlamına geliyorsa, ben daha iyi biliyorum, ben daha üstünüm gibi ifadeler kesinlikle tasvip edilmiyor. Ve derinliğe dalma, yani farz-ı kifayi olan ilimler var, farz-ı ayin olanlar, sonra vacip olanlar, sünnet olanlar, sonra giderek mekruh ve haram, her konuda olduğu gibi. Bizim için faydalı olmayan bilgi türleri veya faydalı ilimlerde çok çok çok aşırı, lüzumsuz bir takım teferruatlara dalmak da hoş karşılanmıyor. İşte bununla ilgili birkaç hadisi şerif bugünkü dersimizin, sohbetimizin konusu. 7299 no'lu hadisi şerif. Kalel müellif el-imamul Bukhariyyu rahimahullah. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام bu حدثنا'dan önce قال yazılmıyor ama okunuyor. قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال sahabiden sonra radıyallahu anh yazılmasa da okunmalı diyor İmam Ahmed bin Hanbel rahmetullahi aleyh. Çünkü Cenab-ı Hak kendileri için radıyallahu anhum ve radu an ifadesini buyuruyor. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Kale nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz buyurdular ki la tuvasilu. İftar etmeden peş peşe iki gün oruç tutmayın. Böyle bir adet vardı. Oruç tutuyor, akşam iftar etmiyor, sahur yapmıyor. Akşam olduğu zaman tekrar kaldığı yerden devam ediyor. 24 saat değil. Yani
2 gün üst üste oruç tutuyor.

tutuyor böyle. Bunu yapmayın dedi. Beş beşe art arda iki gün üst üste oruç. Kalu inneke tuvasilu. Ya Resulallah siz yapıyorsunuz. Siz beş beşe iki gün iftar etmeden oruç tutuyorsunuz. Kale sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili peygamberimiz buyurdular ki inni lestu mislekum. Ben sizin gibi değilim. İnni ebitu, ben geceliyorum. Yut'imuni rabbi ve yeskini. Rabbim beni yediriyor, Rabbim beni içiriyor. Geceleyin Rabbim beni yedirip içiriyor. Yani öyle bir manevi haz, öyle bir manevi zevk alıyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz yemeğe ihtiyaç duymuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi aşırı derecede yüceltmeyelim. Doğrudur. Peygamber Efendimiz'i çok basit görmeyelim. Doğrudur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hakkında üç yaklaşım var. Onu melekleştirmek yaklaşımı. Hani Hristiyanların Hazreti İsa aleyhisselamı aşırı derecede yüceltip Allah'ın oğlu demeleri gibi. La tuturuni kema atratin nasara ibne Meryem. Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı aşırı derecede yücelttikleri gibi beni aşırı derecede yüceltmeyin. Tarih boyunca Peygamber Efendimiz aşırı derecede yücelten ifadeler ve davranışlar elhamdülillah olmamıştır. Bazı cahillerin ifadelerinde haddi aşan bazı cümleler olmuştur. Veya bazı aşırı sevgiden dolayı bazı cümleler nakledilmiş olsa bile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu ifadesi, bu hadisi şerifi baş tacı edilmiştir. Peygamberimizi çok basit, onu bir postacı gibi görmek, bu ifadeyi de kullananlar var, Allah korusun. Sadece nakleden bir kimse olarak görmek, onu basite almak, o da yanlış. Aleyhissalatü vesselamı Kur'an'ın tanıttığı, kendisinin anlattığı gibi görmek mecburiyetindeyiz. Yani peygamberimiz bir beşerdi ama sıradan bir beşer değildi. O taşların arasındaki elmas yakut gibiydi. Yani Muhammedun beşerun lakel beşer. Kennehu yakutetun beynel hacer. Muhammed Mustafa bir insandır, bir beşerdir ama sıradan bir beşer gibi değil. O taşların arasındaki yakut elmas gibidir. Çakıl taşı ile elması yan yana koyamazsınız. İkisi de taş ama biri elmas. Cins olarak aynı. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu manada hasaisi var. Hasais hadis ilminde ayrı bir ilim dalı. Alt ilim dallarından biri. Şemail gibi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e özel durumlar. Mesela onun için gece namazı vacip, bize sünnet-i seniyye. Peygamber Efendimiz ben namaza durduğum zaman sizi arkamdan görüyorum diyor. Bunu bizim yapmamız mümkün değil. Nasıl namaz kıldığınızı aynen görüp Cenab-ı Hak gösteriyor. Dolayısıyla burada da Rabbim beni yediriyor, içiriyor. Siz benim gibi değilsiniz. Velem yentehu anil visal. Buna rağmen bazıları peş peşe oruç tutmayı bırakmadılar. Devam ettiler. Kale fevasale bihimun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yevmeyn ev leyleteyn. İki gün, iki gece peygamberimiz devam etti. Sümme ra'avul hilal. Demek ki bu Ramazan'ın son günlerinde hilali gördüler. Şevval hilalini gördüler. Fekale nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem lev teakharel hilal lezittüküm. Hilal gecikseydi, yani bir gün daha oruca devam edilseydi ben iftar etmeden oruç tutmaya devam edecektim. Böylece size daha fazla zorluk verecektim. Size ne şekilde sahurla iftar arasında oruç tutmanız, imsakla akşam ezan arası oruç tutmanız farz kılınmışsa bunu devam ettirmeyin. Ama bazıları bırakmadılar. Madem ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapıyor, biz de yapalım dediler. Yani burada çizgiyi açtılar. Sahabe-i kiramı da peygamberimiz eğitecek. Kel munekkili lehum.
onları ihtar etme şeklinde. Onlar iki gün tuttular. Peygamberimiz iki gün, onlar da iki gün. Peki hilal görülmeseydi üç güne devam edecekti Peygamberimiz. Onlar ne yapacaktı? Onlar da devam edecek ve nihayet pes edeceklerdi. Hatalarını anlayacaklar. Ama hilal görüldü. Ramazan ayı sona erdi. Aleyhissalatü vesselam bu yaptığınız uygun değildir buyurdu. Sünnet-i seniyye Peygamberimizin hayat çizgisidir. Hayat anlayışıdır. Kendimizden sünnete bir takım şeyler ilave etmemiz mümkün değil. Sünnetin aydınlığında yeni teşebbüsler, yeni gelenekler, sünnete uygun yeni anlayışlar sergilemek mümkün. Ama sünnetin, dinin ruhuna, özüne aykırı anlayışlar bid'attir. Hem dine hem akla aykırıysa buna da hurafe deniyor. Hurafe ile bid'at arasındaki fark. Bid'at, dinin ruhuna, özüne aykırı bir takım gelenekler, adetler, uygulamalardır. Sünnet ise hem akla hem de dinin özüne aykırı. Ne gibi? Mesela baykuşun ötmesinden mana çıkarmak nedir? Hurafedir. Ya bugün evden çıkarken önümden bir kara kedi geçti, tamam. Bugünüm uğursuz olacak derseniz hurafedir. Bu çeşit anlayışlar, hurafe anlayışları vardır. Gelin hanım eve girerken elinde toprak destiğiyle girerse, desteği yere bırakırsa su gibi geçim olur anlayışı. Bu nedir? Akla aykırı bir hurafedir. Dua etmeli. Yani bu noktada dua her makamda tavsiye ediliyor. Düğünlerde, cenazelerde, günlük hayatta sık sık rastladığımız bid'atler, hurafeler vardır. Mesela misafirperverlik nedir? Geleneklerimizdeki misafirperverlik sünnet-i hasenedir. Bunlar tavsiye edilir. Yani dinin özüne, ruhuna, esasına uygun olan bir takım tavır ve davranışlar aşırı gitmemek şartıyla tavsiye edilmektedir. Dinin ruhuna, özüne aykırı ne gibi mesela? Düğünlerde bir erkek bir kadın kol kola halay çekmek, kadın erkek karışık nedir? Haramdır ve bid'attir. Gelenek. Efendim bu bizim bölgemizin geleneği. Asker uğurluyoruz. Genç kızlar, genç erkekler kol kola. Hepimiz bacı kardeşiz. Anlayışıyla yapılan uygulamalar memleketinizin, bölgenizin adeti olsa bile bu adet mutlaka yabancı kültürlerden bize intikal etmiş bir adet olmalıdır. Ve bizim İslam tarihimizde, milli tarihimizde böyle bir adet, Kur'an'a ve sünnete uymayan adet törpülenmiştir, tasvip edilmemiştir, onaylanmamıştır. Evet. Devam ediyoruz. Haddesene Umar ibn-i Hafs ibn-i Gıyâsin. Kâle haddesene ebi. Kâle haddesene el-âmeşu. Haddesene İbrahim-u Teymiyyü. Haddesene ebi. Kâle hatabena Aliyyün radıyallahu anhu. Alâ minberin min âcurrin. Hazreti Ali radıyallahu anh kerpiçten yapılmış veya tuğladan, acur tuğladan yapılmış bir minber üzerine, tabi pişirilmiş kerpiç, o günkü yani bugünkü tuğla gibi olmasa da ona yakın tuğladan yapılmış bir minber üzerinde bize hutbe irad etti. Ve aleyhi seyfun fihi sahifetun muallakatun, üzerinde kılıç vardı. Bu kılıcın kınında da bir sayfa saklıyordu. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bazı hadis-i şeriflerini Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz yazılı olarak tespit etmiş. Abdullah bin Amr ibn-i As gibi, Ebu Şah gibi, Hazreti Ali gibi bazı sevat, bazı önemli gördükleri hadisleri yazıyorlardı. Fekale hutbesinde şöyle buyurdu Hazreti Ali radıyallahu anh. Vallahi ma indena min kitabin yukra'u İlla kitabullahi ve ma fi hadihi sahife. Bizim elimizde Allah'ın kitabından başka ve bir de şu sayfanın içinde olanlardan başka okuduğumuz herhangi bir kitap yoktur. Kur'an-ı Azimüşşan ve Peygamberimizin

Medine-i Münevvere muhterem, dokunulmaz, mübarek, mukaddes, harem beldedir. Mekke harem bölgesini Hazreti İbrahim aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın emriyle tayin etmiş. Medine harem bölgesini de Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cenab-ı Hakk'ın emriyle belirlemiştir. El-Medinetu haramun. Harem ne demektir? Orada ecir ve mükafat kat kat. Ama orada işlenen günahlar da başka yerlerde işlenen günahlara göre yine kat kat. Orada silah kullanılması, müminlerin rahatsız edilmesi, orada bir takım yasaklar, farklı yasaklar var. Veya başka yerlerdeki yasaklar orada daha çok önemli üzerinde durulmuş. Huzur beldesi olmalı. Evet. Haramun min ayrin ila keda. Ayır dağı ile Sevir dağı. Medine'nin iki siyah. Harra şarkıyı, harra garbiye deniyor bugün. Siyah taşlık, doğudaki siyah taşlık, batıdaki siyah taşlık. Bugün Medine-i Münevver'in bulunduğu yer harra şarkıyı, harra garbiye arasında. Doğu ve batı taşlık bölge arasında. Ayır ve Sevir dağları. Nasıl Mekke'de Sevir dağı varsa Medine'de de Sevir dağı var. فَمَنْ اَحْدَثَ ف۪يهَا حَدَثًا Kim Medine-i Münevvere'de bir bid'at icat ederse فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Medine-i Münevvere örnek diyar. Medine-i Münevvere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i kucaklayan, onu bağrında barındıran diyar. Orada bid'at ve hurafe icat etmek, başka yerlerdeki bid'at ve hurafelerden daha büyük bir günaha sebep oluyor. La yakbelullahu minhu sarfen ve la adlen. Allah böyle kimsenin, Medine'de bid'atle meşgul olan kimsenin ne tevbesini ne ibadetini kabul eder. Ne nafile ne farz ibadetlerini kabul etmez. وَاِذَا ف۪يهِ Yine bu sahifede şunu görüyoruz diyor. Nakleden kim? Evet. İbrahim Etteymi'nin babası Yezid bin Şerik anlatıyor bize bunu. Burada ismi verilmemiş. Babam nakletti diyor. Evet. ذِمَّتُ الْمُسْلِم۪ينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا اَدْنَاهُمْ Müslümanların birinin verdiği güvence ve himaye hepsini bağlar. Bir Müslüman yabancı birine himaye hakkı tanımışsa, yabancı biri size geldi, misafiriniz oldu. Hiç kimse ona dokunamaz. Çünkü sizin misafiriniz, sizin himayeniz altında. Dolayısıyla Müslümanların himayesine, bir Müslümanın himayesine, güvencesine giren kimse başkaları tarafından himaye edilmek zorunda. Şöyle diyelim, azınlıklar veya yurt dışından gelen turistler İslam topraklarına girdiklerinde vize denilen emanla, teşhira nedir? Güvence belgesi. Güvence belgesiyle giriyor. Artık İslam topraklarında onlar can, mal ve namus noktasında güvence altında olmalıdırlar. Evet. Femen akfara müslimen fe aleyhi lanetullahi vel melaiketi ven nasi ecmain. Kim bu himayeyi dikkate almazsa, kim bir Müslümanın verdiği güvenceyi çiğnerse, verdiği sözü ve himayeyi dikkate almazsa Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. La yakbelullahu minhu sarfen ve la adle. Allah onun ne nafile ne farz ibadetini kabul etmeyecektir. Veya ne tevbesini ne diğer ibadetlerini kabul etmeyecektir. Ve izâ fîhâ, yine bir başka ifade. Men vâlâ kavmen bi gayri izni mevâlihi. Kim kendi efendilerinden başka bir kavme intisap ederse, yani bir köle o zaman için kendi efendisine değil bir başka kabileye intisap ederse veya bir çocuk

kendi babasını tanımaz da bir başkasını baba olarak kabul ederse, hadis-i şerifin diğer rivayetlerinde o vardır. فَاَلَيْهِ لَعْنَتُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِ Allah'ın laneti, meleklerin ve insanların laneti onun üzerine olsun. لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا Allah böyle kimsenin ne nafile, ne farz ibadetini, ne tevbesini, ne diğer ibadetlerini kabul etmeyecektir. Yani burada neseplerle oynamak. Ben babamı sevmedim, bir başkasına baba diyeyim, bir başkasını baba olarak kabul edeyim. Bu dengeyi bozar. Aileyi, nesebi, mirası, nafakayı alt üst eder. Hukuku alt üst eder. İslam toplumu ailenin korunmasına çalışır. Ailede annemiz, babamız, biz kendi tercihimizle tespit edilmiyor. Rabbim bizi bu anneye, bu babaya layık görmüşse, yani babamız çok iyi olabilir, annemiz, ama kötü yolda da olabilir. Bu manada bir imtihan dünyasındayız. Veya bu manada eşimiz de aynı şekilde. Yani biz kendi elimizdeki tercihleri hayır ve hak noktasında kullanırız. Ama anne ve babayı tercih etme hakkına sahip değiliz. Ve bunu değiştirme teşebbüsü de dengeyi bozar, psikolojiyi bozar, hayatı bozar, İslam toplumundaki adaleti bozar, hukuku bozar. Dolayısıyla buna da işaret edilmiştir. Şunu anlıyoruz, demek ki bazı hadis-i şerifler bu şekilde tespit edilmiştir. Mesela Hemmam bin Münebbih'in sahifesi aynı şekilde nakledilmiştir. Yine Yemen'den bir zat gelmiş Ebu Şah diye. Peygamber Efendimiz bu Ebu Şah için hadis-i şerifleri yazın demiştir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin yazılı mektupları vardır farklı kabilelere. El-alaka el-vethaikus siyasiye. Muhammed Hamidullah'ın siyasi vesikalar kitabında yüzlerce yazılı vesika Peygamberimizin mektuplarını görmekteyiz. Evet. Konumuzla ilgili husus nedir? Medine-i Münevvere'de bid'atle, hurafeyle meşgul olan kimse Allah'ın, meleklerin ve diğer insanların lanetine uğrar. Orası Medine-i Münevvere. Sünnet-i Seniyye diyarı. Orada sünnet-i seniyeyi gönülden en güzel şekilde yaşamamız emrediliyor. Evet, bir hadis-i şerif daha okuyoruz. Haddetene Umar ibn Hafs, kale haddetene Ebi, kale haddetene el-Ameş, kale haddetene Müslimun, an Mesrukin kal, kalet Aişetu radıyallahu anha. Hazreti Aişe validemiz, fıkıh, hadis, tefsir, tarih, nesep noktasında zirve şahsiyetlerden biri. Annemiz, Peygamber Efendimizin genç hanımı. Onun ifadesi, yani mevkuf hadis. Sana annebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme şeyen terahkasa fih. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir konuda izin verdi, ruhsat verdi ve o ruhsatı da bizzat kendisi yerine getirdi. Nedir bu? Seferi olan kimsenin, yani sünnet namazları kılmama hakkı var. Kılarsa iyidir ama kılmayabilir. Seferi olan kimse Ramazan-ı Şerif'te o yolculuk esnasında Ramazan orucunu tutmayabilir. İzin verilmiştir. Ama Kur'an-ı Kerim ne diyor? En tesumu hayrun lekum. Oruç tutmanız Ramazan'da misafir, seferi olsanız bile, yani 80 kilometre veya 90 kilometre rivayet farklarına göre mesafeye gittiğinizde 15 günden bu zaten hangi 80 kilometre açtıktan sonra isterse mukim olduğunuz yere gidin, yolculuk esnasında seferisiniz. Bu yolculuk esnasında isterseniz Ramazan orucunu tutmayabilirsiniz. Ama tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Enes bin Malik radıyallahu anh hazretleri anlatıyor. Sahabe-i kiramdan bazıları Ramazan-ı Şerif'te seferi olduklarını oruç tutuyorlardı. Bazıları oruç açıyorlardı. Ne oruç tutanlar oruçlarını açanlara, ne oruçlarını açanlar oruç tutanlara herhangi bir şekilde eleştiri yöneltmiyorlardı. Yani sahabe-i kiramın hoşgörüsü. İzin verilmiş.
Siz ister bu izni kullanın, isterse daha hayırlı olanı yerine getirin. Aleyhissalatü vesselam izin verdiği bir şeyi yaptı. Ve tenezzehe anhu kavmun, bir grup ondan sakındı. Ondan uzak durdular. Fe belega zâliken nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Bu durum Peygamber Efendimiz'e ulaştı. Bu haber Peygamberimize bildirildi. Fe hamidallâhe ve esnâ aleyh. Hemen olağanüstü bir hutbe okudu. Cuma ve bayram hutbesi dışında Peygamber Efendimiz çok önemli konular olduğunda hemen minbere çıkar, namazların sonunda, öncesinde veya ara yerde hutbe okurdu. Önce Allah'a hamd etti, senada bulundu, gerekli duaları okudu. Sümme kal, sonra şöyle buyurdu. Mâ bâlu akvâmin, birilerine ne oluyor ki yetenezzehûne anî şey'i asnauhu, benim yaptığım şeyden uzak duruyorlar. Fe vallahi inni a'lemuhum billahi ve inni a'lemuhum billahi ve eşedduhum lehu haşyeten. Ben onlar arasında Allah'ı en iyi bilenim ve Allah'tan en çok korkanınız benim. Abdullah bin Amr İbnül As Hazretleri evlendi, sürekli oruç tutuyordu. Geceleri sürekli namaz kılıyordu. Hanımı, kayınpederi Hazreti Ömer'e şikayet etti. Durum Peygamberimize nakledildi. Ya Resulallah, ben çok sık hatim yapıyorum ve sürekli oruç tutuyorum. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hayır dedi. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine her ay 3 gün oruç tut dedi. Ben daha fazlasını yaparım. Dedik ki pazartesi perşembe oruçlarını tut. Ben daha fazlasını yaparım. Adeta Peygamberimiz de pazarlık halinde. Dedi bir gün oruç tut, bir gün oruç aç. Bu Davud Aleyhisselam'ın orucudur. Ya Resulallah, daha fazla yaparım. Bundan daha fazlası yok dedi. Ben yerim, içerim, aile ilişkilerinde bulunurum. Uyurum, ibadet ederim. Her şeyin yerli yerince konulması gerekir. Nefsinizin sizin üzerinizde hakkı vardır. Gözünüzün sizin üzerinizde hakkı vardır. Ailenizin sizin üzerinizde hakkı vardır. Ve a'tu kullezî hakkın hakkahu. Her hak sahibine hakkını verin. Çocuklarınızın hakkı var, eşinizin hakkı var. Gözünüzün hakkı var, nefsinizin hakkı, vücudunuzun hakkı var. Her hakkı yerine verin. Yani sürekli ibadet etme emredilmiyor. Sürekli dünya ile meşgul olma hiç emredilmiyor. Dünya ahiret dengesini kuracağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevgi, rahmet, müsamaha peygamberinin, cihat ve barış peygamberinin, hak adalet peygamberinin, ibadet ve kulluk, İlim ve takva peygamberinin, Efendimizin, Peygamber Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda devam edeceğiz. Onun sünnet-i seniyyesine sarılan, kıyamet gününde onunla kucaklaşacak, onunla beraber olacak, ümmetim diye bizi tanıyacak. Bir annenin kalabalık içerisinde çocuklarını tanıdığı gibi tanıyacak. Ve bizi Allah'ın izniyle şefaatine Cenab-ı Hak nail kılacaktır inşallahü teala. Konumuz Resulullah'a tabi olmak. Peygamber Zişan Efendimiz'in yoluna uymak. Onun sünnet-i seniyyesine uymak. Onun ahlakına, onun faziletine, onun emirlerine tabi olmaktır. Rabbim bu noktada gayretimizi arttırsın. Onu seviyoruz. Bizi milletimiz seviyor elhamdülillah. Yani en çok ülkemizde erkek isim olarak Muhammed ve Mustafa isimlerin olması... İnsanımızın Muhammed Mustafa'ya aşık olduğunu göstermesi için en büyük delildir. İsimlere bir bakın. Sahabe isimleri, peygamber isimleri. Tarih boyunca bu güzel isimler devamlı kulaklarda çınlamış. Onu seviyoruz. Ama onu sevgimiz giderek artmalı. Onu sevgimiz hayatımıza yansımalı. Sözlerimize, tavırlarımıza yansımalıdır. Rabbim bizi bu sevgiyle haşretsin. Rabbim huzurunda Habibullah
ile beraber buluşmayı nasip eylesin. Cemal

Hayrullah'a layık olmayı nasip eylesin. Rabbim neslimize Peygamber-i Zişan Efendimiz'i öğretmeyi, yaşamayı, yaşatmayı nasip eylesin. Bu konuda Peygamber-i Zişan Efendimiz'i öğreten öğretmenler, eğitimciler, anneler, babalar, bu konuya önem veren yöneticiler elbette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in şefaatine nail olacaktır. Bu hadis-i şerif derslerimiz devam edecek. Bu hadis-i şerif sohbetlerimiz devam edecek. Bu sohbetleri dinlemek ve bunu hayatımıza yansıtmak Peygamberimize olan sevginin bir parçası olarak kıyamet gününde önümüze konulacaktır Allah'ın izniyle. Ve bu duygu ve düşüncelerle Allah'a emanet olun diyorum.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: 11. cüz.

0: فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين.
1: Ey iman edenler! Kâfirlerden sizin yakınınızda bulunanlarla savaşın. Sizde kendilerine karşı bir sertlik bulsunlar. Bilin ki Allah takva sahipleriyle beraberdir.

Herhangi bir sure indiği zaman o münafıklardan, "Bu hanginizin imanını arttırdı?" diyenler vardır. İman edenlere gelince, inen sure onların imanını arttırmıştır.

0: Onlar bunu birbirlerine müjdelerler.
1: وَأَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجَسًا اِلَى رِجَسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ
0: Fakat kalplerinde hastalık olanlara gelince, bu surenin inişi onların pisliklerine pislik katmıştır ve onlar kafir olarak ölmüşlerdir.

Onlar görmüyorlar mı ki, yılda bir veya iki defa belaya uğratılıp imtihana çekiliyorlar. Sonra yine tövbe etmiyorlar ve ibret de almıyorlar.

0: صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون.
1: Herhangi bir sure indirildiği zaman sizi kimse görüyor mu diye birbirlerine bakarlar. Sonra da dönüp giderler. Onlar anlamaz bir kavim oldukları için Allah kalplerini İslam'dan çevirmiştir.
0: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ
1: Andolsun ki size içinizden bir peygamber gelmiştir. Sizin sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir. O size çok düşkündür. Müminlere karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir.

Ey Muhammed! Eğer yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben sadece ona güvendim. O büyük arşın Rabbidir.

0: İlk önce İslam'a giren muhacirlerle, ensardan ve iyilikle onlara tabi olanlardan Allah razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah, onlar için altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş budur.
1: وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَد۪ينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ

0: Çevrenizdeki bedevilerden münafıklar olduğu gibi Medine halkından da münafıklıkta ısrar edenler vardır. Sen onları bilmezsin ama biz biliriz. Onlara yakında iki defa azap edeceğiz. Sonra da onlar büyük bir azaba itilecekler.
1: وَآخَرُونَ اَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

0: Savaştan geri kalan başka bir kısım da günahlarını itiraf ettiler. Onlar, salih amelle kötü ameli birbirine karıştırmışlardır. Umulur ki Allah onların tövbelerini kabul eder. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
0: Ey Muhammed! Onların mallarından bir kısmını kendilerini temizleyecek ve günahlardan arıtacak bir sadaka olarak al ve onlara dua et. Şüphesiz ki senin duan onlar için bir güvendir. Allah her şeyi işitir ve bilir.

0: وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
1: Onlar bilmiyorlar mı ki, kullarının tövbesini kabul eden ve sadakaları alan Allah'tır. Yine tövbeleri çokça kabul eden ve merhamet edici olan O'dur.

0: Ey Muhammed! De ki, yapacağınızı yapın. Amellerinizi Allah da görecek, Resulü de, müminler de. Sonra hepiniz görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'ın huzuruna döndürüleceksiniz. Allah size yaptıklarınızı haber verecektir.
1: وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ
0: Savaştan geri kalan diğer bir grubun işi ise Allah'ın buyruğuna bırakılmıştır. Allah onlara ya azap eder ya da tövbelerini kabul eder. Allah her şeyi bilir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Yeah.

0: يجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين.
1: Ey iman edenler! Kâfirlerden sizin yakınınızda bulunanlarla savaşın. Siz de kendilerine karşı bir sertlik bulsunlar. Bilin ki Allah takva sahipleriyle beraberdir.

0: Herhangi bir sure indiği zaman o münafıklardan, "Bu hanginizin imanını arttırdı?" diyenler vardır. İman edenlere gelince, inen sure onların imanını arttırmıştır. Onlar bunu birbirlerine müjdelerler.
1: وَأَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجَسًا اِلَى رِجَسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ
0: Fakat kalplerinde hastalık olanlara gelince, bu surenin inişi onların pisliklerine pislik katmıştır ve onlar kafir olarak

Onlar görmüyorlar mı ki, yılda bir veya iki defa belaya uğratılıp imtihana çekiliyorlar. Sonra yine tövbe etmiyorlar ve ibret de almıyorlar.

0: صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون.
1: Herhangi bir sure indirildiği zaman sizi kimse görüyor mu diye birbirlerine bakarlar. Sonra da dönüp giderler. Onlar anlamaz bir kavim oldukları için Allah kalplerini İslam'dan çevirmiştir.

0: عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
1: Andolsun ki size içinizden bir peygamber gelmiştir. Sizin sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir. O size çok düşkündür. Müminlere karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir.

Ey Muhammed! Eğer yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben sadece O'na güvendim. O büyük arşın Rabbidir.

0: فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين.
1: Ey iman edenler! Kâfirlerden sizin yakınınızda bulunanlarla savaşın. Sizde kendilerine karşı bir sertlik bulsunlar. Bilin ki Allah takva sahipleriyle beraberdir.

0: Herhangi bir sure indiği zaman o münafıklardan, "Bu hanginizin imanını arttırdı?" diyenler vardır. İman edenlere gelince, inen sure onların imanını arttırmıştır. Onlar bunu birbirlerine müjdelerler.
1: وَأَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجَسًا اِلَى رِجَسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ
0: Fakat kalplerinde hastalık olanlara gelince, bu surenin inişi onların pisliklerine pislik katmıştır ve onlar kafir olarak ölmüşlerdir.
1: أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ ف۪ي

Onlar görmüyorlar mı ki, yılda bir veya iki defa belaya uğratılıp imtihana çekiliyorlar. Sonra yine tövbe etmiyorlar ve ibret de almıyorlar.

Herhangi bir sure indirildiği zaman, sizi kimse görüyor mu diye birbirlerine bakarlar. Sonra da dönüp giderler. Onlar anlamaz bir kavim oldukları için Allah kalplerini İslam'dan çevirmiştir.

0: anittum azizun aleyhi ma anittum harisun aleykum bil mu'minina raufur rahim.
1: Andolsun ki size içinizden bir peygamber gelmiştir. Sizin sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir. O size çok düşkündür. Müminlere karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir.

0: Ey Muhammed! Eğer yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben sadece O'na güvendim. O büyük arşın Rabbidir.
1: وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذ۪ينَ خُلِّفُوا حَتَّى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ

savaştan geri bırakılan üç kişinin tövbelerini de kabul etti. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü kendilerine dar gelmiş, ruhları kendilerini iyice sıkmış ve Allah'ın azabından yine Allah'a sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Sonra Allah tövbe etsinler diye onların tövbelerini kabul etti.

0: صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: Medine halkına ve çevrelerinde bulunan bedevilere, savaşta peygamberden geri kalmaları ve kendi canlarını onun canına tercih etmeleri yakışmazdı. Çünkü Allah yolunda susuzluğa, yorgunluğa, açlığa uğramaları, kâfirleri öfkelendirecek bir yere ayak basmaları ve düşmana karşı bir başarı kazanmaları karşılığında kendileri için mutlaka salih bir amel yazılır. Şüphesiz ki Allah, iyilik yapanların mükafatını zayi etmez.''

0: İlla kutibe lehum liyecziyehumullahu ehsene ma kanu ya'melun.
1: Küçük ve büyük, Allah yolunda harcadıkları her bir harcama ve açtıkları her bir vadi onlar için yazılır ki Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırsın.

0: Müminlerin hepsinin birden savaşa çıkmaları uygun olmaz. Her topluluktan bir grubun dini iyice öğrenmeleri ve yanlarına geri döndükleri zaman kavimlerini uyarmaları için geri kalmaları gerekmez mi? Böylece kötülükten çekinirler.
1: Yeah.

0: فِيكُمْ غِلْظَةٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ
1: Ey iman edenler! Kafirlerden sizin yakınınızda bulunanlarla savaşın. Sizde kendilerine karşı bir sertlik bulsunlar. Bilin ki Allah takva sahipleriyle beraberdir.

0: Herhangi bir sure indiği zaman o münafıklardan, "Bu hanginizin imanını arttırdı?" diyenler vardır. İman edenlere gelince, inen sure onların imanını arttırmıştır. Onlar bunu birbirlerine müjdelerler.
1: وَأَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجَسًا اِلٰى رِجَسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ
0: Fakat kalplerinde hastalık olanlara gelince, bu surenin inişi onların pisliklerine pislik katmıştır ve onlar kafir olarak ölmüşlerdir.
1: أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ

Onlar görmüyorlar mı ki, yılda bir veya iki defa belaya uğratılıp imtihana çekiliyorlar. Sonra yine tövbe etmiyorlar ve ibret de almıyorlar.

Herhangi bir sure indirildiği zaman, sizi kimse görüyor mu diye birbirlerine bakarlar. Sonra da dönüp giderler. Onlar anlamaz bir kavim oldukları için Allah kalplerini İslam'dan çevirmiştir.

0: عَنِتُّمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ
1: Andolsun ki size içinizden bir peygamber gelmiştir. Sizin sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir. O size çok düşkündür. Müminlere karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir.

Ey Muhammed! Eğer yüz çevirirlerse de ki, Allah bana yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben sadece O'na güvendim. O büyük arşın Rabbidir. Yunus Suresi. Bu sure 109 ayet olup Mekke devrinde inmiştir. Surenin 98. ayetinde, azap geldikten sonra iman etmenin hiçbir memleket halkına fayda sağlamadığı, sadece Yunus peygamberin kavmine fayda sağladığı ve azap henüz gelmeden inandıkları için kendilerinden dünyada rezil olma cezasının kaldırıldığı ifade edildiğinden bu adı almıştır.

0: Emra. Tilke ayetul kitabil hakim.
1: Elif, Lam, Ra. İşte bunlar hikmet dolu kitabın ayetleridir.
0: Ekâne linnâsi aceben en

0: عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّب۪ينَ
1: İçlerinden bir adama, insanları Allah'ın azabıyla korkut ve iman edenlere Rableri katında kendileri için gerçekten yüksek bir makam olduğunu müjdele diye vahyetmemiz, insanlara tuhaf mı geldi ki kâfirler, bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır, dediler.
0: اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ ف۪ي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ اِذْنِهِ ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ
1: Şüphesiz ki sizin Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra da arşa hükmederek işleri düzenleyip yöneten Allah'tır. Onun izni olmadan şefaat edecek hiçbir kimse yoktur. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Öyleyse ona kulluk edin. Siz hiç düşünüp öğüt almaz mısınız?
0: İleyhi marci'ukum cemi'en ve'dallahi hakka. İnnehu yebde'ul halqa thumma yu'iduhu liyecziyellezine amenu ve amilus salihati bil kıstı.

Hepinizin dönüşü yalnız O'nadır. Bu Allah'ın gerçek bir vaadidir. O önce yoktan yaratır, sonra da iman edip salih amel işleyenleri adaletle mükafatlandırmak için onları tekrar diriltir. İnkar edenlere gelince, inkar etmelerine karşılık onlar için kaynar bir içecek ve acı bir azap vardır.

0: مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذَٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقَّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
1: Güneşi ışık, ayı nur yapan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya konak yerleri takdir eden O'dur. Allah bunları ancak gerçeğe göre yaratmıştır. O bilen bir kavim için ayetleri geniş bir şekilde açıklar.

Şüphesiz ki gece ve gündüzün değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde kötülükten sakınan bir kavim için nice ibretler vardır.

0: ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun.
1: Bize kavuşmayı ummayan, dünya hayatına razı olup onunla rahat eden ve ayetlerimizden gafil olanlara gelince, işte onların kazandıklarına karşılık varacakları yer ateştir.

0: بإيمانهم يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم.
1: Şüphesiz ki iman edip salih amel işleyenleri Rableri imanlarına karşılık doğru yola iletir. Nimet cennetlerinde onların altlarından ırmaklar akar.

0: وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
1: Onların oradaki duaları, Allah'ım, seni eksiklikten tenzih ederim. Esenlik dilekleri de selam sözüdür. Dualarının sonu ise, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun sözleridir.
0: وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ فَنَذَرُ

Eğer Allah, insanların iyiliği acele istemeleri gibi kötülüğü de acele verseydi, kendilerine tanınan süreleri bitirilmiş olurdu. Fakat biz, bize kavuşmayı ummayan kimseleri bırakırız da, azgınlıkları içerisinde bocalayıp dururlar.

0: ضُرَّهُ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
1: İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman, gerek yanı üzerine yatarken, gerek otururken ve gerekse ayakta dururken bize yalvarır. Fakat biz onun uğradığı zararı kaldırınca, sanki kendisine dokunan zarardan dolayı bize hiç yalvarmamış gibi davranır. İşte aşırı gidenlere yaptıkları şeyler böylece güzel görünür.
0: وَلَقَدْ

0: اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
1: Ayetlerimiz onlara açık bir şekilde okununca, bize kavuşmayı ummayanlar, bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. Ey Muhammed! Sen de ki, onu kendi tarafımdan değiştirmek benim için mümkün değildir. Ben sadece bana vahyedilene tabi olurum. Eğer ben Rabbime isyan edersem, büyük bir günün azabından korkarım.

0: min qablih. Efela ta'qilun.
1: Ey Muhammed! De ki, eğer Allah dileseydi, ben onu size okumazdım. Allah da onu size bildirmezdi. Ben daha önce de aranızda bir ömür boyu kalmıştım. Siz hiç düşünmez misiniz?

Allah'a yalan yere iftira edenden veya onun ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Şüphesiz ki suçlular asla kurtuluşa eremezler.

0: وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
1: Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine zarar ve fayda veremeyen putlara tapıyorlar ve ''Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir.'' diyorlar. Sen de ki, Allah'ın göklerde ve yerde bilmediği bir şeyi mi ona haber veriyorsunuz? Allah, onların ortak koştukları şeylerden uzak ve yücedir.
0: وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا

0: İnsanlar sadece tek bir ümmetti ama ayrılığa düştüler. Eğer Rabbinden daha önce geçmiş bir takdir olmasaydı, hakkında ayrılığa düştükleri konularda aralarında çoktan hüküm verilmiş olurdu.
1: وَيَقُولُونَ لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ

Kâfirler, ona Rabbinden bir mucize indirilse ya, derler. Ey Muhammed, de ki, gaybı bilmek yalnız Allah'a mahsustur.

0: ayatina kulillahu esra'u makra inna rusulana yaktubuna ma temkurun.
1: Kendilerine bir zarar dokunduktan sonra insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman bir de bakarsın ki ayetlerimiz hakkında yine bir tuzak düşünürler. De ki, Allah'ın tuzağı daha çabuktur. Şüphesiz ki elçilerimiz sizin kurduğunuz tuzakları yazıyorlar.
0: هُوَ الَّذ۪ي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ

0: Sizi karada ve denizde yürüten O'dur. Sizin içinde bulunduğunuz bir gemi, içindekileri hoş bir rüzgarla götürdüğü ve bununla sevindikleri bir sırada, gemiye şiddetli bir kasırga gelip, her yerden dalgalar kendilerini sardığı ve tamamen kuşatıldıklarını sandıkları zaman, dini yalnız Allah'a tahsis ederek ona şöyle dua ederler. Eğer sen bizi bu tehlikeden kurtarırsan, andolsun ki şükredenlerden olacağız.
1: فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ اِذَا هُمْ يَبَغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى اَنْفُسِكُمْ

Ama Allah onları kurtarınca hemen yeryüzünde haksız yere taşkınlık yaparlar. Ey insanlar! Taşkınlığınız sadece kendi aleyhinizedir. İstediğiniz dünya hayatının geçici menfaatidir. Sonra dönüşünüz yalnız bizedir. Biz de yaptıklarınızı size haber vereceğiz.

0: فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Dünya hayatı tıpkı gökten indirdiğimiz bir su gibidir. O suyla insanların ve hayvanların yediği yeryüzü bitkileri yetişip birbirine karışır. Nihayet yeryüzü o bitkilerle süslenip bezendiği ve sahipleri de kendilerinin bütün bunları yapmaya kadir olduklarını zannettikleri bir sırada, gece veya gündüz emrimiz gelir de orayı sanki dün hiçbir şey yokmuş gibi kökünden biçilmiş bir hale getiririz. İşte biz, düşünen bir kavim için ayetleri böylece geniş bir şekilde açıklıyoruz.

0: ulaike ashabul cenneti hum fiha halidun.
1: İyilik edenler için en iyi mükafat ve bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir kara bulaşır ne de bir zillet. İşte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.

0: مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
1: Kötülük kazananlara da yaptıkları kötülük kadar ceza verilir. Onların yüzlerini bir zillet bürür. Onları Allah'ın azabından koruyacak bir kimse de yoktur. Sanki yüzleri karanlık gece parçalarına bürünmüş gibidir. İşte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.

0: Biz onların hepsini bir gün toplarız. Sonra müşriklere, siz ve Allah'a ortak koştuklarınız yerinizde kalın deriz. Ve onların aralarını ayırırız. Ortak koştukları şeyler onlara, siz bize tapmıyordunuz. Sizinle bizim aramızda şahit olarak Allah yeter. Doğrusu sizin bize taptığınızdan hiç haberimiz yoktu derler.
1: هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ
0: İşte orada herkes geçmişte yaptığından imtihan verir ve gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Uydurdukları şeyler de kendilerinden kaybolup gider.

0: يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ اللّٰهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ.
1: Ey Muhammed! De ki, gökten ve yerden size rızık veren kimdir? Ya da kulaklara ve gözlere sahip olan kimdir? Diriyi ölüden çıkaran ve ölüyü de diriden çıkaran kimdir? Bütün işleri düzenleyip yöneten kimdir? Onlar Allah'tır diyecekler. Sen de ki, öyleyse onun azabından korkmuyor musunuz?
0: فَذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلَالُ فَاَنَّا تُصْرَفُونَ.
1: İşte gerçek Rabbiniz olan Allah budur. Gerçekten sonra sapıklıktan başka ne vardır? Öyleyse nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?

0: Böylece fasık olanlar hakkında Rabbinin söylediği "Onlar iman etmezler" sözü gerçekleşmiş oldu.
1: قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللّٰهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَاَنَّا تُؤْفَكُونَ
0: Ey Muhammed! De ki, sizin ortak koştuklarınızdan ilkin yaratan, öldükten sonra tekrar onu diriltip geri çeviren var mıdır? De ki, Allah ilkin yaratır, sonra tekrar diriltip geri çevirir. Öyleyse nasıl doğru yoldan çevriliyorsunuz?
1: قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللّٰهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ

0: yuhda fema lekum keyfe tahkumun.
1: De ki, ortak koştuklarınızdan Hakk'a iletecek olan var mıdır? Yine de ki, Allah Hakk'a iletir. O halde Hakk'a ileten mi kendisine uyulmaya daha layıktır, yoksa hidayet verilmedikçe kendi kendine doğru yolu bulamayan mı? Size ne oluyor? Nasıl yanlış hüküm veriyorsunuz?
0: وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنَّا اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ
1: Onların çoğu zandan başka bir şeye uymazlar. Zan ise haktan hiçbir şey kazandırmaz. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını çok iyi bilir.

0: Bu Kur'an, Allah'tan başkası tarafından uydurulmuş değildir. Fakat bu, kendinden önceki kitapları tasdik eder ve Allah katında yazılı olan kitabı açıklar. Onun, alemlerin Rabbi tarafından indirildiğinde hiçbir şüphe yoktur.
1: اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ

0: Ey Muhammed! Yoksa senin için onu uydurdu mu diyorlar. De ki, o halde doğru sözlü kimselerseniz, Allah'tan başka gücünüzün yettiklerini de çağırın da, onun benzeri bir sure meydana getirin.
1: Bel kezzebû bimâ lem yuhîtû bi'ilmihî ve lemmâ ye'tihim te'vîluh. كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِم۪ينَ
0: Hayır, onlar ilmini kavrayamadıkları ve henüz yorumu da kendilerine gelmemiş olan bir şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Bir bak, o zalimlerin sonu nasıl oldu?
1: وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ
0: İçlerinden bir kısmı ona inanır, bir kısmı da inanmaz. Rabbin bozgunculuk yapanları daha iyi bilir.

Ey Muhammed! Eğer seni yalanlarlarsa de ki, benim yaptığım bana, sizin yaptığınız sizedir. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptığınızdan uzağım.

İçlerinden sana kulak verip Kur'an'ı dinleyenler de vardır. Fakat sağırlara, hele akıllarını da kullanamıyorlarsa sen mi duyuracaksın?''

0: Onlardan sana bakanlar da vardır. Fakat körleri, hele basiretleriyle de görmüyorlarsa, sen mi doğru yola ileteceksin?
1: اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَاكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
0: Allah insanlara hiçbir zulüm yapmaz. Fakat insanlar kendilerine zulmediyorlar.

Onları bir araya toplayacağı gün, sanki aralarında sadece birbirleriyle tanışacakları gündüzün bir saati kadar dünyada kalmış gibidirler. Allah'a kavuşacaklarını yalan sayıp doğru yola gelmemiş olanlar zarara uğramışlardır.

Onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını ya dünyada sana gösteririz veya göstermeden senin ruhunu alırız. Nasıl olsa onların dönüşü de yine bizedir. Sonra Allah onların yaptıklarına da şahittir.

0: Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri geldiğinde aralarında adaletle hüküm verilir. Onlara hiçbir haksızlık yapılmaz.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer doğru sözlü kimselerseniz, bu vaat edilen azap ne zaman? Diyorlar.

0: Allah لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ
1: De ki, Allah'ın dilemesi dışında ben kendime bile zarar verecek veya bir fayda sağlayacak güce sahip değilim. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince onu ne bir saat geri bırakabilirler ne de öne alabilirler.
0: قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا اَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجَرِمُونَ
1: De ki, Allah'ın azabı size gece veya gündüz gelirse ne yaparsınız? Suçlular bunlardan neyi acele istiyorlar?

Azap başınıza geldikten sonra mı ona inanacaksınız? İnanmayanlara, şimdi mi inandınız? Oysa siz onu acele istiyordunuz denir.

Sonra haksızlık yapanlara, "Tadın sonsuz azabı. Siz sadece kazandığınız şeylerle cezalandırılıyorsunuz." denir.

0: mu'cizin.
1: O anlattığın gerçek midir diye senden haber sorarlar. De ki, evet, Rabbim hakkı için o gerçektir ve siz onu engelleyemezsiniz.
0: وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ

0: Haksızlık etmiş olan her kişi, yeryüzünde bulunanların hepsi kendisinin olsa, azaptan kurtulmak için onu fidye verirdi. Azabı gördükleri zaman içlerinde pişmanlık duyarlar. Aralarında adaletle hüküm verilir. Onlar hiçbir haksızlığa uğratılmazlar.
1: Elâ inne lillâhi mâ fissemâvâti vel ardı.

0: İyi bilin ki göklerde ve yerde bulunanlar yalnız Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: O yaşatır ve öldürür. Siz de yalnız O'na döndürüleceksiniz.

Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt gelmiştir. O kalplerde bulunan hastalıklar için bir şifa, müminler için bir rahmet ve doğru yolu gösteren bir rehberdir.

Ey Muhammed! De ki, Allah'ın lütfuyla, rahmetiyle, evet yalnız bunlarla sevinsinler. Bu, onların toplayıp biriktirdiklerinden daha hayırlıdır.

0: De ki, Allah'ın sizin için indirdiği rızkın bir kısmını helal, bir kısmını da haram saydığınızı görmüyor musunuz? Yine de ki, Allah mı size böyle izin verdi, yoksa siz Allah'a iftira mı ediyorsunuz?
1: وَمَا ظَنُّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Allah'a yalan yere iftira edenlerin kıyamet günü hakkındaki zanları nedir? Şüphesiz ki Allah insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler.

Ey Muhammed! Ne işte bulunursan bulun, Kur'an'dan ne okursan oku ve siz ne iş yaparsanız yapın, ona daldığınız anda sizi mutlaka görürüz. Gerek yerde ve gerekse gökte zerre kadar bir şey bile Rabbinden gizli kalmaz. Bundan küçük veya büyük hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta bulunmasın.

0: İyi bilin ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
1: اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: Onlar iman edenler ve kötülükten sakınanlardır.
1: لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

0: Onlar için dünya hayatında da, ahirette de bir müjde vardır. Allah'ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. İşte büyük kurtuluş budur.
1: وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ

0: Ey Muhammed! İnkar edenlerin sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün kudret Allah'ındır. O her şeyi işitir ve bilir.
1: Alâ inne lillâhi men fissemâvâti ve men fil ard.

0: İyi bilin ki göklerde ve yerde kim varsa hepsi Allah'ındır. Allah'tan başkasına tapanlar da gerçekte koştukları ortaklara tabi olmuyorlar. Onlar sadece zanna tabi oluyorlar ve onlar ancak tahmin yürütüyorlar.
1: Huvellezî ce'ale lekumul leyle li teskunû fîhi ven nehâre mubsirâ.

0: Sizin için geceyi içerisinde dinlenesiniz diye yaratan, gündüzü de çalışasınız diye aydınlık yapan O'dur. Şüphesiz ki dinleyen bir kavim için bunlarda nice ibretler vardır.
1: قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيِّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا اَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
0: Kafirler, Allah çocuk edindi dediler. Haşa, onu tenzih ederiz. O müstagnidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Göklerde ve yerde bulunanlar hep O'nundur. Yanınızda O'nun çocuk edindiğine dair hiçbir delil yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?
1: قُلْ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ
0: De ki, Allah'a yalan yere iftira edenler asla kurtuluşa eremezler.

Onlar için dünyada geçici bir menfaat vardır. Sonra dönüşleri yine bizedir. Sonra da inkar etmelerine karşılık onlara şiddetli azap tattırırız.

0: Ey Muhammed! Onlara Nuh'un haberini oku. Hani kavmine, ey kavmim! Eğer benim aranızda bulunmam ve Allah'ın ayetlerini hatırlatmam size ağır geliyorsa, bilin ki ben yalnız Allah'a güvendim. Siz de koştuğunuz ortaklarınızla bir araya gelip işinizi kararlaştırın ki sonra işiniz size bir keder vermesin. Sonra da hiç mühlet vermeden bana hükmünüzü uygulayın.
1: فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى

0: Eğer yüz çevirirseniz bilin ki ben sizden hiçbir ücret istemedim. Benim mükafatım yalnız Allah'a aittir. Bana Müslümanlardan olmam emredilmiştir.
1: فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُ

Yine de onu yalancı saydılar. Biz de onu ve gemide beraberinde bulunanları kurtardık. Onları yeryüzünün hakimleri yaptık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Uyarılanlardan yola gelmeyenlerin sonunun nasıl olduğuna bir bak.

0: قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين.
1: Sonra onun ardından birçok peygamberi kavimlerine gönderdik. Onlara apaçık deliller getirdiler. Ama onlar daha önce yalanladıkları şeylere iman edecek değillerdi. İşte biz haddi aşanların kalplerini böylece mühürleriz.

Onlardan sonra da Musa ile Harun'u mucizelerimizle birlikte Firavun ve topluluğuna gönderdik. Fakat onlar büyüklük tasladılar ve suç işleyen bir kavim oldular.

Musa, gerçek size gelince ona böyle mi diyorsunuz? Büyü müdür bu? Sihirbazlar zaten başarı elde edemezler, dedi.

0: Onlar da Musa'ya, "Sen bizi babalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan çeviresin de, yeryüzünde büyüklük yalnız ikinizin olsun diye mi bize geldin? Biz ikinize de inanacak değiliz," dediler.
1: وَقَالَ فِرْعَوْنُ اُتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ
0: Firavun, "Bana bütün bilgili sihirbazları getirin," dedi.

Onlar hünerlerini ortaya atınca Musa, "Sizin ortaya getirdiğiniz şey büyüdür. Allah onu mutlaka boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez. Suçlular istemeseler de Allah sözleriyle gerçeği ortaya çıkaracaktır." dedi.

Firavun ve ileri gelen adamlarının kendilerine bir kötülük yapmalarından korktukları için Musa'ya kavminden bir kısım gençler dışında kimse iman etmemişti. Çünkü Firavun o yerde hakimdi ve o gerçekten aşırı gidenlerdendi.

Musa, "Ey kavmim! Eğer Allah'a iman etmişseniz ve O'na teslim olan kimselerseniz, yalnız O'na güvenin," dedi.

Onlar da, biz yalnız Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz! Sen bizi zalimler topluluğu için bir imtihan vesilesi kılma. Bizi rahmetinle o kâfirler topluluğundan kurtar dediler.

0: وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
1: Musa'ya ve kardeşine, Mısır'da kavminiz için evler hazırlayın ve evlerinizi kıbleye yönelen birer namazgah yapın ve namazı kılın diye vahyettik. Ayrıca Musa'ya, iman edenleri müjdele dedik.
0: وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ

0: قُلُوبِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمِ
1: Musa, ey Rabbimiz! Sen Firavun'a ve ileri gelen adamlarına dünya hayatında zinetler ve nice mallar verdin. Ey Rabbimiz! Neticede senin yolundan saptırsınlar diye mi? Ey Rabbimiz! Sen onların mallarını yok et, kalplerini sık. Çünkü onlar can yakıcı azabı görmedikçe iman etmezler, dedi.

0: Allah da, ikinizin duası da kabul edildi. Siz dürüst olun, bilmeyenlerin yoluna tabi olmayın, dedi.
1: وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا

Biz İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun ve orduları da zulmetmek ve düşmanlık yapmak için peşlerine düştü. Nihayet Firavun boğulacağı sırada, "Gerçekten ben İsrailoğullarının inandığından başka ilah olmadığına iman ettim. Ben Müslümanlardanım," dedi.

0: تَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةٌ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ.
1: Ona şimdi mi inandın? Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun. Bugün seni arkandan gelenlere bir ibret olman için bedeninle kurtarıp koruyacağız dedik. Doğrusu insanların çoğu bizim ayetlerimizden habersizdir.

Andolsun ki biz İsrailoğullarını iyi bir yere yerleştirdik ve onlara güzel rızıklar verdik. Kendilerine bilgi gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. Şüphesiz ki Rabbin sonradan ayrılığa düştükleri hususta kıyamet günü aralarında hüküm verecektir.

Eğer sana indirdiğimizden bir şüphe içindeysen, senden önce indirdiğimiz kitapları okuyanlara sor. Andolsun ki sana Rabbin tarafından gerçek gelmiştir. Sakın şüphe edenlerden olma.

0: Sakın Allah'ın ayetlerini yalan sayanlardan da olma. Yoksa zarara uğrayanlardan olursun.
1: İnnellezîne hakkat aleyhim kelimetu rabbike la yu'minûn.

Üzerlerine Rabbinin azap sözü hak olanlar, kendilerine bütün ayetler gelse bile can yakıcı azabı görünceye kadar iman etmezler.

0: آمنوا إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين.
1: Keşke azabı görmeden iman edip de imanı kendisine fayda veren bir memleket halkı olsaydı. Sadece Yunus'un kavmi azaptan önce iman edince biz de kendilerinden dünya hayatında rezillik azabını kaldırmış ve onları belirli bir zamana kadar yaşatıp faydalandırmıştık.
0: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ
1: Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi de mutlaka iman ederdi. Öyleyse mümin olsunlar diye insanları sen mi zorlayacaksın?
0: وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ
1: Allah'ın izni olmadıkça hiç kimse iman edemez. Allah azabı akıllarını iyi kullanmayanlara verir.
0: قُلْ اِنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ
1: De ki, göklerde ve yerde neler olduğuna bir bakın. Ayetler ve uyarılar iman etmeyecek bir kavme hiçbir fayda sağlamaz.
0: فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِهِمْ

0: Onlar ancak kendilerinden önce gelip geçmiş olanların başlarına gelen acı günler gibi bir gün bekliyorlar. De ki, haydi bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.
1: ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا كَذَٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
0: Sonra biz peygamberlerimizi ve iman edenleri kurtarıyorduk. İşte müminleri de böylece üzerimize bir hak olarak kurtarırız.

0: فَلَا أَعْبُدُ الَّذ۪ينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَاكِنْ أَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذ۪ي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
1: De ki, ey insanlar! Eğer benim dinimden bir şüphe içindeyseniz, iyi bilin ki ben, sizin Allah'tan başka taptıklarınıza tapmam. Fakat ben sizin canınızı alacak olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emredildi.
0: وَاَنْ اَقِمْ وَجَهَكَ لِلْد۪ينِ حَن۪يفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ

Yine bana, Hakk'a yönelerek yüzünü dine çevir ve sakın müşriklerden olma. Allah'ı bırakıp da sana ne fayda ne de zarar veremeyecek olan şeylere yalvarma. Eğer böyle yaparsan o zaman sen de zalimlerden olursun, dendi.

0: أَحْمِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ.
1: De ki, ey insanlar! Size Rabbinizden gerçek olan Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse ancak kendi menfaatine girecek, kim de saparsa ancak kendi zararına sapacaktır. Ben de sizin üzerinizde bir vekil değilim.

Ey Muhammed! Sen sana vahyedilene tabi ol. Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Hud Suresi. Bu sure Mekke'de inmiştir. 123 ayettir. İçerisinde Araplara gönderilmiş peygamberlerden biri olan Hud aleyhisselamın hayatından söz edildiği için bu adı almıştır. İçerisinde itikat, ahiret, sevap ve ceza gibi konular yanında Hazreti Hud'dan başka Nuh, İbrahim, Musa, Salih ve Şuayb gibi birçok peygamberden de bahsedilmektedir.

Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an, hüküm ve hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan Allah tarafından, ayetleri sağlamlaştırılmış ve geniş bir şekilde açıklanmış bir kitaptır.

O size Allah'tan başkasına kulluk yapmamanızı emretti. De ki, şüphesiz ki ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim.

0: Yine size Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra da tövbeyle ona yönelin diye emretti ki sizi belirli bir zamana kadar güzel bir şekilde geçindirsin ve her fazilet sahibine faziletinin karşılığını versin. De ki, eğer yüz çevirirseniz şüphesiz ki ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkarım.
1: İlâ Allâhi marci'ukum ve huve alâ kulli şey'in kadîr.
0: Sizin dönüşünüz yalnız Allah'adır. Onun her şeye gücü yeter.
1: Elâ innehum yethnûne sudûrahum liyestehfû minh. أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا

İyi bilin ki onlar Kur'an okunurken Allah'tan gizlenmek için göğüslerini büküp sırtlarını çevirirler. Yine iyi bilin ki onlar elbiselerine büründükleri zaman bile Allah onların gizlediklerini ve açığa vurduklarını bilir.

0: Çünkü o kalplerde bulunanları çok iyi bilir.
1: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
2: 11. Cüz.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
4: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ey en büyük armağan sahibi, ey sonsuz bağışlama sahibi, ey sonsuz inşirah veren, ey karşılıksız ihsan eden, ey en büyük ihsan sahibi, ey karşılıksız hibe eden, ey Vehhab, ey yoluna ram olduğum Allah, sıkıntıları gideren yalnız sensin Allah'ım, can veren yalnız sensin, yalnız sensin şifa veren, rızık veren, huzur veren, selamete erdiren, yalnız sensin Rabbim. Sen hiç karşılık beklemeden verensin Rabbim. Rabbim, sen ne büyüksün. Nimetinin, rahmetinin, af ve mağfiretinin, rızkının tamamını nasip eyle bize Rabbim. Tamamını ve devamını nasip eyle nimetlerinin. Tek ve hakiki nimet veren Allah adından, Vehhab olan adından isterim her ne istersem. Benim için hayır olanı nasip eyle Rabbim. Rabbim, yalnız senin rızan için ve yalnız sana rükû ederim. Yalnız senin için ve yalnız sana secde ederim. Hayrı ve ibadeti nasip eden sensin Rabbim. Affını, mağfiretini ve kurtuluşu umut ederim. Umutlarımı boşa çıkarma Rabbim. Dualarımı sen kabul et dergahında. Umutlarımı sen muhafaza eyle. Sübhanallah, Allahu Ekber, La ilahe illallah. Bu eşsiz mücevherleri sinemde saklamamı, dilimden düşürmememi nasip eyle Rabbim. Dilimden ve kalbimden noksan eyleme zikrini. Hibe eden Vehhab adının hürmetine Rabbim. Ne varsa bahşettiğin bana yolunda senin ve rızan için paylaşmamı, harcamamı nasip eyle bana. Hibe ettiklerini heba etmememi nasip eyle rızan için. Rızan için Rabbim, senin yolundan bir an bile beni alıkoyma. Ahde vefa gösterenlerden eyle beni. Beni sana vefa gösterenlerden eyle. Ya Vehhab, bütün ihtiyaçlarımı bilen yalnız sensin. Kalbimden geçenleri bilen yalnız sensin. Ve ben yalnız senden yardım dilerim. Senden umarım dertlerimin devasını. Zilletten, acizlikten, muhannete muhtaç olmaktan yalnız sana sığınırım. Bir sonbahar, solarak uzun bir uykuya dalarken belki, belki bir bahar seslenirken dalların arasından pembe beyaz, beyaz bulutlar gibi akan bir nehir çağlarken uzaklarda belki, uçuşan yapraklar ışıldarken baharda ya da bir meleğin sessizce fısıldaması gibi, fısıldayacak ihtimal ki rüzgar vaktin geldiğini. Sağımda ve solumdaki meleklerin kapattığında defterlerini. İşte o gün Rabbim, o sonsuzluk arefesinde zikirlerim şahit olsun bana. Ruhumun en kuytu köşelerinden sızan dualarım şahit olsun. Şahit olsun Esmaül Hüsna'dan medet uman dilim. Dergahına açılan ellerim şahit olsun. Karanlıktan korkan ve adından medet uman gözlerim şahit olsun. Ve şahit olsun okuduğum Kur'an. Medet sendedir ya Rab. Vehhab adının hürmetine, Allah adının hürmetine. Beni kör karanlıklarda bırakma. Beni kör karanlıklarda bırakma. O gün beni kimsesiz. O gün beni sensiz bırakma. O gün beni sensiz bırakma. De meleklerin o gün bir müjde gibi dualarla getirsinler ruhumu sana. Amin.

Hazreti Ayşe'nin dediği o zat. Öyle diyordu Ayşe. Karanlık gecelerde yüzü öyle parlardı ki, vallahi biz iğnenin deliğine ipliği onun yüzünün aydınlığıyla sokardık. Böylesine aydınlatırdı.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine dikkat çekmek ve buyruğunu tutmak her ümmet için lüzumludur. Zira ahir zaman diye nitelendirilen, içinde bulunduğumuz şu kötü zamanın şerrinden, bilhassa şeytanın ve nefsin beraberce müminlere kurduğu tuzaklarından kurtulmanın tek yolu da ancak onun hadislerini takip ve bunlarla amel etmektir. Asırlarca sönmeyen İslam nuru günümüze kadar aydınlığını devam ettirmektedir. Bu ilahi nurun sönmemesi ve buna gölge düşmemesi için Fahri Kainat'ın tavsiyelerine uymak gerekir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin karanlığı aydınlatan güneş gibi sözlerini yaymak her Müslümanın görevidir. İman. Buhari ve Müslim'in Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayrıyla ve şerriyle kadere iman etmendir. Bütün hayırların ve saadetin başı imandır.

dünya ve ahiret saadetine ermenin yegane sebebi iman etmektir. Allahü Teala'nın ebedi rızasına ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ebedi beraberliğine vesile olan asıl sebep imandır. İman sebebiyle kalp ve ruh huzur bulur. Başına musibet gelen müminler, ahiret sebebiyle Rablerinin rıza ve mükafatını, cennetini ümid ederek rahata kavuşurlar. Çünkü onlar, iman vasıtasıyla saadetlerle dolu ebedi hayatı isterler ve ona hazırlanırlar. Onlar bilirler ki, bu fani dünya sadece bir imtihan yeri olan mesuliyetli bir rüyadır. En büyük vazife iman ve iman üzere ölmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok veli zatın rüyalarına girerek imanın muhafazası için sabah namazının 2 rekat sünnetini kıldıktan sonra farzı kılmadan önce 40 defa Ya Hayyu, Ya Kayyumu, La İlahe İlla Ente zikrini çekmelerini emretmişlerdir. Ebedi hayatımızın saadet ve selameti için bu zikri bir ganimet bilip amel ederek değerlendirmeliyiz. Bu zikrin sonunda şöyle dua etmek çok faydalıdır. Allah'ım, imanımı hayatım boyunca ve ölüm anında sana havale ediyorum. Resulünün hürmetine muhafaza eyle. İhlas. Buhari ve Müslim'in Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Ameller ancak niyetlere göre değerlendirilir ve herkese ettiği niyetin karşılığı vardır. Muhakkak ki her amelin kabulünün sebebi ihlastır. En küçüğünden en büyüğüne kadar bütün ibadetlerde ihlas şarttır. Allahü Teala hiç kimsenin zahiri güzelliğine, soy sopuna, zenginliğine, aşiretine, rütbe ve makamına bakmaz. O herkesin niyetine, ihlasına, sadakat ve samimiyetine bakar. Üstad Said-i Nursi bu konuya şöyle açıklık getirmektedir. Bu dünyada hususen uhrevi hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en metin bir noktayı istinat, en kısa bir tariki hakikat, en makbul bir duayı manevi, en kerametli bir vesile-i makasıt, en yüksek bir haslet, en safi bir ubudiyet, ihlastır. Büyük pir Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri de şöyle buyurmaktadır. Amellerinizi Allah için ve güzel yapınız. Zira kim ki yaptığını Allah için ve güzel yaparsa, hiç şüphe yok ki Allah ona kâr ettirir. Tövbe. Hasan bir isnad ile İbn-i Mace'nin rivayet ettiğine göre, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Eğer göğe ulaşacak kadar günah işleseniz, sonra da pişman olup tövbe etseniz, Allah tövbenizi kabul eder. Bu hadis-i şerifte biz günahkarların Allahü Teala'dan ümidimizi kesmememiz istenmektedir. Mümin ümit ve korku arasında olmalıdır. Allahü Teala'nın hem azabından korkmalı hem de rahmetinden ümit var olmalıdır. Şuna çok dikkat etmeliyiz ki tövbe geciktirilmemelidir. Büyük alim İmam-ı Gazali bu konuda şöyle buyurmuştur. Geciktirmek suretiyle tövbede acele etmeyen kimse,

tehlike arasındadır. Birincisi, günahlardan gelen karanlık kalbinde birikir ve silinmeyecek bir leke olur. İkincisi, hastalık veya ölüm acele ederse, onu silmek için uğraşacak bir zaman bulamaz. Ebu Turab ne güzel söylemiştir. Bugünü düşünürüm. Dün geçti, yarın var mı? Gençliğime güvenmem. Ölen hep ihtiyar mı? Malum ola ki tövbenin bazı şartları vardır. Birincisi, o günahı terk etmek. İkincisi, onu yaptığına gönülden pişman olmak. Üçüncüsü ise, bir daha yapmamaya kesin karar vermek. Eğer işlenen günah kul hakkını ilgilendiriyorsa, bu tövbenin dördüncü şartı da vardır ki, o da hak sahibiyle veya varisiyle helalleşmektir. İlim. Ebu Davud, İbn-i Mace ve Tirmizi'nin Ebu Derda radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Her kim ilim elde etmek arzusuyla bir yola koyulursa, Allahü Teala ona cennete götürecek yolu kolaylaştırır. Muhakkak ki melekler, ilim öğrenene yaptığı işten razı oldukları için kanatlarını indirirler. Şüphesiz göklerde ve yerde olanlar, hatta sudaki balıklar bile alime Allah'tan mağfiret dilerler. Alimin abide olan üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Muhakkak ki alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler altın ve gümüş miras bırakmazlar. Ancak ilmi miras bırakırlar. Onu alan bol nasip ve pay almıştır. İlim, dünya ve ahiret saadetinin aydınlığı ve yol göstericisi, cehalet ve zilletin düşmanı, şeref ve izzetin sebebidir. Bu fani dünyada en mühim şey dindir. Dinin emir ve yasaklarını öğrenmek ve öğretmekse ilim ile olur. Bu nedenle ilmin rütbesi çok büyüktür. Muaz İbni Cebel radıyallahu anh ilmin fazileti hakkında şöyle buyurmuştur. İlim öğreniniz. Çünkü Allah için ilim öğrenmek, ilim sahibine Allah korkusu verir. İlim elde etmek ibadettir. İlmi müzakere etmek tesbihtir. İlmi araştırma yapmak en büyük cihattır. İlmi bilmeyen öğretmek sadakaların en geçerlisidir. Allahü Teala bizlere hayırlı ilim ve salih amel ihsan eylesin. Namaz. Ebu Davud, İbn-i Mace ve Nesai'nin rivayet ettiklerine göre, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. 5 vakit namazı Allah Celle Celaluhu kullarına farz kılmıştır. O namazların hakkını hafife almayarak ve onlardan birini zayi etmeyerek eda eden bir kimse için Allah nezdinde cennete girmesi hususunda vaat vardır. O 5 vakit namazı kılmayan için ise Allah nezdinde herhangi bir vaat yoktur. Allahü Teala isterse azaplandırır, isterse cennete dahil eder. Bu hadisi şeriften de anlaşılacağı üzere ahiret hayatının saadet ve selameti için namazın ehemmiyeti ve önemi gayet büyüktür. En büyük ibadet namazdır. Namaz müminin miracı, kabrin ve ahiretin aydınlığı, sırat köprüsünün selameti ve en önemlisi de Allah ve Resulünün huzurunda yüz beyazlığıdır. Dürüst ve düzgün namaz sebebiyle mümin kabir ve cehennem azabından kurtulur. O öyle bir ateştir ki,